zikir. Bu zikrin en çok tesirli olduğu zaman parçası seher vakti. Sabah namazının evvelindeki yarım saat, 45 dakika, bir saat. Zikrin en güzelinin yapılacağı alan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Sabah namazı en güç namazdır. Neden? Çünkü o esnada uykunun gafleti içindesiniz. Uyku insanı gafil kılar. Bu dünyadan sizi ayırır. Uykusu ağır olanlar için sabah namazı bir sıkıntı oluşturabilir. Tatlı uykularını feda edip de namaza kalkmak istemezler. Oysa ki insanlara en çok derecat kazandıran namaz sabah namazıdır. Kısacık, iki rekat farz, iki rekat sünnet. Ama en çok derecat kazandıran namaz. Neden? Şartları en güç olduğu için. Sabah namazında şeytan sizi devamlı uykuda tutmaya çalışır. Sabah namazına kaldırmamak ve derecat kaybetmenize sebep olmak için. Sevgili kardeşlerim, sabah namazı uykunun en ağır olduğu devreye rastlar. En derin olduğu devreye rastlar. O devrede uykudan vazgeçebilmek ve bu uykudan vazgeçmenin arkasından kalkabilmek. İşte şeytanın sizi en çok kandırdığı nokta burasıdır. Hele mevsimde kışsa. Söyleyecek çok şey vardır. Der ki, şimdi bir defa vakit çok erken. Ne diye sen tatlı uykunu bozup da kalkacaksın, namaz kılacaksın? Yetmez. Sular soğuk, buz gibi. Bu soğuk suyla ellerini, yüzünü, ayaklarını yıkayıp abdest almak mecburiyetindesin. Üstelik de zaten böyle yaptığın zaman hep hasta oluyorsun. Ne işin var kalkacaksın sabahın bu saatinde, abdest alacaksın ve de hasta olacaksın. Sen şimdi yat. Bu sabah namazı öyle bir namazdır ki öğle vaktinin girişine kadar kılınır. Öyleyse ortalık ısındıktan sonra kalkarsın, sabah namazında kılarsın, öğle namazında kılarsın, hepsini halledersin. Medeniyet ilerledi. Artık insanlar kolaylıkla sıcak su bulabiliyorlar ayaklarını yıkamak için. Yüzlerinde ılık suyla yıkayabilirler. Gerçekten sabah namazı öğleye kadar kılınabilir mi? Evet, kardeşlerim, kılınabilir. Burası doğru konu. Ne demek istiyoruz? Bu namaz, sabah namazının vakti bittikten sonra, öğlen namazı girmeden evvel kılınan namaz, sabah namazının vakti bitmeden kılınan, sabah namazının vaktinde kılınan bir namaz kadar kıymetli olabilir mi? Olamaz. O mümkün değil. Sabah namazı en kıymetli namazdır. Öyleyse kılınabilir dedik. Gerçekten kılınabilir mi? Evet, kılınabilir. Ama bu bir kaza hükmündedir. Kaza şeklinde kılınmasa da kaza hükmündedir. Sabah namazını vakti düştükten sonra, güneş doğduktan sonra kılınacak olan
sabah namazı için gene aynı şekilde sabah namazının kazasına değil, sabah namazının kılınmasına dua niyet ederiz. Niyet ettik Allah rızası için sabah namazının bugünkü sünnetine deriz. Ama bundan evvel söylememiz lazım gelen bir şey daha var. Vaktinde yetişip kılamadığım sabah namazının bugünkü sünnetine. Öyleyse demek ki vaktinde yetişip kılamadığım bir öğle namazı kılamamışsanız, vaktinde yetişip kılamadığım öğle namazının kazasına demiyorsunuz. Orada öğle namazının vaktini geçirdiniz, öğle namazının vakti bitti, ikindinin vakti girdi ama baktınız ki siz öğleyi kılmamışsınız. Öğleyi kılacaksınız, kaza edeceksiniz. Niyet ettik Allah rızası için vaktinde kılamadığım öğle namazının kazasına. Burada kaza ediyorsunuz çünkü öğle namazının bittiği anda ikindi girmiştir. Sabah namazı için değişik bir olay var. Sabah namazının vakti bittiği halde öğle namazı girmemiştir. Kuşluk namazının vakti girmiştir. Aslında kuşluk namazı da farz değildir. Bir sünnet namazdır. Ama kuşluk sünnetinde beraber sabah namazının vakit namazı gibi kılabilirsiniz. Niyet ettik. Sabah namazını eda etmeye diyeceksiniz. Tıpkı sabah namazını kılarken gibi. Niyet ettik sabah namazını kılmaya. Sabah namazını kılmaya da diyebilirsiniz. Ama vaktinde yetişip kılamadığım ifadesini ilave etmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sabah namazından daima erken kalkın. Zikir yapın. Zikrin en kıymetli vakti. Gecenin sabah namazına doğru olan saatleri, bunların arasında en kıymetli vakit seher vakti. Sabah namazının imsakin vaktinin girdiği noktadan bir saat geriye doğru gidin. O zaman parçası o bir saat seher vaktidir. Ve sizin en güzel zamanınızdır Allah'a birlikte olma konusunda. Yavuz Sultan Selim sırtındaki şiiri pençe hastalığı sebebiyle rahmetli olmak üzere mürşidi de bacının ucunda ve ölüm anı geldiği zaman Eşat makamı diyor ki Allah ile bile olmak zamanıdır. Beraber olmak zamanıdır. Yavuz Sultan Selim diyor ki yaziz şimdiye kadar kiminle bileyiz sanırsız. Biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim Osmanlı padişahlarının büyüklerindendir. Halifeliği Araplardan Osmanlı'ya alan padişahtır. Ve halifeliğin bütün işaretleri halen Topkapı Sarayı'ndadır. Biliyorsunuz ki Gobi Çölü'nü orduyla geçebilen tek kumandan odur. Yavuz Sultan Selim'dir. Ordu çölü geçiyor. Çok büyük bir sıkıntı içerisinde. Korkunç bir sıcak. Asker sıcaktan bunalmış durumda. Padişah Yavuz Sultan Selim ansızın atını durduruyor. Atından iniyor. Atının dizginlerini ele almış. Yürümeye başlıyor. Ordu perişan. Başvezir yaklaşıyor. Padişahım diyor, bu ordu şu anda zaten sıcaktan perişan vaziyette. Siz bir de atınızdan indiniz, onları yaya yürümeye mecbur ettiniz şu anda.
Bu Allah'tan reva mı? Bu arada mürşidi kıs kıs gülüyor bu işe. Ama başvezir de bunu söylüyor. Padişah başvezirinin kulağına eğiliyor. Görmüyor musun diyor. Önümüzde diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesinden inmiş yaya yürüyor diyor. O yaya yürürken diyor ben ata binebilir miyim hiç? Sevgili kardeşlerim, Osmanlı sahabenin devamıydı. Yavuz Sultan Selim sancağı almadan önce bir o Arap ülkesinin fethinde bakıyor bir takım insanlar dolaşıyor ortalıkta. Kulaklarında küpeler var. Her birinin kulağında başka renkte bir küpe. Elbiseler başka başka renklerde. Yavuz Sultan Selim merak etmiş. Demiş ki bu adamlar kulaklarında küpe var. Ve elbiseleri değişik değişik. Bunun özelliği ne? İşte demişler bu kırmızı elbiseliler Süleyman Paşa'nın kulları. Bu mor elbiseliler Hasan Paşa'nın kulları. Bu sarı elbiseliler İsmail Paşa'nın kulları. Paşa isimleri sayılmış. Yavuz Sultan Selim demiş ki o küpelerden bir tane de bana getirin demiş. Ve kulağına küpeyi taktırmış. Heh demiş şimdi oldu. Ben de demiş kendimi takdim edeyim. Allah'ın kulu Süleyman Paşa'nın, Hasan Paşa'nın kulu değil. Allah'ın kulu Selim. Yavuz Sultan Selim. Padişahların içinde sakalsız olan iki padişah var. Birisi sakalı çıkamayacak kadar küçük yaşta tahta gelen ve öldürülen genç Osman. İkincisi de Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim'i sakalsız ve küpeyle görenler o küpenin manasını bilemezler. O küpe Yavuz Sultan Selim'in Allah'ın kulu olduğunu ispat eden bir vesikadır. Sevgili kardeşlerim, bütün bunları ne diye söylüyoruz? Sabah namazı konumuz. Sabah namazı namazların mahmurluk içinde kılınan ya tekidir ya da evvela o gelir, sonra da yatsı namazı gelir. Erken yatmaya alışan insanlar yatsı namazında bir problemle karşı karşıya olabilirler. Mahmurluk çöker üzerlerine. Yatsı namazını vaktinde kılmakta zorlanırlar. Geç saatlerde 11'de filan da kılınması söz konusu vaktin değişik standartlarında. O zaman gene uyku mahmurluğu içinde kılınan bir namaz söz konusu. Ama orada bir uykudan uyanma söz konusu değil. Günün yorgunluğu sebebiyle artık uyuklama noktasına gelen uykusu şiddetle gelen bir kişi için bir böyle bir durum var. Sabah namazında ise uykunun en tatlı noktasında uyanıp namaz kılmak var. Öyleyse sabah namazı bu konuda diğerinden çok daha ötede bir değerin sahibi. Yani çok daha büyük fedakarlık isteyen bir namaz. Sabah namazını çok iyi değerlendirdiniz sevgili kardeşlerim. Kalkmadığınız zaman bunun içinize hicran olması lazım. Allah'ın bir emrine itaatsizlik ediyorsunuz.
Allah Teala diyor ki namaz üzerinize vakitleri belirlenmiş bir farz olmuştur. Öyleyse her namazın vaktinde kılınması asıldır. Başka yerlerde böyle bir mecburiyet yok. Namazın karşılığı birebir ödenir. İki rekat sabah namazını kılamayan kişi iki rekat namazını kılar, sabah namazını öğlenin vakti girmeden evvel kılarsa eda eder. İki rekat olarak eda eder. Sünnetini de kılar, sabah namazının sünneti olarak. Borcunu ödemiş olur. Ama bizim kardeşlerimiz için bu geçerli değildir. Sabah namazı kılınamadıysa Allah-u Teala'nın verdiği ceza 1'e 10'dur. Bu bizim için geçerli sadece. Bu dergahın müntesipleri için sabah namazının kılınamaması halinde öğleye kadar geçen devre içinde olsa, ondan sonra da olsa 1'e 10'dur. Ama öğle namazına kadar olan devre içinde olması ahsen olandır. Ahsen olanın böyle olması ve 10 tane borç farzı kılınması asıldır. Öyleyse Allah Teala neden namaz kılmamızı istiyor? Namaz kılmak derecat kazanmanın vesilesidir. Biliyorsunuz ki biz insanlar ömrümüz boyunca normal şartların içindeysek hep namaz kılacağız. Anormal şartların içindeysek gene namaz kılacağız. Ne demek istiyoruz? Normal standartlardaki bir insan rükû ederek, secde ederek ve kıyama kalkarak namaz kılar. Ama bacakları şu veya bu sebepten tutmayan, sakatlanan, rahatsız olan insanlar için oturarak namaz kılmak da Allah-u Teala'nın kabulü içerisindedir. Allah-u Teala herkesin neye muktedir olduğunu en iyi bilendir. Diyor ki hiç kimseye onun iktidarının dışında olan şartları yüklemeyiz diyor. Emirleri vermeyiz diyor. Öyleyse bir insan ayağa kalkamıyorsa onun oturarak namaz kılması veya oturamıyorsa onun yani seccade üzerinde oturamıyorsa onun sandalye üzerinde oturarak namaz kılması pekala uygundur. Peki vasıtada namaz kılınır mı? Otobüste, trende? Elbette kılınır. Peki onun da yapamadığı kişi çok az vakit kaldı ve işine yürüyerek gidiyor. Daha yolda da vakti dolacak. Ne yapacak bu kişi? Bu kişi yürürken namaz kılacak sevgili kardeşlerim. Yürürken. Birçok kişi hayır derler. Yürürken namaz kılınmaz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de yürürken namaz kılınabileceğini açık bir şekilde ifade etmiş. Öyleyse yürürken de namaz kılabilirsiniz. Ama Allah'ın katında en yüksek olan hangisidir? Erkana riayet etmek suretiyle namazı vaktinde ikame etmek, gerçekleştirmek. Vakti geçirmek derecat kaybına sebebiyet verir. Sabah namazının kazası bizim aramızda 10 defayla cezalandırılır. Ama bu cezayı çekenler bilir ki cezanın karşılığı büyük bir zevktir. Çünkü Allah Teala'nın
O hatayı affedeceğinden emin olarak kişi namazını büyük bir zevkle kılar. Affedilmiştir. Affedilmenin o büyük zevkini yaşar. Cezanın ağırlığı affın kesinliğini gösteren bir işaret gibi gelir onlara. Sevgili kardeşlerim, bakınız Allah-u Teala'nın temel kaidesine. Diyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Allah'ın kolaylığı ne? Vaktinde kılamazsan, peki kılamadın. O zaman o vaktin ötesindeki sonraki vakitte kıl. Sonraki vakitte de kılamadın. O zaman akşam evine döndüğün zaman öğleyi de ikindiyi de akşamı da evinde kıl. Ama yatsının vakti girmiş. Tamam. Öğleyi de ikindiyi de akşamı da evde kılacaksın. Tasavvufun dışında bunlar tabii olaylar. Tasavvufta Allah-u Teala öyle olmamasını istiyor. Her vaktin zamanında kılınmasını istiyor. Ama diğer vakitleri kılmayan için bir ceza müessesesi koymamış tasavvufta da. Onun sadece kendisi kadar kılınmasını istiyor. Sabah namazı hariç. Soruyorlar, yani gerçekten yürürken de namaz kılınabilir mi? Evet, Kur'an-ı Kerim açıkça bunu söylüyor. Yürürken de namazın kılınabileceği. Namaz konusunda konular bir açıklığa kavuşturulmuş. Namazın temel faktörleri bilinen hususlar. Kıyam, rükû ve secde. Yürüyen bir insan nasıl yapacak bunu? Yapamayacak. Ama Allah-u Teala kabul ederim diyor. O hayalinde canlandıracak rükû ettiğini, secde ettiğini ve kıyama kalktığını, aslında hep kıyamda yürüyor ama hayalinde canlandıracak veya bir yerde bekliyor ayakta, beklerken namaz kılabilir, gözleriyle kılabilir, düşünceleriyle kılabilir, vücut davranışı bir namaz kılıyor hüviyeti göstermez, göstermeyebilir ama Allah Teala onun namazını kabul eder. Öyleyse bir hasta düşünelim, yatıyor vaziyette, hiç yerinden kımıldayabilecek durumu yok. Hiç kımıldamadan namaz kılabilir, Allah-u Teala gene kabul eder. Hiç kımıldamadan, gözlerini açıp kapayarak, içinden, dilini de kımıldatamıyor, içindeki sesle dua ederek namazını kılar. Başını da kımıldatamaz, gözlerini de kımıldatamaz. Gözlerini kımıldatır diye düşünüyorum. Kımıldatamadığını düşünün. O zaman da Allah'ın kabulündedir. Allah Teala hiç kimseden onun iktidarının dışındaki bir teklifi yerine getirmesini istemez. Teklif de yoktur. O kişi teklifin karşılığı mükellef olmaktır. Teklife muhatap olan kişi mükelleftir. Mükellef onu yerine getirmekle vazifeli demektir. Ve kimler namaz konusunda teklife muhatap değildir normal standartlarda? İktidarları herhangi bir namazın, herhangi bir hüviyetine müsait olmayanlar. Ayağa kalkamıyor mu kişi oturarak kılacak? Zamanı mı yok? Yürüyerek kılacak. Arabada kılacak, otobüste kılacak, trende kılacak, vapurda kılacak, havada uçarken kılacak, neredeyse orada kılacak. Sevgili kardeşlerim, bir cuma vaktinde uçakta yolcuyuz. Baktım hiç kimse namaz filan kılmıyor. Kalktım ayağa, ilan ettim herkese. Cuma namazını kılmak isteyen dedim, benimle beraber arkaya gelsin, namazımızı eda edelim. Gerçekten 5-6 kişi olduk. Biri müezzin oldu, biz imam olduk.
ve bir cuma namazı kıldırdık onlara hutbeyle beraber. Ama kısa bir hutbeydi. Olsun. Ama uçakta da bir cuma namazını kılmayı Allah-u Teala bize hamdolsun ki nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, namazı bir angarya gibi görenler gerçekten ne kadar büyük bir yanlışın içinde olduklarını fark edemeyen zavallılardır. Namaz bir zevktir. Düşünün, Allah-u Teala kalp gözünüzü açmış. Size gök katlarını gösteriyor. İradenizi de Allah'a teslim etmişsiniz, zatını gösteriyor. Karşınızda o zaman namaz kılarken duvar, mihrap falan bir şey yoktur. Allah'ın gösterdikleri vardır. Muhteşem bir namazı indi ilahide de kıldırır Allah Teala size. Fizik vücudunuz buradadır ama gösterdiği yer indi ilahidir. Orada altın tasları göreceksiniz. Orada gördüğünüz bütün renkler en güzel renklerdir. Orada da secadeler göreceksiniz. Orada huzur namazının kılındığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, namaz bir zikirdir. İşiniz varsa ki namazın ağırlığı gündüzdedir, öğle namazı ve ikindi namazı. Gündüzün iş yapma standartlarının öğle namazı dışında kalabilir bazen. Bazen de öğle namazı da çalışma saatlerinin içinde olur. Bir işveren çalıştırdığı işçilerine namaz kılmak imkanı vermekle mükelleftir Allah'ın katında. O, bu imkandan faydalananlar da bedellerini ödemek mecburiyetindedirler. Kendilerini işe alan kişiye. Belli bir antlaşma yapılmış. 8 saatlik bir mesai mutlak olarak verilecek. O saatlerin karşılığında da işveren onlara ücret ödeyecek. Araya namazlar girmiş, 1 saati eksilmiş konunun. O 1 saati de tamamlamak mecburiyetindesiniz. Adalet, hak mefhumu bunu gerektirir. Patron bu konuda özel bir müsaade vermişse, ben eksik olanı da kabul ederim demişse, o onun bileceği iş, Allah katında bu sebeple mutlaka büyük ölçüde derecat kazanacaktır. Ama kul şunu bilmelidir ki, kaybettiği zaman parçasını telafi etmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, namaz kılmak bir zevktir. Allah'ın karşısında olduğunuzu düşünün. Huzur namazındasınız. Ön tarafa doğru bakıyorsunuz. İmamı arkadan göreceksiniz. Arkasındaki 2 kişiyi, onun arkasındaki 1 kişiyi, onun arkasındaki 7 kişiyi. Sonraki onarlık sıraları. Hepsini gösterir Allah Teala. Huzur namazındaki farklılık nedir? Huzur namazındaki farklılık, huzur namazının benim şu anda konuştuğum gibi bir sesle kılınmamasıdır. Huzur namazında bu tarzda bir ses duyulmaz.
Ama imamın bütün konuşmaları imam söylediği anda sonsuza kadar uzanan, arkaya doğru uzanan safların en sonundaki tarafından da işitilir. Çünkü o namazın sesi normal ses değildir. İmamın sessiz sesidir. Oradakilerin hepsinin kalp kulakları açıktır. Onun içinden sessiz olarak söylediği namazın bütün sözlerini sıranın kilometrelerce ötesindeki sonundakiler de duyarlar. Böyle olunca ne olur? Böyle olunca şu olur. Farzlarda da, sünnetlerde de imamla aynı anda kılar. Bütün saflar aynı anda secdeye, aynı anda rüküye gelirler. Aynı anda kıyama kalkarlar. Herkesin ne kadar uzak olursa olsun imama, kişilerin hepsinin aynı anda duyduklarıyla hareket etmeleri muhteşem bir manzara oluşturur. Tek bir kişi namaz kılıyormuş gibi. Herkes aynı anda kıyamda, aynı anda rükuda, aynı anda secdede. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabesiyle beraber bunu başarmış. Aslında diyor ki o kadar kalabalık oluyor ki hadisler bunu söylüyor. Normal saf nizamı kurulamıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü tamam diyor, hepiniz birbirinizin sırtına secde edin. Sahabe öyle yapıyorlar. Eğer herkes bir öndekinin sırtına secde ediyorsa öndekinin de secde vaziyetinde olması gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Yoksa secde edemez. Bir öndeki kıyamdaysa da secde edemez. Rüküdeyken de secde edemez. Bütün sahabe tıpkı huzur namazının imamı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi hareketi yapmışsa onlar da tıpkı onunla aynı anda namazı kılarak eda ediyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerde de aynı anda iştirak ediyorlar. Farzlarda da aynı anda iştirak ediyorlar. Böyle olduğu için herkes birbirinin sırtına secde ediyor, edebiliyor. Yoksa kimse kimsenin sırtına secde edemez. Sevgili kardeşlerim, bu bize de verilen emir, aynı emirdir. Biz de kardeşlerimizle bütün namazları aynı anda kılarız. Aynı anda secde, aynı anda rükû, sünnetlerde de, farzlarda da aynı anda secde. Secdesi de, rükû da, kıyamı da aynı anda olacağım bir namaz müessesesi. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyyesini Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirmek demektir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'da 7 vakit namaz göreceksiniz. 5'inin farz olduğu kesin işaretlerle anlaşılmıştır, anlatılmıştır. Sabah namazı, öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı. Ama diğer 2 vakitten daha bahsediyor Allah Teala. Birisi kuşluk sünnetidir, birisi de teheccüd sünnetidir. Kuşluk sünneti sabah namazının bitişinden yarım saat sonra başlar.
öğle namazına kadar kılınabilir. Öğle namazına yarım saat kalaya kadar kılınabilir. Teheccüd sünneti ise yatsı namazından sonra başlar. Ama yatsı namazının saatinden sonra değil. Normal standartlarda ise saatler, yani bir saat ileri alınmamışsa, gece 12'den başlar, sabah namazına kadar devam eder. Gece 12 ile sabah namazı vakti arasında kılınan namaz, teheccüd namazıdır. Yatsı namazı hiçbir devrede saat 12'ye ulaşamaz, 14 ötesine de geçemez. 11'e kadar ve daha öteye taştığı zamanlarda olabilir. Ama gecenin 12'sini aşmaz vakit ölçülerine göre. Teheccüd namazı da gecenin 12'sinde başlar. 12'den evvel teheccüd namazı kılınmaz. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak bir zevktir. Bir gün kalp gözünüz açılacak, açılanlar bilirler. Namaz kılmanın ne kadar büyük bir zevk olduğunu. Düşünün ki, karşınızda bir duvar var, ama Allah Teala size o duvarı göstermiyor. Duvar yok. Önünüzde alemleri açmış Allah Teala. Dilediğini gösteriyor kalp gözünüze. Baş gözleriniz açık olsa da olmasa da netice değişmez. Kalp gözünüzde görüyorsunuz. Bu sebebe dayalı olarak kalp gözü açık olanlar namazı hep baş gözleri kapalı olarak kılarlar. kapalı olarak kılmaları da bazılarını rahatsız eder. İnsanlar aralarında kaideler falan koyarlar namaz kılarken gözler kapanmaz diye. Bu Allah'ın emrine uygun değildir. Kalp gözü açık olan bu dünyaya ait olan bir şeyi görmek istemez. O Allah'ın kendisine göstereceği şeyi görebilmek için gözlerini özellikle kapatır ki manzarayı bozan bir negatif faktör oluşmasın. Bütün kainat önünüzde açıktır sevgili kardeşlerim. Bütün kainat, yerler, gökler, Allah'ın gösterdiklerini birer birer görürsünüz. Öyleyse namaz kılmak bir zevktir. Eğer Allah Teala kalp gözünüzü açmışsa size bu dünyada görmeniz mümkün olmayan güzellikleri gösteriyorsa, birinci gök katını açıkta yapılan secdeyi, ikinci gök katını su varılma havuzlarını, onların arka tarafında yapılan secdeyi, onun sağ tarafındaki salonda yapılan yedinci kata çıkabilenlerin secdesini, üçüncü kattaki iki katlı mescidi, üst katta da alt katta da namaz kılınan, üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezini, üçüncü kattan dördüncü kata kadar uzanan bir madeni silindir. İki alemi birbirine bağlıyor. Üçüncü katı dördüncü kata bağlıyor. İçinde sonsuz hızla hareket eden dördüncü kata çıkmak yetkisinde olan ruhlar. Dördüncü kattaki Mescid-i Haram'ın aslını, Mescid-i Aksa'nın aslını, beşinci kattaki Mescid-i Haram'ın aslını, altıncı kattaki Sıbkatullah olma bölümünü, onun herkesin vücuduna göre şekil alan özel kapısını, yedinci katın girişindeki altın kapıyı, iki trabzanın arasındaki altın zinciri ve yukarıya çıkınca bal peteklerini andıran altıgen, sonsuza kadar uzanan kader hücrelerini, Ümmü kitabı, on katlı bir apartman büyüklüğünde
ayakta duran Allah'ın bütün Resullerine verdiği kitaplar. Şeriat kitabı olsun, olmasın. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Ümmü Kitap'tan sonra size kudret denizini gösterecektir. Sonra Makam-ı Mahmud'u, sonra Divan-ı Salihini, sonra zikir hücrelerini, sonra İndilahi. Ve İndilahi'nin en yüksek noktası o muhteşem renkteki yapraklarıyla, çiçekleriyle Sitre-i Müntaha en sondaki ağaç. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Sonra en son göreceğiniz son bilmece, son bulmaca Allah'ı görmek. Bir gün Salah'ın, Salah makamının 5. kademesine ulaşacaksınız. İradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz ve Allah'ın zatını göreceksiniz. Onun bir insan olmadığını görmek için gözlere, işitmek için kulaklara, konuşmak için ağza ihtiyacı olmadığını göreceksiniz, yaşayacaksınız. Her zerresiyle görür, işitir, bilir, idrak eder. O Allah'tır. Eğer şimdi düşünün, namaz boyunca Allah-u Teala size kalp gözünüzle neyi isterse onu gösteriyorsa, şu dünyada bu gözlerinizle görüyormuş gibi şuradaki gözünüzle görüyorsanız, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktı. Bir gecede 7 tane gök katını açtı. Ruhu fizik vücuduna örtü olmuştu. Ve sonsuz hızla bu sebeple hareket halindeydi. Allah'ın katına ulaştı. Allah'ın katına ulaştı. Sonuca erdi. Ve Allah'ı gördü. Ama daha evvel buradaki gözle, kalp gözüyle defaatle Allah'ı görmüştü. Orada neyle gördü? Orada fizik vücuduna örtü olan ruhunun baş gözleriyle gördü. Ve Allah-u Teala diyor ki kalbi gördüklerini, baş gözlerinin gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Allah-u Teala ona evvelce de defaatle zatını göstermişti ve yalanlamadı diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, neresinden başlayayım, neresinde bitireyim bilemiyorum. Ama bu güzellikleri hepiniz yaşamaya namzetsiniz. Siz Allah'ı sevin, geri kalanını O dizayn eder. Allah'tan hoşlanmakla başlayan bir müessese, onu sevdiğiniz noktaya ulaşır, ona aşık olduğunuz noktaya ulaşır, onu da aşar, ona hayran olduğunuz noktaya ulaşır, ömür boyunca ona hep hayran olursunuz. O sizin sahibinizdir, Rabbinizdir, sizi yaratandır, her şeyinizdir. İşte ne zaman o söylediğim noktaya gelirseniz, onu görürseniz, o zaman hayatınızın sizin gözünüzde şu kadarcık tırnak ucu kadar değeri kalmaz. Dersiniz ki ben Allah'a aitim. O ne yaptırırsa ben sadece onu yaparım. Ben aldığım vahye uyarım.
tehlikeymiş, ölümmüş, hastalıkmış. Bunların hiçbirisi sevgili kardeşlerim size bir tesir icra edemez. Hiçbir olay sizi Allah'ı bir defa gördükten sonra artık tesir altına alamaz. Onların bir değeri yoktur. Sizin de kendinize ait bir değer ölçünüz artık yoktur. Vücudunuzun, fizik vücudunuzun, size ait olan her şeyin Allah ile onları mukayese ettiğiniz zaman şu kadarcık bir değerinin kalmadığını göreceksiniz. Zaten hayatınız Allah'ın yedi kudretindedir. Öyleyse bu can bu tende kaldıkça dersiniz, ben Allah'ınım. Ne emrederse yaparım, kimse de umurumda değildir. İşte bu sonsuz mutluluğu Allah size yaşatacak sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki. O güzellikleri bir gün sizler de yaşayacaksınız. Onun için sizlere diyorum ki Allah'ı sevin, daha çok sevin, daha çok sevin. Ona aşık olun, hayran olun. Ona ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de teslim edin ki teslimi külli ile teslim olanlardan olun. Bir hakkın takvaya, hakka tukatihi takvaya ulaşın. O zaman dünyanın yaşanmaya değer bir yer olduğu konusunda kesin bir hükmün sahibi olacaksınız. Şu dünyadaki en mutlu insanlardan olacaksınız. Hayatınızın şu kadarcık değeri kalmayacak. Her şeyiniz Allah'a ait olacak. Allah-u Teala'nın hepinizi her şeyi Allah'ın olanlardan kılmasını bütün gönlümüzle Allah-u Teala'dan niyaz ederiz. Aranızda o mevkilere gelecekler olacak sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki öyle olacak. Allah-u Teala'nın hepinizi cennet saadetine de dünya saadetine de her ikisinin en üst boyutlarına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İbrahim. Efendi Hazretleri Yunus Emre'nin şiirlerinde bahsettiği vuslat diye bir kavram var. Bu Kur'an-ı Kerim'in farzları arasında geçiyor. Allah-u Teala'nın üzerimizde farz kıldığı emirler arasında geçiyor. Ve bu vuslata ulaşırken seyri sülük diye bizlere öğrettiğiniz, Kur'an-ı Kerim'den öğrettiğiniz bir yolculuk var. İnşallah bize vuslat ve seyri sülük hakkında bahseder misiniz? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Rabbimiz bir araya getirdi. Vuslat olayı, seyrisülük olayı Allah-u Teala'nın bir ihsanıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu konu kalın çizgilerle hidayet adını alıyor. Hidayete ermek. Biliyorsunuz ki 14. basamakta mürşidimize ulaşırız. Biraz cümleyle anlatırsak, 1. basamakta olayları yaşarız, 2. basamakta olayları değerlendiririz. 3. basamakta Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilersek, 3. basamağa ulaşırız, yoksa ulaşamayız. Ulaşmışsak 4. basamakta Allah rahmet vasıtasıyla tecelli eder. 5. basamakta irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mesleği alır. 6. basamakta kulaklarımızdaki vakayı alır. 7. basamakta kalbimizdeki ekimeti alır. Yerine ihfaz koyar. 8. basamakta sünnetullah kalbimize ulaşır. 9. basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. 10. basamakta Allah Resulü'nden kalbimize bir nur yolu açar. 11. basamakta yaptığımız zikirle kalbimize kadar ulaşan nurlar kalbimize sızar ve %2 nur birikimini gerçekleştiririz, huşu sahibi oluruz. Basamak 12. Hacet namazını kılarız. Allah Teala mutlaka huşuya ulaştığımız için bize mürşidimizi gösterir. 13. basamak, 14. basamakta mürşidimize ulaşırız. Önümüzde bir sükür, tövbe ederiz. Ve neler olur? İşte maceramız burada başlıyor. Biliyorsunuz ki bir insan mürşidine ulaşmadan evvel dalalettedir. 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Ve 8 grup ayet-i kerimede dalalette olanların cehenneme gideceğini söylüyor. Tabii bizim sevgili din bilginlerimiz de, yani devrimizin sadatları, mürşit yoktur diyorlar, mürşit Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar. Ve Allah'ın insanların üzerine farz kıldığı hususu inkar ediyorlar. Şimdi Allah-u Teala hidayeti, yani bir başka açıdan musladı tarif ediyor. İnner hida, hidallah. Âl-i İmran 73. İnner, muhakkak ki el hida, hidayet, hidallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 aynı tarif daha net olarak veriliyor. İnne hidallahi hüvel hüda. Muhakkak ki inne, şüphesiz ki muhakkak ki hidallahi, Allah'a ulaşmak hüve, işte o el hüda, hidayettir. Öyleyse Allah'a ulaşmak, insan ruhunun Allah'a ulaşması. Evvela gene zamanımızın sevgili bilginleri, din alimleri bu konuda da kesin ifadeler kullanıyorlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Azrail Aleyhisselam gelir, ruhumuzu bizden alır, ölürüz. Ancak öldükten sonra Azrail Aleyhisselam vasıtasıyla ruhumuz Allah'a ulaşır. Yoksa bizim ifade ettiğimiz anlamda bir vuslatın mevcut olmadığını ağız birliği ederek hepsi söylüyor. Onların bu söylediği şeyi Kur'an-ı Kerim tam 73 tane ayet-i kerimeyle doğruluyor. 73 ayet-i kerime insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasıyla alakalı. Bu konuda da bir kitap çıkardık ve çıkardığımız kitapta ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde bu 73 ayet-i kerime konusunda yazılanları birer birer aldık. Her bir ayetin 23 tane açıklaması başkalarına ait. Bir açıklaması da Rabbimizin gösterdiği şekilde bize ait. Ve hidayetin nasıl gizlendiğini ve insanların Allah'a ulaşmaktan nasıl men edildiğini gördük. Şimdi konumuz bu hidayetin muhtevası. Hidayet vuslata ulaştıran bir fenomendir. Her ne kadar bizim sevgili din adamlarımız hidayet deyince onun adına yalnız doğru yol demişlerse de realitede hidayet bir yol falan değildir. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması olayıdır, macerasıdır, güzelliğidir.
yaşanmaya değer bir konu. Öyleyse ruhumuzun Allah'a verdiği bir yemin var. Bu yeminin adı Misak. Diyor ki Rad 21, 20, 21, 22 اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُذُونَ الْمِيْسَاكِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَمْ Ve onlar

Ve onlar Allah'a ulaşmayı sabırla dileyenlerdir. İşte görüyorsunuz ki kimler Allah'a ulaşırlar? Kimler ruhlarını Allah'a ulaştırır? Allah'a ulaşmayı sabırla dileyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ancak onlar ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırabilir. İşte ulaşma müessesesinin bu yemini. Yeminin adı misak. Ezelde Allah-u Teala'ya vermişiz. Ve bu misaki yerine getiren kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini görüyoruz. Ali İmran 70'de Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a verdiği misaki gerçekleştirirse o kişi takva sahibidir. Ve bakıyoruz ki takva sahiplerine gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Öyleyse ezelde ruhumuz Allah'a bir misak vermiş. Bu misak üzerimize tam 9 defa farz kılınmış. Birinci farz Maide 7 ile tahakkuk ediyor. Allah Teala diyor ki, ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin istiyorum ey nefsler. Misak istiyorum ey ruhlar. Ahd istiyorum ey sizlik vücutlar. Sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz diyoruz ki semina, işittik. Allah Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Nefsimiz yemin veriyor Allah Teala'ya tezkiye edeceğine dair. Tezkiye olacağına dair. Nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını 150'den fazla yerleştireceğine dair. Ruhumuz misak veriyor, biz ölmeden evvel vücudumuzdan ayrılıp Allah'a ulaşacağına dair. Ve fizik vücudumuz ahd veriyor, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağına dair. Allah Teala soruyor, itaat ettiniz mi? Diyoruz ki atana, itaat ettik. Allah Teala buyuruyor, öyleyse yeminlerinizi, bu yeminler, misaklar, vaatler hepsi üzerinize farz kılındı, size yüklendi. Hepiniz sorumluluk taşıyorsunuz. Enam suresi 125. ayet-i kerime ikinci farzı gösteriyor. Allah'a verdiğiniz yemini de misaki de ahdi de yerine getirin diyor Allah-u Teala. Bundan başka bu iki tane üç yeminimizi birden üzerimize farz kılan iki farzdan başka ki bunların arasında tabiatıyla misakimizde yer alıyor. Daha 7 defa Allah-u Teala'ya Allah-u Teala ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılmış. Buyuruyor ki Zümer el-Zat ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden, kabir azabı gelmeden Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a döndürün. Ve Allah'a döndürdüğünüz ruhunuzdan sonra Allah'a teslim olun. Sonra Allah-u Teala ikinci ayette Rum 31 minibine ileyhi ve yettekun buyuruyor. Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet Zariyat 50 fekirru ilallahi diyor Allah-u Teala öyleyse. Allah'a firar et, Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Yani Allah senin ruhuna sığınak olsun, meaf olsun. Sonra Yunus, sonra Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi Vettebi sebilâ men enâbe ileyye diyor Allah-u Teala. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uy, sen de onun yoluna tabi ol buyuruyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmanın aynı yolu takip ederek, sıratı müstakimi takip ederek Allah'a ulaşmayı emrediyor, ruhsatı emrediyor. Seyri sülük emrediyor Allah-u Teala. Ve 6. ayet Yunus suresi 25. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor Allah'u yedu daru selamü yehdi men yeşâü ilâ sıratı müstakim. Allah insanları teslim yurduna, selam yurduna çağırır. Kimi oraya ulaştıracaksa onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim ise Nisa 175'te Allah-u Teala'nın söylediği gibi Allah'a ulaştıran yol. Diyor ki orada kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetini ve fazlının içine alır ve onları Allah'a

0: ulaştıran, sırat-ı müstakime ulaştırır. 7. ayet-i kerime, müzemmil 8, veşkür ismi rabbike, ve tevettel ileyhi tebtila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ne gördük? Allah Teala tam 9 defa ruhumuzun Allah'a ulaşmasını, biz hayattayken ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Neden? Hayattayken diyoruz. Çünkü öldükten sonra Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan bir iradenin sahibi değiliz. Artık ölmüşüz. Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmek imkanımız yok. Öyleyse hayattayken bunun yerine getirmek imkanımız varken Allah Teala üzerimize ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı, yani vuslatı, yani seyri sülûkü tam 9 defa farz kılıyor. İşte bu noktadan yola çıkıyoruz. Ve hemen sonuca gidiyoruz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ulaştırmışlar mı? İşte Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, onlar sözü dinlerler. Ve sözün, kavlin ahsen olanına tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylendiği için ahsen. Çünkü kendisi ahsen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylendiği için ahsen. Çünkü kalbinde Kur'an-ı Kerim'in bütünü var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylendiği için ahsen. Çünkü ona Allah söyletiyor. Ahseni dinleyenlerin ne yapacağını söylüyor Allah Teala. Onların hepsi hidayete erdiler diyor. Öyleyse kavli dinleyen, kavlin ahsen olanına tabi olanlar, onlar hidayete ermişler. Sahabenin hepsi hidayete ermiş. Ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmış. Seyri sülük isimli yolculuğu tamamlamışlar. Öyleyse nedir bu seyri sülük? Ne zaman başlar? Nerede devam eder? Fetih nedir? Her katına hangi işlemler görülür? İşte size bugün bunlardan bahsetmek istiyorum. 14. basamağa kadar anlatmıştım. Birer cümleyle. Genişliğini hepiniz biliyorsunuz zaten konunun. Biz şimdi başlangıcını özet olarak verdik. Nereden başlayacağız? Vuslatın başlangıç noktasından. Mürşidimize ulaştık. Ne olur? Konumuzla alakalı olan kesimleri söylüyorum sadece. Bir, mürşidin ruhu gelir, başımızın üzerinde yerini alır. Madde bir. İşte Mümin Suresi 15. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Diyor ki Mümin 15'te dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerlerine, başlarının üzerlerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna, o kişiye Allah'a ulaşma gününün yevmit talakın geldiğini haber vermek üzere. Bu ruh başımızın üzerine geldiği an Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah kalbimizin içine imanı yazar ve mümin oluruz. Diyor ki onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz ve o ruhla onları destekleriz. Arkasından diyor ki ve ketebe fî kulübümün imane ve onların kalplerinin içine imanı yazarız. İşte Allah'ın katından gönderdiği ruh, mürşidimizin ruhu, başımızın üzerine gelip yerleştiği zaman bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor ve sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah'a ulaşmak için. Kalbimizin içine Allah Teala imanı yazıyor ve ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Nereden biliyoruz ayrıldığını? İşte Nebe Suresinin 38. ayet-i kerimesi. Arşı tutan bütün melekler ve zamanın halifesinin ruhu oradadır. Bir tövbe merasimi vücut bulur. Kendilerine izin verilen iki kişi konuşur. Birisi sözleri söyler, diğeri de tekrar eder. Sonunda mürid, Allah'a ulaşmayı murad eden kişi mürşidin elini öpecek. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek tövbesini tamamlayacaktır. Bu tövbeden sonra ne olur? Nebi 39 onu söylüyor. Söylediği şey açık ve kesin. Zalikel yevmül hakkı فَمَنْ شَاءَ اِتَّعَذَا اِلَى رَبِّهِ مَعَوَاهِ İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi kendisine yol ittihad eder. Yani ruhu vücudundan ayrılıp hidayet yoluna adım atar. Kişi böylece hidayete adım atmıştır. Hidayete ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Bunun manası seyri süluka başlamıştır. İşte kişinin seyri süluka başladığı nokta burasıdır. Hangi nokta? Mürşidine ulaştığı, mürşidin ruhunun gelip başının üzerine yerleştiği, kendi ruhunun da vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaştığı nokta. Allah Teala yeminlerin yerine getirilmesinin hep sırat-ı müstakimle gerçekleşeceğini söylüyor. İşte Enam 152 Allah Teala Allah'a verdiğiniz yeminlerinizi yerine getirin diyor. Arkasından diyor ki haza sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir. Çünkü Allah'a verdiğimiz 3 yeminin içinde ruhumuzun misaki de var. Ve ruhumuzun misaki sırat-ı müstakim üzerinden yapılan seyri sülük isimli bir yolculukla İnsan ruhunun Allah'a ulaşması demektir. Böyle bir olguyu gerçekleştirmek bir insan için mutlaka elzemdir. Allah-u Teala'nın 9 defa üzerimize farz kıldığı bir vesiledir. Bu olmazsa olmaz. Hani bir söz vardır ya, olmazsa olmaz. İşte bu. Olmazsa olmaz. Ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkarmadıkça, Allah'a ulaştırmadıkça, normal standartlarda eğer yaşıyorsanız, hayattaysanız Allah'ın cennetinin sahibi olamazsınız. Öyleyse olaya bakalım. Mürşidimizin ruhu başımızın üzerine geldi, yerleşti. Bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı. Ne olurmuş? Ruhumuz Allah'a ulaşan sırat-ı müstakimi kendisine yol ittihaz edermiş. Nebe 39 böyle söylüyor. Sonra eğer ruhumuz böylece Allah-u Teala'ya varırsa, ki hayatta olursak varmaması mümkün değil. Kimin ruhu Allah-u Teala'nın müsaadesiyle sırat-ı müstakime ulaşmışsa, o kişi hayattaysa o kişinin ruhunun Allah'a varmaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Dünya üzerinde hiçbir kuvvet, şeytanın bütün hileleri ve siteleri dahil, hiçbir kuvvet ruhumuzu Allah'a ulaşmaktan men edemez. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı diler de ruhunu sırat-ı müstakime ulaştırırsa, sırat-ı müstakim üzerinden o ruh mutlaka Allah'ın zatına ulaşır. Hiçbir kuvvet onu engelleyemez. İşte böyle olduğu için buna layık olmayanlar bir süre sonra irşat makamından şüpheye düşerler ve Allah-u Teala hem kalplerine yazdığı iman kelimesini geri alır hem de ruhunu tekrar o kişiye geri gönderir. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın bir hedefi var. Ruhumuzun bizim irademizle, bizim isteğimizle, tarafımızdan istenerek Allah-u Teala'ya doğru yola çıkması olayı. İşte bu seyri sülüktür. Allah-u Teala Nisa 175'te de seyri sülük anlatıyor aslında. Diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır. Ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Ne demek rahmetinin ve fazlının içine almak? Kişi zikir yapıyor. Zikir yapınca Allah'ın rahmeti ve fazlı, hatta bir de salavat o kişinin göğsünden yolu takip ederek kalbine ulaşıyor. Kalbinden içeri giriyor. İman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlıyor. Bu yerleşmeye paralel bir olguyla karşı karşıyayız. Nasıl bir işlem bu? Mürşidimize ulaştığımız gün Allah-u Teala kalbimizin mührünü açıyor. Kalbimizin 6. şartı gerçekleşiyor. Ve kalbimizin içine imanı yazıyor. Kalbimizdeki 7. şart gerçekleşiyor. 1. şart neydi? Allah'ın ihbatı koyması, yani daha ekinleti alması bir, ihbatı koyması iki. Üçüncüsü, sünnetullahın kalbimize ulaşarak kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmesi. Dördüncüsü, Allah'ın göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açması. Beşincisi, %2 nur birikimiyle zikrin sonunda hidayet, huşuya ulaşmamız. Böylece mürşidimizi sorma hakkı kazanıyoruz. Allah mürşidimizi gösteriyor. Mürşidimize ulaşıyoruz ve altıncı İslam gerçekleşiyor. Allah kalbimizin mührünü açıyor. O güne kadar kalbimiz mühürlü ve içinde de ne yazık ki küfür yazıyor kalbimizde. O gün, mürşidimize ulaştığımız gün küfür kelimesi kalbimizden siliniyor ve kalbimizin içine Allah imanı yazıyor. 7 tane işlem gerçekleşiyor. Ve bundan sonra yaptığımız zikirler Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve selavat içinde 3 ayrı nur göğsümüze, gözümüzden kalbimize geliyor ve kalbimize ulaşan bu nurlar iman kelimesinin etrafında fazlın toplanmasına sebebiyet veriyor. Fazl orada toplanırken sayısal bir yüzde birikimi söz konusu. Ne zaman %7'yi isterse nefsimizin kalbindeki nurlar bunun manası ruhumuzun birinci gök katına kadar yükselme imkanına sahip olmasıdır. Öyleyse bir daha %7 nur birikimi neyi sağlar? Nefs-i levhamiyi sağlar. Nefsimizi levh ettiğimiz bir kademe bu. Ama ruhumuzun da ikinci gök katına ulaşmasını sağlar. Bir daha %7 nur birikimi nefs-i mülhimiyi sağlar. Allah'tan ilham alma başladığımız nefs kademesi ve ruhumuz üçüncü gök katına kadar yükselebilir. Bir daha %7 nur birikimi nefs-i mutmainliği sağlar, doyuma ulaşırız. Allah'ın verdikleri hepsinin bizim için yeterli olduğunun kesin şekilde farkına varırız. Ruhumuz dördüncü gök katına ulaşmıştır. Sonra biz Allah'tan razı oluruz. Radiye, beşinci kademe, ruhumuz beşinci kata ulaşır. Sonra Allah bizden razı olur. Altıncı kademe, ruhumuz altıncı kata ulaşır. Sonra tezkiye oluruz. Ve ruhumuz yedinci gök katına fethi gerçekleştirir. Yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katının 7 tane elemi geçer. Ve seçede müntahı yaşarak yokluğa geçer. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu. 7 tane nefs kademesi boyunca ruhumuzun 7 katlık bir yükselişi, Allah'a doğru yükselişi ve Allah'ın zatına vasıl olması. Bir kardeşimiz soruyor, Allah nerede? Allah'ın bir mekanı var mıdır? Allah'ın bir mekanı yoktur. Mekana ihtiyacı olmadığı için Allah yokluktadır. Ama yokluğun neresinde diye soruyorsanız, bütün bu gök katlarını aşması lazım insan ruhunun Allah'a ulaşması için. Evvela sırat-ı müstakim üzerinde 7 katlık bir yolculuk yapacak. Unutmayın. Birinci kat, bütün bu yıldızların göremediğimiz diğer bütün kainatı oluşturan yıldızların ötesidir. Sırat-ı müstakimin birinci katı. Allah-u Teala diyor ki, yıldızları zemin katın tabanı yaptık. Ondan sonra da aynı mesafenin daha 7 defa aşılması söz konusu. Yani Allah-u Teala bizim mantık ölçülerimize göre sonsuz uzaklıkta. 7 tane katın bitiminden sonra yokluğa geçiliyor. Varlıklar alemi aşağıda kalmıştır. Artık yokluktayız. Ruhumuz Allah'ın zatına yoklukta ulaşıyor. Allah kainatı yaratmadan evvel vardı, yokluktaydı. Kainatı yarattı gene yoklukta. Çünkü onun bir mekana ihtiyacı yoktur. Seyr-i sülük, böyle bir yolculuğun sonunda Allah'ın zatına insan ruhunun varması, Allah'ın zatında ifna olması, yok olması, asıl ifadesiyle Allah'ın zatının ruhumuza me'ab olması, sığınak olmasıdır. Öyleyse yolculuk başlıyor. Mürşidimize ulaştığımız gün ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak sırat-ı müstakimi kendisine yol ediniyor. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Ayet-i kerimeyi tekrar ediyorum. Zalikel yevmil hakkı femen şa'ittaze ila rabbihi me'ab. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmak için yola çıkıldığı için. O gün dileyen kişi, Hakka ulaşmayı dileyen kişi, kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihad eder. Ve kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meyafıdır diyor Allah Teala. İşte oradayız. Mürşidimizin ruhu gelmiş, bizim ruhumuza demiş ki, senin yevmüttelakın geldi, Allah'a ulaşma günün geldi. Ruhumuz, mürşidimizin ruhunun arkasına takılıyor vücudumuzdan ayrılarak, ki artık vücudumuza dönmeyecektir. Ana dergaha ulaşıyor veya dergahlardan birine ulaşıyor. Burada onarlık insan ruhları sırasında, ki her bir ruhun önünde bir rahle var. Her rahlenin üzerinde de Kur'an-ı Kerim. Ve onarlık insan sıralarının, insan ruhları sıralarının bir yerine bizim ruhumuzda gelip yerleşiyor. Ve o yol, o sıranın en solundaki kişi bir sonraki sıranın sağ başına geçiyor. Böylece sıranın başındakilerin ve sonundakilerin hepsi yer değiştiriyor. Netice dergaha ulaşmamız hali. Ruhumuz dergaha ulaştı. Ne yapar? Her sabah sağ kanat velisi Hazreti Ebu Bekir'in ana dergâhtaki müderristir. Elini öperek arka taraftaki kürsünün, Hazreti Ebu Bekir'in kürsüsünün arka tarafındaki duvar, ki o duvarın bir noktası altın kapıyla tamamlanır. Altın kapının bulunduğu duvarın en sağ tarafında secde eder. Sonra onun yanındaki kişi, onun yanındaki kişi, onun yanındaki kişi, böylece veli namzetleri, evliya namzetleri hepsi sırayla yerlerini alırlar. Sol kanat velisi, sağ kanat velisinin hemen arkasından sol taraftaki yerini zaten almıştır. Erkekler sırası tamamlanınca secdede hanımlar da yerini alır sol tarafta ve en solda hanım sultan yerini alır. Seyri sülük için her şey hazırdır. Seyri sülük bir altın kapıdan başlar. Bu kapı arka tarafta secdeye varılan duvarın sol tarafındadır. Yerden yaklaşık 4 metre yüksekliktedir. 1 metreden daha geniştir. Ve aşağı doğru tek kanat halinde iner. Üzerinde büyük, şu büyüklükte baklava dilimleri vardır. Ve hiçbir kapı tokmağı veya el üzerinde mevcut değildir. Sağ kanat velisi uçarak oraya ulaştığı zaman kapı ardına kadar açılır. Uçarak oradan yukarıya yükselir. Sonra arkasından sol kanat velisi, Hanım Sultan. Sonra bütün ve evliya namzetleri birer birer yükselirler. Böyle bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın güzellikleri söz konusu. Yolculuk başlamıştır. Zemin kattan, ana dergahın zemin katından. Peki başka dergahlara gelenler ne oluyor? Onlar her sabah sabah namazını kendi dergahlarında kıldıktan sonra, bu olay sabah namazından sonra cereyan eder, söylediğimiz seyre sunup, mutlaka ana dergaha ulaşırlar. Ana dergâhta o secde edenlerin arasında dünyanın her tarafındaki dergâhlardan seyri sülükte olanlar oraya ulaşırlar. Bu işleme, Allah'a ulaşma işlemine seyri sülük adını veriyor Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala'nın kullandığı isim bu. Ruhumuzun Allah'a ulaşması vuslat halidir, Allah'a vasıl olma halidir. Ve ulaştığımız zaman hidayete ereriz. Hidayete adım atmak nasıl gerçekleşiyor? Ne zaman ruhumuz, mürşidimizin ruhu başımızın üzerine geldikten sonra, vücudumuzdan ayrılmış da dergaha ulaşmışsa, mürşidimizin dergaha ulaşmışsa, seyri sülük başlamış demektir. Orası sırat-ı müstakimin ayağı sayılır. Neden? Çünkü bütün dergahlardan sırat-ı müstakimin başlangıç noktası olan halifenin ve zamanın imamı ve halife aynı kişidir. Halifenin, yani zamanın imamının bulunduğu ana dergaha ulaşan yeryüzünün sattığına paralel görünmez yollar vardır. Bu yolların adına Kur'an-ı Kerim'de sebil diyor Allah-u Teala. Bu sebiller üzerinden insanların ruhları ana dergaha ulaşır. Her sabah namazından sonra ve söylediğiniz işlem cereyan eder. Hepsi Hazreti Ebu Bekir'in elini öperek toplanırlar, secdeye gelirler, secdeden sonra da secdesuluk başlar. Altın kapı sağ kanat belisinin ulaşmasıyla açılır. O yükselince arkadan sol kanat belisi ve arkadan diğerleri teker teker yükselirler. Sonra saf, sağdan sola uzanan bir saf halinde birinci kata ulaşırlar. Öyleyse her sabah ana dergâhtan seyri sülük başlar. Hatta diğer dergâhlardan ana dergâha ulaşmak bile seyri sülükün bir başlangıcıdır. Sırat-ı müstakime ulaştıran yoldur. Sırat-ı müstakim ne zaman başlangıç noktası, her ne kadar ana dergâhta da yolculuk, her mürşidin bulunduğu, Allah'a yolcularını gönderen her mürşidin bulunduğu dergâhtan başlar. Seyri sülükün başlangıç noktası da her müride göre değişir. Ama hepsi için müşterek bir tanım vermek gerekirse seyri sülük altın kapıdan başlar. İşte bu altın kapı zemin kaptadır. Yalnız bir tek altın kapı vardır. Sırat-ı müstakimin başlangıç noktası. O sadece zamanın imamına aittir. Zamanın halifesine aittir. Birinci katta mı? Sadece secde edilir. Secde tamamlanınca oradan ikinci kata yükselinir. İkinci kat çok büyük bir salon düşünün. Önü tamamen şeffaf cam olsun. Bu salonun yaklaşık 2 metre veya 3 metre camın iç tarafında suvarılma havuzları var. 2,5 metre yükseklikte yaklaşık olarak etrafları cam olan şeffaf havuzlar. Buradaki şeffaf camlar bazen insanların ruhlarını geçiren, bazen de geçirmeyen bir özel statüye tabi. Öyle bir şekilde inşa edilmişler ki, öyle bir dizayndalar ki, hem ruhlar oradan serbestçe geçebiliyor, hem de üzerinde yürümek istedikleri zaman yürüyebiliyorlar. Neyin? Suvarılma havuzlarının. Suvarılma havuzlarının her birisi yaklaşık şu genişlikte, yani 70-80 santim genişlikte, derinlikleri de o kadar ve yan yana dizilmiş birçok suvarılma havuzu, şeffaf, turuncuya yakın bir renkte şeffaf bir su ile doldurmuş, su gibi bir sıvı ile doldurulmuş durumda. Ne olur? Sağ kanat birisi sağda olmak üzere, dışarıdan bakıyorsak odaya, hepsinin arkası bize dönüktür. Yani yüzleri suvarılma havuzlarına dönüktür. Ve sağdan başlayan bir sıra sola kadar uzanır. Yüzlerce evliya namzedi orada hazır vaziyette beklerler. Ve salonun sol tarafa doğru bitiş noktasına itibaren bir koridor var, bir hol var. O holün başında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle zamanın halifesi beraberce hazır bulunurlar. Ve sağ kanat birisinden başlayarak yine aynı sırayla el öpme işlemi cereyan eder. Ve el öpmenin arkasından uçarak o koridorun arka tarafına kadar uzanır. Koridorun arkası yaklaşık 15-20 metre mesafededir. Ve bu koridorun sol tarafı bir nevi ameliyat odasına açılır. Sağ tarafı ise secde mahalline açılır. Ama ikisinde de normal standartları kapı yok. Sol tarafta daha ileride bir kapı var. Sağ tarafta hiç kapı yok. Ve kapısız olan bu geçitten sağdaki suvarılma havuzları bölümüne uçarak giderler. Sağ kanat birisi en sağda secde eder. Sol kanat birisi en sonunda solda secde eder. Hanım Sultan onların arasında değildir. Hanım Sultan arkada suvarılma havuzlarının 2,5 metre yayapın yükseklikteki suvarılma havuzlarının en sonunda secde halindedir. Suvarılma havuzlarının üzerindeki cam platformun üzerinde. Ve böyle bir dizaynda sağ kanat birisine itibaren bütün evliya namzetleri sağda erkekler, solda hanımlar olmak üzere secdeye gidilir. Bu secde işlemi tamamlandıktan sonra bir süre secdede kalındıktan sonra sağ kanatlarını uçarak sağ tarafta en sağdaki suvarılma havuzunun üzerindeki cam platformda secdeye gelir. Sol kanat birisi de erkekler nereye kadar devam edecekse, o havuzların içine birer birer giren erkekler nereye kadar devam edecekse son erkeğin olacağı yerde secde halindedir. Üç kişi secde halinde oluyor bu noktada. Sağ kanat birisi sağda, sol kanat birisi ortanın sol tarafında bir yerde ve hanım sultan en solda. Bundan sonra secdede olanlar birer birer uçarak suvarılma havuzlarına gelirler. Sağ kanat birisi bulunduğu yerden sola çekilir bir kademe. İkinci havuza geçer. İlk kişi gelir, en sağdaki havuzdan içeriye girer. Sağ kanat birisi onu başından sıvının içine doğru ittirir. Öyle ki ruh suyun içine girdikten sonra, suvarılma sıvısının içine girdikten sonra üzerinde bir karış, iki karış, belki daha fazla boşluk kalır. Boşluk dediğim yani su daha yukarı kadar çıkar. İnsan ruhları nefes almadığı için burada tabiatıyla bir problem yok. Sonra tekrar sağa çekilen sağ kanat birisinin boş bıraktığı ikinci havuza gelen ikinci kişi oraya girer. Başından gene bastırılır. Hepsi havuzlarına gelip yerleşirler. Ve sağ kanat birisi sağdan sola doğru arkadan bakıyoruz havuzlara. Yani dışarıdan bakıyoruz bu bakışa göre. Sağ kanat birisi sağdaki, en sağdaki kişinin başını bastırdıktan sonra onun bir solundakinin, daha sonra onun solundakinin birer birer başlarını bastırarak sola doğru yaklaşırken sol kanat birisi de her bir oradaki erkeklerin başlarını bu havuzların içine bastırarak sağa doğru gelir ve bir noktada ikisi yaklaşırlar birbirine. Son noktada beraber olurlar. Sonra tekrar eski yerlerine dönerler. Harun Sultan da bulunduğu noktadan soldan itibaren sağa doğru herkesin başını birer bastırarak sağa kadar gelir. Sonra tekrar yerine döner. Yukarıdaki sağ kanat birisi, sol kanat birisi Harun Sultan başlangıçta ait oldukları yerdedirler. Bütün evliyanın hazretleri de suvarılma işlemine tabi olanların hepsi suvarılma havuzlarının içindedir. Bu 7. kata kadar çıkabilenlerin sülukunun 2. kat merasimidir. Bir de 7. kata çıkabilenler fethini tamamlamış olanlar var. Onların da seyri sülukü söz konusu. Bunlar Hazreti Ebu Bekir'in müderrislik ettiği yerin sol tarafında ama yerden yüksekte olan bir başka bölümde zamanın halifesi tarafından müderrislik yapılarak yetiştirilirler. Bu yetiştirilenler ayrı bir statüye tabidirler. Onların el öpme merasimleri söz konusu değildir. Yani Hazreti Ebu Bekir'in elini öpmeden evvel, bu merasimler ika edilmeden evvel onların hepsi secde edip sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkmışlardır. Yani Hazreti Ebu Bekir'in önünde yapılan zemin kattan başlayan 6. kata kadar devam edecek olan seyri sülük yolculuğunun dışında bir yolculuk bu. Bunlar 6 katlarını tamamlamışlar. Fethi de tamamlamışlar. Fetihten sonraki katlar 7. katın alemlerinde olanlar. Bunlar aşağıdaki seyri sülük başlamadan evvel Hazreti zamanın halifesinin elini öperek doğrudan doğruya Sırat-ı Müstakim'in başlangıç kapısından, altın kapıdan içeri girip birinci katı giderler, secde ederler. İkinci katta bu söylediğimiz salonun sağ tarafında bir salon daha var. O salonda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle zamanın halifesini beklerler. Ve bu bekleme ne kadar sürer? El öpme merasimi sol tarafta tamamlanıncaya kadar sürer. Soldakiler secdeye de dursunlar. Secdeden sonra gelip havuzlara yerleşe dursunlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle zamanın halifesi uçarak sağ taraftaki salona geçerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağda, zamanın halifesi de solda olmak üzere onları seyri sülükün ikinci bölümüne götürürler. Demek ki 6. kata kadar çıkarılanlar sağ kanat velisi, sol kanat velisi Rani Sultan tarafından çıkarılıyor. Ama 7. kata ulaşabilmiş olanlar zamanın halifesiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından 7. kata kadar çıkartılıyor. Bunlar, bu ikinci grup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber çıkanlar her katta sadece secde ederler. İkinci katta bu secdeyi yaptıkları gibi bu salonda. Üçüncü kata yükselirler. Orada da secde ederler. Sonra Miyek Menfezi'nden yukarıya çıkarlar. Ve Beyt-ül Makdis'in aslında saflar oluşturarak secde ederler. Kubbeden yükselirler. Beyt-ül Haram'ın aslında gene saflar oluşturarak secde ederler. Sonra suvarılma, sonra Allah'ın boyasıyla boyanma işleminin yapıldığı Sıbkatullah bölmesinde sadece orada hazır bulunurlar birkaç saniye ve secdeden sonra tekrar yükselirler 7. katın fetih kapısına ve fetih kapısından geçerek alemlere dağılırlar. Bu dağıldıkları alemler evvela kader yücülerini aşamayanlar orada kalır, fetih kesiminde kalır. Aşanlar Ümmül Kitab'a ulaşırlar. Orada kalanlar kalır. Ötekiler daha sonraki alemlere gider. En son ulaştıkları yer zikir hücreleridir. En son ulaşabilenler zikir hücresine ulaşırlar ve hücrelere dağılırlar. Bunlar zamanın halifesiyle birlikte olan 7. katı aşabilmiş olanlardır. Şimdi biz 7. kata kadar olan maceraya beraberce bakalım. Ne oldu, ne gördük? Suvarılma havuzlarında nasıl insanların muhteva değiştirdiğini gördük. İlk defa oraya ulaşan herkes, o bahsettiğimiz koridor var ya, koridorun sağ tarafı secde mahalline açılıyordu, koridorun sol tarafı bir nevi ameliyathaneye açılır. Orada başınızın üzerinden zulmet derisi çıkartılır. İkinci kattaki en önemli olay suvarılma havuzlarıdır ama onun kadar değerli bir başka olay da oraya ulaşan herkesin zulmet derisinin vücudundan alınmasıdır. Gerçekten kar siyaha yakın koyu kahverengi renkte bir karanlık nesne çıkar. İçinizden, başınızdan alınır. Ferahladığınızı, rahatladığınızı, huzura kavuştuğunuzu hissedersiniz. Bu ameliyat kalp gözü açık olanların hepsine gösterilmiştir. Bu zulmet derisinin alınması işlemidir. Bundan sonra ne olur? Üçüncü kata secde yapılarak bütün suvarılma havuzlarındakiler uçarak secde mahalline tekrar geri dönerler ve buradan yükselirler üçüncü kata. Üçüncü katta sadece zemin katta değil, üçüncü katta iki katlı bir binanın iç tarafında bir secde işlemi yapılır. Uçarak üst kata uçulur ve orada saflar halinde secdeye gelinir. Üçüncü kattaki secde burada tamamlanmıştır. Secdeden sonra gene uçarak Niyeng menfezine ulaşılır. Niyeng menfezi sonsuz uzunlukta bir silindirdir. İçi boş bir silindir. Genişliği 80 santim, 90 santim veya bir metre şöyle bir büyüklüğü olan bir kişinin rahatça içinden uçarak yükselebileceği bir silindirik yol. Öyle bir sonsuz uzaklıktadır ki ucundaki ışığı nokta halinde görebilirsiniz ve sizi üçüncü kattan alıp dördüncü kata ulaştıracaktır. Sıra aynı sıradır. Aynı sıra dahilinde herkes yukarı doğru yükselirken bir evvelkinin ayakları bir sonrakinin başının üzerindedir. Hiç kimsenin ayakları kendisinden sonra gelenin başına değmez. Arada 25-30 santimlik bir mesafe hep kalır ve herkes sonsuz hızla hareket eder bu yükselişte. Çünkü sonsuz uzaklıktaki bir yukarı çıkışa sonsuz hızla devam ediyor insanlar. Dördüncü katta Beyt-ül Makdis'in aslı vardır. yani Mescid-i Aksa'nın aslı vardır. Orada saflar halinde secde edilir. Bu saflar halindeki secdenin ön safları kubbeden yükselirler 5. kata. 5. katta Beyt-i Haram'ın aslı var. 5. kat Beyt-i Haram'ın aslının bulunduğu yer. Orada ön safta yükselenler yeniden safları oluştururlar ve secde ederler. Bu secdeden sonra bunların da ön safları oradan ayrılarak bir sonraki kata çıkarlar. Ve bu 6. kat çok özel bir kat. Bir defa kapısı özel. Niçin kapısı özel? Çünkü bu kapı, kapıdan içeri kim girerse onun şeklini alır. Aslında bildiğimiz tarzda bir kapı, açılıp kapanan bir kapı yok. Hep açıktır. Bir kapı yok orada. Ama her girenin şeklini alan bir kapı çerçevesi, bir kapı çevresi var. Mesela iri kıyım birisinin oraya girdiğini düşünün. Kapı büyüyor, onun şeklini alıyor. Silüetini yani. Başı, omuzları, bacakları. Onların hepsini dıştan çevreleyen bir kapı modeli. Daha sonraki giren kişi de ufak tefek olsun. Bu sefer kapı küçülüp o ufak tefek adamın şeklini alıyor. Her seferinde son giren kimse onun şekliyle kapı kalıyor. İçerisi aydınlık, dışarısı karanlık. İçeride ne var? Yerden yaklaşık 3 metre yükseklikte bir 1,5 metre genişliğinde bir buz kalıbı düşünün. Aynı buz kalıbına benziyor ama ışık saçıyor buz kalıbından farklı. Nasıl bir ışık? Beyaz bir ışık. Ama çok açık, yeşilimsi beyaz bir ışık. Aşağıda herkes ayakta sıralanıyor. Sağ kanat velisi sağ taraftaki kontrol noktasında, yukarıda. Sol kanat velisi sol taraftaki kontrol noktasında, o da yukarıda. Diğerleri aşağıda buz kalıbının karşısına sıralanmış durumda. Buz kalıbından çıkan nurlar, oradaki bütün ruhların yüzlerini ve ellerini, açıkta kalan kesimlerini çatlatıyor. Bu çatlamalar herkese mutlaka tahakkuk ediyor. Ve çatlamalara rağmen ışık ışınlarını göndermeye devam ediyor. Bir süre orada hareketsiz kalınıyor ve nurun etkisini alıyor bütün ruhlar. Sonra ne oluyor? Hepsini oturtuyorlar ve özel Allah-u Teala'nın vazifeli melekleri gelip onların başlarının üzerine, hanımların başlarını kıvırcık yapmak üzere kullandıkları aletlere benzer oranın özel bir sistemi onların başlarının üzerine geliyor ve hepsinin yüzlerini ve ellerini çatlaklarını gidererek ama Allah'ın boyasıyla boyalı halde bırakarak işlemini tamamlıyor. İşte günlerden bir gün bu insanlardan, insan ruhlarından birinin ne yüzü ne de eli çatlamıyor. O fetih için hazırdır. Boşlukta duran bir kürsü Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsüdür. Oradan alınan kılıç bu kişiye veriliyor. Elbiseleri özel bir elbise haline getiriliyor. Bu elbise Kafkas dansları yapan Kafkasların elbiselerine benzer bir hüviyette ve kılıcı sağ eline alan, fetih için hazır olan Allah-u Teala'nın evliya namzedi kılıcı havaya kaldırarak kubbeden yukarıya doğru dikey olarak yükseliyor. Ulaştığı yer 7. kat. 7. katın mermer basamaklı 7 tane beyaz mermerden oluşan 1,5 metre genişliğinde veya biraz daha geniş bir 7 basamaklı mermer grubunun üzerinde trabzon var sağda sol tarafında. Yani trabzon yüksekliği yaklaşık 1 metre. Ve 7 tane basamağı aşıyor. Yukarıdaki sağanlığa geliyor. Sağanlığın ileri doğru uzantısı 1 metre yaklaşık. Genişliği de 1,5 metre veya biraz daha fazla. Ama bir özelliği var. Trabzon, sağ Trabzon'dan sol Trabzon'a doğru 7 tane şu büyüklükte bakladan oluşan bir zincir var. Kalınlığı bilek kalınlığında zincirin, hatta kol kalınlığında. Ve bu zincirler, 7 tane zincir halkası birbirine bağlı. Allah'ın evliya namzede gelip elindeki kılıçla o zincire bir defa vuruyor. Ve zincir ikiye ayrılıyor. Zincir ikiye ayrılır ayrılmaz da arkadaki bir altın kapı açılıyor. Bu kapıyı gördüğünüz zaman sakın şaşırmayın. Çünkü zemin katta gördüğünüz, halifenin dergahında gördüğünüz kapıyla %100 aynı. Hiçbir farklılığı yok. Ve zincir ikiye ayrıldığı anda arkadaki kapı açılıyor. Ve kılıçla beraber kişi kapıdan içeriye uçarak giriyor. İşte bu işlem fetih işlemidir. Levh-i Mahfuz'un fethi. 7. katın fethi. Bu fetih işlemi tamamlandıktan sonra bütün insanlar için söz konusu olan şey yukarı doğru yükselmektir. Yükseldiğiniz an zamanın o noktasıdır. Sol tarafınız geçmiştir. Taşlarla örülmüş bir duvar geçmişinizi temsil eder. Geçmişle gelecek arasındaki anı yaşamakta olduğunuz nokta orasıdır. Sağa döndüğünüz zaman kader hücrelerini göreceksiniz. Altıgen, sarı ile turuncu arasında bal rengi bir renkte sonsuza kadar uzanan kader hücreleri her biri 24 saatlik bir zaman parçasını ifade eder. Yalnız kendi kader hücreleriniz üzerinden yolculuk yapabilirsiniz. Bu yolculuk sonsuz bir uzaklığa kadar uzar. İşte kim fethi tamamlarsa onun ilk mahalli burasıdır. Yani kader üzerinden evvelki kesim. Fetih kesimi. Sonra 2. bölüm kader hücreleri. Sonsuza kadar devam eden bu kader hücrelerini aşmak mecburiyetindesiniz. Öyle sonsuz bir hızla hareket edersiniz ki kader hücrelerini mutlaka aşarsınız ve Ümmül Kitab'a ulaşırsınız. 2. alem Ümmül Kitab. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran, hiçbir şeye dayanmaksızın duran, 2 sayfası açık olan bir kitap göreceksiniz. Bu kitabın arasında, bu kitabın muhtevasında bütün diğer kitaplar mevcut. Allah'ın bütün peygamberlere indirdiği şeriat kitaplarıyla evliyalarına indirdiği, yazdırdığı sohbet kitapları bunların, bu Ümmül Kitab'ın içinde. Ve Ümmül Kitab'ın altında bir kürsü var. Bu kürsünün etrafında yaklaşık 60 kişi var. Kürsü dikdörtgen biçiminde ve kürsünün altında vazifeli olan zamanın halifesi. Ve etrafında kürsünün 4 tarafını öğrenmekte olan, Ümmül Kitab'a ulaşabilmiş olan Allah'ın evliya namzetleri toplanıyor orada, vazife görüyorlar. Sonra başka alemlerden geçeceksiniz. Onlar hakkında bilgi vermeniz emredilmiyor. Ama son alemi söyleyebiliriz. Son alem zikir hücreleri. Zikir hücrelerinin önünde kocaman bir avlu var. Bu avlunun sağ tarafında zikir hücrelerinin bulunduğu çok kocaman, çok büyük bir salon var. Ama bu salon diğer salonlar kadar aydınlık değil. Loş. Bu loş salonun içine girdiğiniz zaman muntazamlıktan hiç etkilenmiyorsunuz. Son derece muntazam bir dizayn içerisinde ileri doğru uzanan zikir hücreleri ve sola doğru uzanan zikir hücrelerini görüyorsunuz. Çok muntazam bir şekilde aynı aralıklarla dizayn edilmiş. Deniz anaları nasıl şeffafsa aynı şeffaflık içinde 2-20 metre yüksekliğinde küreler söz konusu. Bunların içinde özel olarak oturmuş zikir yapan insanlar var. İnsan ruhları var. Her birisi bir hücrenin içinde yüzlerce hücre sola doğru uzanıyor, bir o kadar da ileri doğru uzanıyor. Ve bu çok kocaman olan salonun içinde bütün bu hücrelerdeki insanlar namazdan sonra mutlaka sabah namazının arkasından, aşağıda kılınan sabah namazının aynı indi ilahide de kılınıyor. İndi ilahide kılınan sabah namazından sonra zikir hücrelerindekiler oradan çıkıyorlar ve bu bölümün önünde bir ay vücuda getiriyorlar, bir hilal vücuda getiriyorlar. Hilalin en ön sırası en kıdemlerden oluşuyor. İkinci sıra baştakilerden bir sıra başlıyor. Üçüncü sıra baştakilerden iki sıra sonra başlıyor. İki kişi sonra başlıyor. Ve böylece bir hilal oluşuyor. Hilalin iki noktasının birleştiği yerde de üç kişi, zamanın imamı, arkasında iki kişi daha aşağı iniyorlar ve her gün bu zikir hücrelerinin müteziplerine sohbet veriyorlar. Bu sohbeti dinleyen bu insanlar sohbetten sonra tekrar kader zikir hücrelerine geri dönüyorlar. Ve günlerden bir gün zikir hücrelerinden birisinin zikri tamamlanıyor. İşte o kişi oradan ayrılarak sitretin müntahaya ulaşıyor. Kökleri yerde olmayan, gökte olan bir ağaç mı? Ve o ağacı aşıyor o ruh, yokluğa geçiyor. Yoklukta Allah'ın zatına doğru harekete geçiyor. Ve kısa bir sürede Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında kayboluyor, ifna oluyor, yok oluyor. Allah'ın zatı bu kişinin ruhuna me'at oluyor, sığınak oluyor. İşte böyle insanlara Allah Teala evvab diyor. Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor ve uzifetül cennetil muttakine gayri vaid haza ma tuadune li kulli evvabin hafin. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kimler için? Başlarının üzerinde muhafız taşıyanlarla, mürşidleşmiş olanlarla, ruhlarını Allah'a ulaştırabilenler için diyor Allah Teala. İşte bu olay bir vuslat olayıdır. Allah'ın zatında ruh yok olmuştur, ifna olmuştur. Burası velayetin birinci makamıdır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Seyri sülük olayı bu dizayn içerisinde vuslatla noktalanan bir güzelliktir, yaşanmaya değer muhteşem bir maceradır. Bunu yaşadığınız zaman mutluluktan uçacaksınız. Allah Teala hepinize ulaşmayanları vuslata ulaştırsın dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet. Allah Teala sizin bir aynanızdır. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah da kendinin işini yapar, size onun karşılığını öder. Zikir boyunca devamlı derecat kazanırsınız. Ve kiramen katibin melekleri böylece sizin kazandığınız derecelerin devamlı kaydını yaparlar. İşte Allah Teala'nın melekleri vasıtasıyla sizi zikretmesidir bu. Sizin hayat filminize kazandığınız derecelerin yazılması, kıyamet günü o filme baktığınız zaman bunu hatırlamanızı temin içindir. Allah Teala'nın zikri sizin için asıldır. Zikriniz Allah Teala'nın katında en önemli işlemdir. Onun için Allah Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Ve ancak zikirdir ki sizi Allah katındaki en yüksek dereceye ulaştırabilir. Daimi zikrin sahipleri
1: Allah'ın katında 5., 6. ve 7. takvalara ulaşabilirler. Ahsen takvaya, acım takvaya ve bir hakkın takvaya. Buralara sizi ulaştırması Allah-u Teala'nın sizi zikretmesinin anlamına gelir. Buralara ancak daimi zikir sahipleri ulaşabilirler. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah-u Teala da sizi zikreder. Yani size en büyük mükafatları verir. Zikir bir taraftan Allah'ın isminin tekrarı, bir taraftan hatırlamaktır. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah devamlı sizinle meşgul olur. Bu meşguliyeti boyunca da herkes de aynı anda meşgul olabilir. Bu meşguliyeti boyunca da Allah'ın en sevgililerinden biri olmak vasfınızı hep Allah-u Teala korur. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah da sizi düşüneceği için, sizi hatırlayacağı için Allah-u Teala'nın da sizi zikretmesi söz konusu olur. Siz Allah'ın adını zikrediyorsunuz diye, Allah Allah diyorsunuz diye Allah sizin adınızı zikretmez. Ama Allah-u Teala sizi, siz onu zikrettiğiniz zaman hatırlar. Sizi en güzel hediyeleri sunmak için devreye almanın hazırlıklarını yapar. Ve zikriniz arttıkça mükafatları birer birer size verir. Allah razı olsun.
2: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın katından size eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede dört olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bana mı öyle geliyor? Yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın. MP3 alın bir tane. Ona çekin. Zikri. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ya da bizim zikrimizi koyun. Onu kulağınıza takın. Ve unutun orada. Bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kainattaki
1: yaşayan bizim dışımızdaki düşmanlarımız içinde en önemlisi kimdir diye sorarlarsa bu şeytandır. Hepinizle her an meşguldür.

Ne yapmış peki bu iblis? Bugüne kadar Allah Teala'nın indirdiği kitaplardan Kur'an-ı Kerim'in dışındaki bütün kitapları değiştirmiş. Böylece kitaplardaki muhtevayı değiştirmiş ve ne olmuş? İnsanlar dinlerinin, tek dinin, İslam'ın içeriğini unutmuşlar. Yalnız Kur'an-ı Kerim'i değiştirememiş. Çünkü Allah Teala Hicr Suresi'nin 9. ayet-i kerimesine şöyle bir ibare koymuş. Diyor ki bu zikir, bu Kur'an, onu biz indirdik. Onun muhafızı da biziz diyor. Biz onu koruyacağız diyor. Gerçekten Kur'an'ın hem fizik olarak korunduğunun hem de fizik ötesi olarak korunduğunun kesin işaretlerini görüyoruz. Bir ara dergilerde bir Kur'an resmi çıkmıştı. Yangına girmiş Kur'an. Sayfanın kenarları yanmış ama ayetlerin ait olduğu bölüm hayır. Bir başka resim çıkmıştı. Kurtlar, yani küçük kurtçuklar kağıtları yerken Kur'an-ı Kerim'i de yemişler. Ama yazıların olduğu bölüme kadar yiyebilmişler. Yazılara asla dokunamamışlar. Kalın bir kitapta aşağıdan yukarı doğru kurtların yediğini görüyorsunuz. Ama aslında hiç dokunamamışlar. Peki iblis? İblis Kur'an-ı Kerim'e hiç dokunamamış. Ve bir tek harfini bile değiştirmeyi başaramamış. Başaramayınca İslam'ın en büyük mutluluk içinde olması lazım diye düşünüyorsunuz değil mi? Onu başaramayan iblis başka bir şeyi başarmış. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerini değiştiremeyen iblis insanların tatbikatını değiştirmiş. İnsanlara yazarken yardım ettiği kitaplarla insanlara Kur'an'ın asli unsurlarını unutmayı başarmış. Unutturmayı başarmış. İşte bunlardan bir tanesi mürşit kavramıdır. Bizim zamanımızda artık biliyorsunuz insanlar, din öğreticileri mürşit yoktur diyorlar. Sadece mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Biz de diyoruz ki mürşit Kur'an-ı Kerim'dir elbet. Ama Kur'an-ı Kerim'in söylediklerine itaat etmeniz kaydıyla. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Allah'a sizi kim ulaştıracaksa onu Allah'tan isteyin diyor Allah-u Teala. Farz kılmış insanların üzerine bunu. Allah-u Teala diyor ki mürşidinize ulaşamazsanız dalalettesiniz diyor. 10 ayet-i kerime. Sonra eğer diyor dalaletteyseniz gideceğiniz yer şeytanla beraber cehennemdir diyor. Öyleyse bir insanın kurtuluşa ulaştıran müessese nedir? İrşat müessesidir. Mürşidine ulaşan kurtulmuştur. Mürşidine ulaşamayanın gideceği yer cehennemdir. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Öyleyse şeytan ne yapmalıydı? Kur'an-ı Kerim'i değiştiremediğine göre insanlara Kur'an-ı Kerim'i unutturmalıydı. Başarmış mı? Evet, başarmış. Asırlar boyunca insanlar sakın Kur'an-ı Kerim'i tercüme etmeye, sakın Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışmayın. Siz onu anlayamazsınız. Maazallah kafir olursunuz. Anlayanlar anlamışlar. Bakın bize bu kadar kitap yazmışlar. Biz Kur'an-ı Kerim'i anlamaya ehil değiliz. Onu anlamaya gayret etmeyiz. Biz insanların bize kadar ulaştırdığı bu kitapları inceleriz ve Kur'an-ı Kerim'i de onlardan öğreniriz. İşte şeytan insanları buraya ulaştırmış. Kur'an-ı Kerim'den değil, insanların yazdığı kitaplardan dinlerini öğreten bir hedefe ulaştırmış. Ve bu kitaplar yüz binleri bulmuş. Binlerce kitap yazılmış 14 asırda. Ve 14 asır sonra mürşit müessesesi bu kitaplar vasıtasıyla tamamen kaybolmuş. Şimdi din öğretenler bizim ülkemizde mesela İlahiyat Fakültesinden din öğreniyorlar. 4 sınıflık bu okulu bitiren 4. sınıftan mezun oldu mu bütün dini yutmuş olduğunu zannediyor. Bir de bakıyorsunuz adam diyor ki mürşit diye birisi yoktur. İnsanlardan bir mürşit olamaz. Mürşit sadece Kur'an-ı Kerim'dir. Öyleyse mürşit kavramını kabul etmiyorum diyor. Niçin öyle söylüyor? Şeytanın şu sözü üzerine söylüyor. Allah'la kul arasına kimse giremez.

Evet, bu sözü ben televizyonda şimdiki Cumhurbaşkanımızdan duydum. Allah Allah kul arasına kimse giremez mi? Ama bunun başka bir izah tarzı diyordu. Allah Allah kul arasına kimse giremezmiş. İşte bu kuyruklu bir yalandır. Yalanı şeytan uydurmuş. Elbette muhterem Cumhurbaşkanı bunun şeytan tarafından uydurulmuş bir yalan olduğunu düşünemezdi. Bunu hakkıyla görüyor ve teslim ediyoruz. Ama onun ağzından bu sözü duyanlar bunun gerçek olduğuna inanmamışlar mıdır? Öyleyse ayet olunan mevkilerde sözlerimizi çok dikkatli sarf etmek mecburiyetindeyiz. Şimdi Allah ile kul arasına kimse giremez sözünün şeytanın bir uydurması olduğunu sizlere anlatmak istiyoruz. Nitekim bize bunu kim söylerse ona bir sual sorduk biz bugüne kadar hep. Bu konuyu gösteren bir ayet gösterebilir misin bana Kur'an-ı Kerim'den? Allah Allah kul arasına kimsenin giremeyeceğini gösteren bir tek ayet gösterebilir misin bana Kur'an-ı Kerim'den? Bugüne kadar kimse gösteremedi. Hiç kimsenin de göstermesi mümkün değil. Buna karşılık biz onlara ispat ettik ki Allah'la kul arasına insanlar girer ve özellikle Allah tayin eder onları. Bu işi yapmak üzere tayin eder. Kulla kendisinin arasına girip de onların ruhlarını Allah'a ulaştırmak için Allah tayin eder mürşitleri. Mürşitleri Allah'la kul arasına girecek olan kişileri Allah tayin eder. İşte Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Ve cealna minhum eimmeten yehtune bi emrina. İnsanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. Başka insanları bizden aldıkları emirle, bizim emrimizi onlara tebliğ ederek bize ulaştırsınlar diye, hidayete erdirsinler diye. Ne yapmış Allah Teala? Ne yapmış? İnsanlarla kendisinin arasına imamlar koymuş, mürşitler koymuş, o insanların ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye. İşte Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Ve şeytanın uydurmasında herkes asırlar boyunca şeytan hep bunları söyleye söyleye insanların kafasına sokmuş bunu. Allah Allah kul arasına kimse giremez. Bu şeytanın bir uydurması. Söylediğimiz gibi hiç kimse bugüne kadar buna dair bir ayet söylemedi bize. Söylemesi de mümkün değil çünkü Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet mevcut değil. Ama Allah Teala insanlarla kullarının arasına, insanlarla kendisinin arasına mürşitlik ben koyarım diyor. Ben tayin ederim diyor. Vazifeli kılarım diyor. İşte Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesi. Biz bütün kavimlerde Resuller bayat ederiz. İnsanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler ya. Kimmiş bu? Allah imiş. Ne yaparmış? İnsanlarla kendisinin arasına Resuller koyarmış. Dikkat edin, bütün kavimlerde diyor. Bu Resuller peygamber olmayan Resullerdir. Yani mürşitlerdir. Ve bu mürşitlerin görevi şeytana kul olan insanları şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmektir. Öyleyse Allah'la kul arasına kimse giremez mi? Yoksa Allah Teala kendisiyle kulların arasına kullarını kendisine ulaştırması için vasıtalar mı koyar? Dikkat edin, şeytanın sözleri eğer altını biraz incelerseniz bir yalan olmanın ötesine hiçbir zaman geçemeyecektir. Bu kuyruklu yalan da işte o yalanlardan bir tanesi. Allah'la kulun arasına kimse giremez sözüm. Hiç kimse insanla Allah arasına giremezmiş. Güzel. Peki eğer insanla Allah'ın arasına girmek üzere Allah'ın tayin ettiği o insanlara ulaşamazsanız, hani şu yok dediğiniz insanlara ulaşamazsanız biliyor musunuz ne olacağınızı?
Ne olacaksınız? Siz cehenneme gideceksiniz. Evet, size masal anlatmıyorum. Son derece ciddi olaylardan bahsediyorum. Bu inkar ettiğiniz Allah'ın mürşitleri var ya, onlara ulaşamazsanız hiçbirinizin cennete gitmesi mümkün değil. Neden değil? Çünkü eğer Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşide ulaşamazsanız, onun da diz çöküp tövbe edemezseniz dalalettesiniz. Dalaletteysiniz, gideceğiniz yer cehennemdir. Hala insanla kul arasına kimse giremez diyor musunuz? Diyorsunuz tabii. Zannediyorum ki bu söylediklerim sizin bir kulağınızdan girdi, öbür kulağınızdan çıktı. Neden? Çünkü size böyle öğrettiler. İşte devrimizin büyükleri, bunların en üstünde, en üst seviyesinde Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanımız böyle söylüyor televizyona çıkıp. İnsanla kul arasına kimse giremez diyor. Allah-u Teala da tam tersini söylüyor. İnsanla kul arasına biz diyor insanlar koyarız ve onları hidayete erdirsinler diye. Allah-u Teala Ashab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde şunu söylüyor. Cehenneme girenler derler ki biz devrimizin büyüklerine ve saadatlarına tabi olduk. Onların söylediklerine inandık. Onların söylediklerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Dikkat edin. Sözümüze dikkat edin. Burası sözümüzün en önemli yeridir. Biz büyükleri bir misal olarak veriyoruz ama onları asla suçlamıyoruz. Çünkü büyükler din adamı değildir. Onlar bu ülkeyi idare etmek için görev almışlardır. Onların dinin inceliklerini bilmesi aslında zaten mümkün değildir. Böyle olunca insanlar asırlar boyunca insanların ağzından gele gele zamanımızda da hepimizin diline pelenk olmuş olan insanla Allah arasında kimse giremez sözü büyükler tarafından da söylenecektir tabii. Onlar böyle söyledikleri için kabahatli sayılmazlar. Çünkü bilmiyorlar. Ama ya saadatlar? Saadat kelimesi bir konunun ileri gelenleri demek. Konumuz din. Din konusunun ileri gelenleri. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. İşte Diyanet İşleri Teşkilatı'nın 100.000 kadrosu, işte ilahiyat fakültelerinin yüzlerce binlerce doçenti, profesörü, öğretim üyesi. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Allah'la insan arasına, kulu arasına kimse giremezmiş. Saadetleri ayıramayız. Onları hatasız kabul edemeyiz. Hele biz bunları anlattıktan sonra böyle olduğunu söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Ve insanla Allah'ın arasına Allah mürşitlerini koyar dedik. Yetmez. Sözümüzü dinleyin dedik. Başkalarına da öğretmekle mükellefsiniz dedik. O inkar ettiğiniz mürşide ulaşamazsanız gideceğiniz yer cehennemdir dedik. Ve bugüne kadar onlardan bir işaret gelmedi. Doğruları öğrendikleri halde insanlara öğretmemekte ısrar ediyorlar. İşte onlar bu sebeple suçlu mevkiindedirler. Sanık mevkiindedirler. Dikkat edin. Eğer bir sanığın suçu ispat edilirse o suçlu hüviyete girer. Biz Allah'ın indinde suçlu ve suçsuz diye insanlar ayırıyoruz. Ne yaptık? Büyükleri bunun dışında bıraktık. Çünkü onların bilmemesi eşyanın tabiatına uygun bir çözümdür. Bilmezler. Bilmedikleri için de hiç kimsenin onları suçlamaya, hatta sanık olarak görmeye hakkı yoktur. Biz de bu hakkın sahibi değiliz. Ama saadatlara gelince orada dururuz. Saadatlar her konunun alimleridir, her konunun sahipleridir. Din konusundaki saadatlara Diyanet İşleri Teşkilatı'nın bütün yetkilileri ve ilahiyat fakültesinin kadrolarını işgal eden öğretim üyeleri. İşte hepsini birden sesleniyorum burada huzurlarınızda. Onlar dinlerini
bilmiyorlar. Bilmiyorlar ve bununla kalsalar bir problem değil. Nihayet kendileri cehenneme giderler. Ama insanlara yanlış şeyler öğretip onların da cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. İşte burada susamayız. Bizim görevimiz Allah'ın bütün din hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini herkese öğretmektir. Bir ülke düşünün. Bu ülkede bir din eğitimi düşünün. Bir din öğretimi düşünün ki ne öğretenler kurtulabilir ne de öğrettikleri insanlar kurtulabilir. Eğer bizim ülkemizde din adamları insanlara diyorlarsa ki Allah'la kul arasında kimse giremez. Bu Kur'an-ı Kerim'e tamamen zıt düşen bir olgudur. Ve Kur'an-ı Kerim'in birçok ayet-i kerimesini, en az 20 tane ayet-i kerimesini inkar etmektir. İnkarsa küfürdür. Öyleyse efendiler, Allah'ın karşısında suçlu mevkiindesiniz. Dünya mahkemeleri bizi hiç alakadar etmiyor. Ama Allah'ın mahkemesinde şu anda hepiniz suçlu mevkiindesiniz. İnsanlara Allah'ın hakikatleri yerine şeytanın size öğrettiği, kitaplarını öğrendiğiniz yanlışları lanse ettiğiniz için, onların doğru olduğunu iddia ettiğiniz için yetmez. Size gelip de doğruları soran insanlara yanlışları öğrettiğiniz için. Siz değil misiniz mürşit diye bir şey yoktur diyen, televizyonlarına çıkıp bas bas bağıran, tek bir mürşit vardır, o da Kur'an-ı Kerim'dir, Kur'an'dan başka mürşit yoktur diyen siz değil misiniz? Öyleyse şimdi cevap verin bakalım bize. 10 tane ayet-i kerime diyor ki mürşidine ulaşamayan dalalettedir. 8 grup ayet-i kerime diyor ki dalalette olanların gideceği yer cehennemdir. Siz mürşidi kabul etmediğinize göre hiçbir zaman mürşidinize ulaşmayacaksınız demektir. Öyleyse hepiniz dalalettesiniz. Ve gideceğiniz yer cehennemdir. Yalnız sizin gideceğiniz yer olsa ona da bir diyeceğimiz yok. Nasıl isterseniz öyle yapın. Kendinizden mesulsünüz. Ama öyle değil. Siz başkalarını da cehenneme gönderecek olan yanlış şeyleri söylüyorsunuz. Öyleyse bizi dikkatle dinleyin. Söylediğimiz ayetleri bir bir tahkik edin. Ve ne kadar büyük yanlışların içinde olduğunuzu görün. Eğer buna rağmen şimdiye kadar olduğu gibi aynı yanlışları yapmaya devam ederseniz, o zaman sizin için sadece cehenneme gitmek söz konusu değil, bir de omuzlarınıza vebal almanız söz konusu. Vebal, başkalarını da cehenneme sürüklemenin vebali. Bundan hiç utanç duymuyor musunuz? Allah rızası için bana söyleyin, hiç yüzünüz kızarmıyor mu? 10 ayet-i kerime. Mürşide ulaşamayan kişi dalalettedir. 1. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi nefslerine, kendi hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine teslim olmaz da, tabi olmaz da kendi nefsine, kendi hevasına tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? 2. ayet-i kerime Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetimiz ve hidayetçilerimiz gelecek. Kim hidayetçilerimizin getirdiği hidayete tabi olursa, yani hidayetçimize tabi olursa, sadece onlar dalaletten kurtulurlar, şakide olmazlar. Kimmiş dalaletten kurtulan? Sadece hidayetçilere tabi olanlar. 3. ayet-i kerime Kehf 17. Allah Teala diyor ki: "Men yehdillahu fehuvel muhted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida." Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse o kişi için bir veli mürşid, evliya mürşid bulunmaz. Neden? Çünkü o kişi mürşidini aramamıştır. Mürşide tabi olmak istememiştir. Mürşide tabi olmadığı için dalalettedir. Öyleyse mürşide tabi olmayan
dalalettedir. Dördüncü ayet-i kerime Câsiye 23. Allah Teala şöyle buyuruyor. Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenler, yani mürşitlerine tabi olmadıkları için hala nefslerine tabi olanlar, onları görmüyor musun? Biz onları onların ilimleri üzere dalalette bıraktık. Kim bu insanlar? Mürşitlerine tabi olmayıp hala nefslerine tabi olanlar. Beşinci ayet-i kerime Cuma 2. Ümmilerin arasında Resul beyat eden o Allah'tır. O ümmilere Allah'ın ayetlerini okusun ve anlatsın diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye ve onlara hikmet öğretsin diye. Bu resimlere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Demek ki sadece tabi olmaları halinde dalaletten kurtuluyor insanlar. 6. ayet Ali İmran 164. Allah bütün kavimlerde müminlerin başlarının üzerine bir nimet olmak üzere Resuller beat eder, vazifeli kılar. Orada dünyaya getirir Resullerini. Onlara Allah'ın ayetlerini okusunlar diye, onların nefslerini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsinler diye, onlara hikmet öğretsinler diye. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların da Allah'tan başka dostları yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. 8. ayet Nahl 36. Allah bütün kavimlerde Resuller vaaz eder. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu yüzden hidayete erdiler. Bir kısmı ise üzerine, bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Açık ve kesin. Tabi olmuşlar, hidayete ermişler. Tabi olmamışlar, dalalette kalmışlar. Üzerlerine dalalet hak olmuş. 9. ayet Zümer 23. Zalike hüdallahi yehdi men yeşâü men yudlil fe mâlehu min hâdin. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarını, dilediği kullarını hidayete erdirir. Kimi de dalalette bırakmışsa onlar için bir hidayetçi yoktur. Kim dalaletteyse hidayetçisine ulaşmadığı için, hidayetçisini aramadığı için, Allah'tan sormadığı için dalalettedir. Ve 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Öyleyse Allah Teala'nın indinde insanlar tam 10 ayet-i kerime gereğince mürşitlerine ulaşamazlarsa dalalettedirler. Dalalette olurlarsa ne olurlar? Cehenneme giderler. İşte Allah Teala Araf 179'da şöyle söylüyor. Biz cehennemi İnsanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onlar hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Dalalet olanlar ve gidecekleri yer cehennem. Bir evvelki ayet-i kerimeye geliyorum. Araf 178. O dalalette olanlar var ya, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala orada. Kimlerdir hüsranda olanlar diye bakıyoruz. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Biz kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girerler. Onlar hüsranda olanlar diyor Allah-u Teala. Hüsranda olanlar, nefslerini hüsrana düşürenler, dalalette olanlar. Dalalette olanların gideceği yer, hüsranda olanların gideceği yer cehennem. Nisa 167, 168, 169 Allah Teala buyuruyor. İnnel lezine keferu ve saddu an sebilillahi kattalü dalalen ve ida.
Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'ın yolundan saptırırlar, onlar uzak bir dalalet içindedirler. Devam ediyor, onlar küfür üzeredirler ve Allah onları asla sırat-ı müstakimine ulaştırmaz. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Onları cehennem yoluna ulaştırır. Kimleri? O delaletin içinde bulunan insanları. Ve bunun ötesinde daha 5 grup ayet-i kerime dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse kimdir dalalette olanlar? Açıkça gördünüz ki 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayanın dalalette olduğunu söylüyor. Ey din adamları, sizler insanlara bunları hiç anlatmıyorsunuz. Allah'ın hakikatlerini söylemek yerine onlara yanlış bilgilerinizin doğru olduğunu iddia ederek onları yoldan çıkarmaya devam ediyorsunuz. Ve gerçekten büyük bir günahı yüklenmektesiniz. Omuzlarınızda devamlı başkalarının sorumluluğu birikiyor. Ve Allah'ın lanetine muhatap oluyorsunuz. Hidayeti sakladığınız yetmiyormuş gibi, yani insan ruhunun ölmeden hemen Allah'a ulaşmasını saklamakta olduğunuz yetmiyormuş gibi, mürşidi de yok farz ediyorsunuz ve mürşit var mıdır diye gelip üstüne yetle size soran insanlara mürşit yoktur diyorsunuz. Kur'an-ı Kerim mürşittir diyorsunuz. Kur'an-ı Kerim gerçekten mürşittir ama onun emrine tabi olmanız kaydıyla. Kur'an-ı Kerim demiyor mu size? Kim size Allah'a ulaştıracaksa onu Allah'tan isteyin. Kur'an-ı Kerim demiyor mu size? Eğer mürşidinize ulaşamazsanız dalalettesiniz. Eğer dalaletteyseniz gideceğiniz yer cehennemdir demiyor mu? Öyleyse bunların ışığı altında sorumluluktan nasıl kurtaracaksınız kendinizi? Kıyamet günü o cehenneme gönderdiğiniz insanlar sizin yakanıza yapışmayacak mı zannediyorsunuz? Ve Allah'a hesap vermeyecek misiniz bu konuda? Bu kadar insanın vebalini omuzlarınıza yükleniyorsunuz. Bu kadar insanı cehenneme gönderiyorsunuz. Ve en ufak bir üzüntü de göstermiyorsunuz. O insanlara yazık değil mi? Sizin yüzünüzden cehenneme gidiyor insanlar. Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Biz kendimizden konuşmayız. Kur'an-ı Kerim'i söyleriz ve siz o Kur'an-ı Kerim'i incelemekle mükellefsiniz. Onu incelemediğiniz sürece insanlara öğrettiğiniz yanlışlar sebebiyle gideceğiniz yer cehennemdir, cehennemdir, cehennemdir. Neden bunları söylüyorum? Neden yüreğim parçalanarak hep sizi ikaz ediyorum? Çünkü bütün o insanların kurtulması size inandıkları için, sizin sözlerinize inandıkları için sizin doğruyu söylemenize bağımlı. Öyleyse sözüm sizlere, bizim de iki yakamız kıyamet günü sizin iki eliniz sizin yakanızda olacaktır. O insanları cehenneme mahkum etmekte hala ısrar ettiğiniz için. Allah sizi affetsin. El-Fatiha ve as-salavat.

0: O sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Evvelki sabikun, müsabakalarda, hayırlarda yarışan, hayırlarda yarışma müsabakalarında en üstün seviyede olanlar sabikun. Onlar evvelki sabikunlar. Peki sabikunel ahirin kim sevgili kardeşlerim? Biliyor musunuz? Sabikunel evvelin kimler? Onlar sizlersiniz. Mir Vakfı'nın, International Mir Vakfı'nın değerli mensupları, bize tabi olanlar. İşte o sabikunel evvelin onlar, sahabe, sabikunel ahirin de sizlersiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözleri nemlendiği bir sırada sahabeden bir kısmı soruyor, ey Allah'ın Resulü, ne oldu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kardeşlerimi özledim diyor. Sahabe diyor ki, işte biz senin kardeşlerin değil miyiz? Siz de diyor kardeşlerimizsiniz. Ama onlar daha gelmediler diyor. O gelmeyen kardeşleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de kardeşlerisiniz. Sizler bu devrin sahabelerisiniz. Öyleyse hiç unutmayın. Allah Teala'nın bu devirde de sizleri irşat makamına ulaştırması beklenir. Adım adım bu hüviyete doğru yaklaşacaksınız.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Sizlere Allah'tan bahsetmek istiyorum. Coşkuyla, övünçle ona hayran olurum. Bilin ki Allah ile olan ilişkilerinizde eğer Allah'ın yoluna girerseniz önce onu seveceksiniz. Sonra Allah'a aşık olacaksınız. Sonra da hayran olacaksınız. Ve bütün ömrünüz hayran olmakla geçecek. Bilin ki Allah'ın yolunda sevgiden başka bir şey yoktur. Herkes, her şey sevgi üzerine örülmüştür. Allah'ın yolunda olanlar için nefrete yer yoktur. Allah-u Teala hepinizin sonsuz bir saadete ulaşmanızı, bu hedefe ulaşmak için de muhakkak nefsinizin afetlerini yok etmenizi hedef gösteriyor. İşte nefsinizin afetlerinden en önde geleni nefrettir. Ruhunuzun hasretlerinden en önde geleni de sevgidir. Bu iki faktörden sevgiye ne kadar yer verirseniz, nefretin yeri o kadar küçülür. Bu iki faktör, sevgiyle nefret, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasretleri arasında bir denge unsurudur. 10 puanlık bir sistem içerisinde iki tarafa da Allah-u Teala'nın ortalama 10 puan vereceğini hesap ederseniz nefsinizin afetleri ve ruhunuzun hasretleri istikametinde bir insanda nefret 5 puansa yani o kişinin 10 puanlık nefret statüsü 5 puan ise buna karşılık sevgi 10 puan değil, ondan 5 fazla olarak 15 puandır. Böylece gördüğümüz o ki, nefret azaldıkça sevgi çoğalır. Nefretin 3 puan olduğu bir yerde, sevgi 17 puanla yükselmiştir. Nefretin 12 puan olduğu bir yerde, sevgi 8 puana düşmüştür. İkisinin toplamının daima 20 etmesi kaydıyla hesaplarınızı ona göre yapın. Bir insanda nefret ne kadar azalırsa, sevgi o kadar çoğalır. Sevgi ne kadar azalırsa nefret o kadar çoğalır. Öyleyse nefs ve ruh arasındaki bütün ilişkilerde durum böyledir. Bir insanın hasisliği ile cömertliği arasındaki ilişkilerde hasislik çoğaldıkça cömertlik azalır. Cömertlik çoğaldıkça hasislik azalır. Bir insanın isyanla itaat unsurları arasında nefsin isyan afetiyle ruhun itaat hasreti arasında ilişki gene aynı standartlardadır. Bu standartlar hiç değişmez, en iyi yedinliktir. Allah-u Teala'nın hedefi nefsin bütün afetlerini yok etmek ve ruhunuzun bütün hasretlerini, bütün güzelliklerini nefsinize monte etmek ve nefsinizi de bir ruh haline getirmektir. Yalnız Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiren ve Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğe kavuşturmak. Yani nefsinizi ruh hüviyetine sokmak. Biliniz ki Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala ıslah müessesesinden bahseder. Islah müessesesi yalnız nefsiniz için geçerlidir. Kur'an-ı Kerim boyunca hiçbir ayette ruhun ıslahına dair bir işaret bulamazsınız. Çünkü ruhunuz programlandığı an ahsendir. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan tamamileşmiş bir özellik. İşte ruhunuz budur. Allah ne emretmişse %100 onu yerine getirir. Allah neyi yasaklamışsa asla yasak edilen bir fiili işlemez. Nefsiniz mi? Nefsiniz aman Allah'ım. Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak ister. Allah neyi yasaklamışsa onları da özellikle yapmak ister.
Dikkat edin, nefsinizin ilişkisi şeytanlıdır ve gene dikkat edin, ruhunuzun ilişkisi Allah'ladır. Öyleyse Allah ne ister sizden? Mutluluğunuzu ister. Ruhunuz da sizi mutlu etmek için Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri asla işlemez. Çünkü sizin mutluluğunuz bunların böyle yapılmasına bağlıdır. Nefsiniz ve şeytandan aldığı taktikler neticesinde Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkmayı marifet zanneder. Emrettiklerini yerine getirmez. Yasak ettiklerinde özellikle işlemeye çalışır. Çünkü şeytan doğuşunuzdan itibaren nefsinize tesir etmek için hazır vaziyette beklemektedir. Ve muhtevasına aldığı her şey Allah'ın emirlerine itaatsizlik şeklindedir. Yasaklarını mutlaka işlemek şeklindedir. Şeytan insanlara ne yapar? Allah'ın bütün güzel şeylerini, güzel emirlerini, ki bütün emirleri eğer emretmiş Allah Teala mutlaka bir güzelliktir, insanlara çirkin göstermeye çalışır. Madde bir. Bir de Allah neyi yasak etmişse onları da süslü göstermeye çalışır insanlara. İnsanları onları yapmaya davet eder. Hayatı, sonsuz hayatı kandırmakla geçecektir. Şeytan insanlık tarihi kadar eski bir varlıktır. Yaşamasına hala devam eder. Kıyametten sonra da devam edecektir. Kıyamete kadar da bütün Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini, yani sizleri Allah'ın yolundan çıkarıp şeytanın yoluna, kendi yolunu almak için gayret içinde olacaktır. Şimdi sahneyi beraber hatırlayalım. Neydi sahne? Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Sonra ona ruhundan üfürüyor. Canlandırıyor. Ve bütün meleklere ve cinlere ve şeytanlara diyor ki hepiniz Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edin bakalım şimdi. Çünkü ben ona ruhumdan üfürdüm. Dikkat edin, secde aslında Adem Aleyhisselam'a yapılmıyor. Secde Adem Aleyhisselam'ın bünyesinde meknuz olan ruha yapılıyor. Ruh ise Allah'ın insana verdiği bir emanettir. İnsanı mukaddes kılan da sadece o ruhtur. Bizim fizik vücudumuz Allah-u Teala'nın indinde ruhumuzla birlikte olduğu zaman bir mukaddes hüviyet taşır. Hele kim o Allah'a ait olan ruhu Allah'a iade etmeyi başarırsa, Allah'a ulaştırmayı başarırsa, sağ iken, yaşarken, hayattayken, o zaman o kişi Allah-u Teala'nın indinde mukaddes bir insandır. Böylece Allah-u Teala'nın indinde evliya olmak, temel standartlara ruhun Allah'a ulaştırılmasıyla teşekkür eder. Ruhun Allah'a ulaştırıldığı noktaya dikkatle bakalım. Bu nokta orta noktadır. Başlangıç noktası, nefsinizin %100 karanlık olduğu, ruhunuzun %100 aydınlık olduğu bir nokta. Bu işe ruhu karıştırmayalım çünkü ruh daima %100 aydınlıktır. Hiç değişmez. Hiçbir kuvvet yeryüzünde ruhu onun nurlarını azaltmak istikametinde bir tesirin altına asla alamaz. Hiçbir zaman ruhunuz Allah'ın nurlarından bir fedakarlık yapmaz. Hiçbir zaman hiçbir ruhun nuru azalmaz. Bütün muhtevası nurdur ve her güzellik ruhunuzun hasletleri arasındadır. Haslet adını da kullanabilirsiniz, fazilet adını da kullanabilirsiniz. Her ikisi de Allah-u Teala'nın güzelliklerini temsil eder. Ruhunuzda bunların hepsi yerleşmiştir. Sevgi de bunlardan en üst seviyedeki Allah'ın değer verdiği bir haslettir. İşte ruhunuz böyle bir statü içinde. Yani ruhunuz yaratıldı ve programlandı. Programlandığı an ahsendir. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemesi mümkün değildir. İşte ahsenin manası bu. Eğer lügat manasına bakarsanız sıfat olarak güzellerin en güzeli demektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözünü şimdi beraberce hatırlayalım Kur'an-ı Kerim'den. Ne diyor? Aranızdan ahsen olanı seçmek üzere biz 6 zaman parçasında kainatı yarattık diyor. Seçmiş mi?
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahsen tabiri sadece onun için kullanılıyor. Bütün insanlık tarihi içerisinde Allah'ın ahsen kabul ettiği en büyük insan gelmiş geçmiş ve gelecekler içerisinde en büyük insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu Efendimiz. Öyleyse ruhunuza ve nefsinize dikkatle bakın ki bu iki düşman kardeş bir gün büyük dostlar olacak. Hepiniz onu gerçekleştirmek üzere yoldasınız. Şimdi üç tane noktaya bakacağız beraberce. Başlangıç noktası bir, orta nokta iki, son nokta üç. Başlangıç noktasına bakıyoruz. Nefsinizin kalbi %100 karanlık. Yalnız karanlıklardan örülü. Karanlıklardan başka, afetlerden başka hiçbir şey yok bünyesinde. Yalnız karanlıklar bütün boyutlarıyla nefsinizin kalbini doldurmuş. Kapkaranlık bir kalbiniz var. Yalnız sizin değil, bütün dünyada ve kainatta yaşayan bütün insanların kalpleri doğuşlarından itibaren kapkaranlıktır. Yetmez. O kişi nefs tezkiyesine başlayana kadar şeytan o kalbin karanlıklarına daha kim bilir ne kadar karanlık katacaktır. Ömür boyunca kişi nefs tezkiyesi yapmadı. Kalbi her gün kararır, yetmez ve sertleşir. Allah-u Teala böyle olan kalplere kasiyet bağlamış kalpler diyor. Yani kararmış, yani sertleşmiş. Taş kadar sert, aynı zamanda da karanlık gece, yıldızsız, aysız bir gece kadar karanlık. Hiçbir ışık sızmayan bir bodrum kadar karanlık. İşte başlangıç noktası bütün nefsler için, nefslerin kalpleri için böyle. Yalnız karanlıklardan oluşuyor. Bir numara başlangıç noktası bütün insanların nefsleri sadece karanlıklardan ibaret. Kişi mürşidine ulaştı, nefs tezkiyesine başladı. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini tamamladı. Yani huşudan aldığı %2 nurla beraber %51 nuru Allah'ın katından taşıdı, nefsinin kalbine yerleştirdi kişi. Nefsin kalbi yarayı biraz aşarak aydınlandı. Burası orta nokta. Tezkiye oldunuz. Nefsinizin kalbinde henüz bütün aklanmalar tamamlanmadı. Hala %49 karanlık var. Ama aydınlıklar yarıyı geçti. Artık aydınlıklar duruma hakim. Orta noktayı burada gerçekleştirdiniz ve Allah'ın evliyası oldunuz. Şimdi üçüncü noktaya bakıyoruz, son noktaya bakıyoruz. Birincinin tamamen tersi. Birinci neydi? Yalnız karanlıklardan oluşan, kapkaranlık, yalnız afetlerden oluşan, yalnız kötülüğü emreden, iyiliği yasak eden bir nefs kalbinin durumu. Son noktada ise bunun tam tersi söz konusu. Sadece nurlardan oluşan, tamamen nurlardan oluşan, bünyesinde hiçbir karanlığa yer vermeyen, afetlerin %100 temizlendiği bir nefs kalbi bu. Yerini Allah'ın rahmetinin, fazlının, salavatının aldığı, tamamen nurlardan örülmüş, hasletlerden ve faziletlerden oluşan bir muhteşem kalp hali. İşte size üç nevi kalp durumu. Başlangıç noktası %100 karanlık, orta noktası yarı yarıya karanlık, yarısı karanlık yarısı aydınlık, son noktası baştan aşağı aydınlık, nurlardan oluşmuş bir nur kalbi, nefs kalbi. Bu neye benziyor? Ruhun kalbine benziyor. Bütün ruhların kalbi %100 hasletlerle örüldür. Yani sadece nurlarla doludur. Allah'ın bütün güzellikleri ruhun kalbine Allah-u Teala tarafından doldurulmuştur. Hasletler ve faziletler olarak. İşte nefsiniz de bir gün o vaziyete gelsin diye yaratılmış ve hedef gösterilmiş. Allah-u Teala nefsinizi bir ahseni takvim içinde yarattığını söylüyor. Sonra diyor biz onu esfeli safihine gönderdik diyor. Ahseni takvim.
bir zaman parçasının sonunda ahsen olabilecek özelliğe sahip bir kalp. Nefsinizin kalbi. İşte o nefsinizin kalbinin hedefi ıslah olmaktır. Bütün kalplerin, nefs kalplerinin ıslahının tamamlandığı nokta, ıslahın tamamlanmış olduğu salah noktasıdır. Kim mürşidine ulaşır da ıslah olursa, onlar fevzül azimin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Islah olmak demek ki öyle bir nokta ki, fevzül azim yani azim olan mükafat o kişinindir. Nerede azim kelimesi görürseniz orada son işareti vardır. Yolun sonu. Nefsin kalbinin son ulaşacağı nokta neresidir? %100 nurlardan, faziletlerden, hasletlerden oluşan bir nefs kalbi. İşte burası müntehadır, son noktadır. Son nokta ahsen noktadır. Bir insanın nefsinin kalbinin ahsen olduğu noktada o nefs karanlıklardan yani afetlerden tamamen kurtulmuştur. Hasletler, faziletler, nurlar ki hasletlerle faziletler nurlardan, nurlarla temsil edilirler. Aydınlıklarla temsil edilirler. Nurlar o nefsin kalbini %100 doldurmuştur. Hiçbir karanlık nokta kalmamıştır. İşte bütün insanların hedefi bu noktadır. Bu nokta ihlas noktasıdır ve ıslahın tamamlandığı yerde de yani tövbe-i nasuhtan sonra da salah noktasıdır. Islahla salah arasında sadece %9'luk bir ıslahla hullerbap arasında sadece %9'luk bir nur farkı vardır. Daimi zikre ulaştığınız gün nefsinizin kalbindeki nurlar %91'e kadar yükselmiştir. Karanlık %9 kalmıştır. Çok kısa bir zaman parçasında bu %9 karanlıklar da yok olur. Ve nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Burası ihlas noktasıdır. Yani halis olduğunuz nokta. Ve bundan sonra Allah-u Teala'nın size bu kalbinizin mutlak aydınlanmıştır noktaya itibaren gösterdiği 7 tane gök katı boyunca durumunuz değişmez. Hep aynı parlaklıkla daimi zikrin sahibi olarak nefsinizin kalbi %100 nurlardan oluşarak hayatınıza devam edersiniz. Öyle bir gün gelir ki 7 gök katının da görmüşsünüzdür. 7. gök katının 7 tane alemini de görmüşsünüzdür. İşte sona ulaştınız. Burada Allah-u Teala sizi Tevbe-i Nasuh'a davet edecektir. Tevbe-i Nasuh daveti sizin ıslahınızın tamamlandığını, salihlerden olduğunuzu gösterir. Ve o zaman nefsinizin kalbinde %100 aydınlığın yanı başında bir de başınızın üzerinde daire şeklinde bir nur oluşur. Ve bu nur 30 santime kadar küçülebilen, en büyük salonlar genişliğine kadar büyüyebilen bir özellik taşır. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da başında böyle bir nur vardı, salah nuru. Ve onu görenler bulut olarak vasıflandırıyorlardı. Kalp gözüyle görebiliyordu. Ve hep onun başında bir bulut olduğu, onu güneşten koruduğu söylenir. Gerçekten Allah-u Teala'nın nuru böyle bir bulut görünümünde de çekilen birçok fotoğraf böyle olduğunu gösterdi. Öyleyse nefsinizin kalbine dikkatle bakın. O kapkaranlık kalbi Allah'ın nurlarıyla doldurmak sizin esas vazifeniz. Nefsinizde afetler duruma hakim oldukça ne olur? Çok basit. Sadece mutsuz bir insan olursunuz. Her huzursuzluk sizi bulur. Her an sıkıntıların içinde yaşarsınız. Ve hep etrafınızdaki insanlardan şikayetçisiniz. Falanca bana öyle davrandığı için huzursuzum. Feşmeken bana böyle kötü sözler söylediği için huzursuzum. Beni adam yerine koymadıkları için huzursuzum. Anlaşamadığım için huzursuzum. Vesaire vesaire. Ama dikkat edin. Hakikati söylemiyorsunuz. Çünkü huzursuzluğunun sebebi, huzursuzluğunuzun sebebi o insanlar değil. Sizsiniz. Sadece sizsiniz. Etrafınızdaki insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, bunlar sizi huzursuz etmeye yeterli değildir. Sizi huzursuz eden onların yaptıkları değildir.
sizi huzursuz eden onların yaptıklarından etkilenme oranınızdır. Onların davranış biçimlerinden yüzde ne kadar etkileniyorsunuz? İşte o kadar huzursuzsunuz. Yolunuza devam ederseniz, engellerden yılmazsanız, Allah-u Teala'nın koruyuculuğu altında, mürşidinizin de bir vekil sıfatıyla koruyuculuğu altında bir yol kat edeceksiniz. Bu yolun sonunda nefsinizin kalbinde hiç karanlık kalmayacak. Allah'ın nurları nefsinizin kalbini tamamen dolduracak. Ne olacaksınız? Eskilerin tabiriyle insanı kamil olacaksınız. Kemal sıfatlarını bütünüyle bünyesinde barındıran, nefsini ruh hüviyetine getirmiş olan, iki tane ruhu olan bir insan olacaksınız. İç dünyanızda iki güneş birden oluşacak. Birisi nefsinizin güneşi, iç dünyanızda birisi ruhunuzun güneşi dış dünyanızda. Dikkat edin, ihlasa ulaştığınız zaman iç dünyanız tamamen nur olmuştur. Salaha ulaştığınız zaman dış dünyanız nur olmuştur. Başınızın üzerinde de daire şeklinde bir salah nuru oluşmuştur. Şimdi Yunus'u hatırlayın. Ne diyor Yunus? Belki bizim Yunus da bir gün söylemeye başlar bunları. Ne diyor? İçim dışım pür nur oldu diyor. Hem içi nur olmuş, nefsinin kalbi %100 nur olmuş, hem de dışı, başının üzerinde de kocaman bir nur oluşmuş. Yunus salaha ulaştı mı? Ulaştığı kesin. Çünkü diyor ki ben ne dersem o da tutar diyor. Bir insanın Allah-u Teala ile bu kadar sıkı ilişkiye girilmesi ancak salah makamının muhtevası içindedir. Hatta salahın da en üst noktalarından ikincisini ifade eder bu. Bir insanın Allah'a söylediği her şeyi Allah-u Teala'nın kabul etmesi hali herkesin ulaşamayacağı bir noktadır. Ama Yunus'un buraya ulaştığı kesin. O ne derse ben yaparım, ben ne dersem ol dost tutar diyor. Demek ki öyle bir ilişkileri var ki, öyle bir içli dışlı olmuşlar ki Allah-u Teala'yla, zaten Yunus Allah-u Teala'nın kölesi, ben diyor onun kölesiyim. Yani Allah-u Teala ne emrederse Yunus'un onu yapmamız tabii düşünülemez. Ama Allah'ın sizin dediklerinizi anında yapması diye bir olay söz konusu değil. Siz talep ettiğiniz şeyin olgunluk seviyesinde değilseniz Allah Teala size evvela olgunluk seviyesine çıkaracaktır. Ondan sonra talep ettiğinizi gerçekleştirecektir. Eğer o olgunluk seviyesindeyseniz o zaman onu hemen verir. İşte salah makamının en üst boyutuna doğru yaklaştığınız zaman öyle bir olgunluk seviyesine ulaşırsınız ki neyi talep ederseniz zaten ona layıksınızdır. Allah Teala anında verir. Bakınız, Allah Teala ihmal etmez, imhal eder. Yani süreyi uzatır. Diyelim ki henüz sahip olmadığınız salah makamının bir yetkisini Allah Teala'dan istediniz. Allah Teala onu size verecektir. Eğer siz onun bedelini ödemeye hazırsanız, yani hayatınızı size Allah'ın ihsan ettiği, aslında Allah'a olan sizin de sizin zannettiğiniz her şeyi o hedefe ulaşmak için harcamaya hazırsanız, bunun gereklerini, elinizdeki her şeyi Allah için harcayarak gerçekleştirirseniz adım adım o istediğiniz hedefe yaklaşacaksınız ve bir gün 12'den vuracaksınız. Bir gün o hedefin sahibi olacaksınız. Ne zaman? Ne zaman onun bedelini bütünüyle ödeyebilirseniz. İşte bu seviye farklılığını bir anda gidermek mümkün değildir. Mesela bir kişi düşünün, fizik vücudunu Allah-u Teala'ya daha yeni teslim etmiş ama salahta olmak istiyor. Ne olması lazım? Evvela ulu'l-elbap olacak, daimi zikrin sahibi. Ondan sonra muhlis olacak, nefsindeki bütün afetler yok olacak. Ondan sonra tövbe-i nasuh'a davet edilecek ve salah makamının sahibi olacak. Salah makamının da 7 tane makamı var kendi içerisinde. O 7 tane faslın 6.'sında ulaşabileceği bir şey istemiş Allah Teala'dan, hedef istemiş.
o hedefe ulaştırmak için Allah-u Teala bunların hepsini ona mutlaka sağlayacaktır. Şartı ne? Kişi Allah'ın kendisine o hedefe ulaşmak için ihsan ettiği her şeyi o hedefe ulaşmak için kullanmanın standardı içine girmek mecburiyetinde. Mutlaka kullanmayı şiar edilmiş olacak kendisine. Kalbiyle ve bütün vücuduyla bunu yapmak isteyecek ve Allah Teala her halinden bunu görecek. İşte bu kişi mutlaka o makamın sahibi olacaktır. Ne zaman? Adım adım oraya ulaşacaktır. Önce ulvi makam olacaktır. Sonra ihlas makamının sahibi olacaktır. Sonra salah makamının sahibi olacaktır. Salah makamında da 6. makama kadar çıkacaktır. Adım adım çıkacaktır. Bütün o makamları ona çıkartan Allah-u Teala'dır. İşte iradenin bağlanması, iradenin refi ve tasarruf. Tasarruf her devirde bir kişiye Allah-u Teala'nın ihsanıdır. Onun bir altındaki makam iradenin ref edilmesidir. İradenin bağlanmasından sonraki son makam. İşte orada bütün insanlar Allah-u Teala'ya çok yakın bir ilişkinin içine girerler. Böyle bir ilişki bütün insanlar için geçerlidir. Ve bu muhteşem hedefe bir insanın ulaşabilmesi bütün boyutlarıyla o kişinin Allah yolunda saadeti yaşaması anlamına gelir. Mutluluğunuz bilin ki kalbinizin, nefsinizin kalbinizin durumuyla %100 orantılıdır. Nefsinizin kalbinde ne kadar nur birikimi sağlayabilirseniz o kadar mutlusunuz. %50 nur birikimi sağladınız, yarı yarıya mutlusunuz. %90 nur birikimi sağladınız, %90 mutlusunuz. %100 nur birikimi sağladınız, %100 mutlusunuz. Biliyorsunuz ki mutluluk, iç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk diye üç ayrı cephede oluşması lazım gelen bir veteridir. Madde bir. Sonsuz bir veteridir. Bitmesi mümkün olmayan kesintisiz bir veteridir. Madde iki. İşte hepiniz için söz konusu olan şey bu saadeti yaşamaktır. Hepiniz Allah'ın bu mutluluğu yolunda lazım gelen bedeli ödemeye hazırsanız o hedef sizi bekliyor. Allah-u Teala'nın unutmayın hepiniz için sözü var. Diyor ki ucibu davet et da'i iza de'ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine mutlaka icabet ederim. Allah-u Teala'nın beni davet ettikleri zaman dediği

bulunduğunuz noktadan o mükafatın seviyesine ulaşabilmeniz için sizin iştiyakinizin var olması lazım. Başkalarından farklı, normal bir insandan, alelade bir insandan farklı bir yapının, Allah'a hizmet açısından başkalarından farklı bir yapının sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Bu size kimi hatırlatmalı? İmam-ı Şafii Hazretleri'ni hatırlatmalı. Ne diyordu? Ben zaten kendim zekatım. Öyleyse ne demek bu zekat ne? Sizin kazandıklarınızdan %5'i, 2 tane %2,5'u, 2 tane 1/40'ı size helal değil. Onları vermek mecburiyetindesiniz. Mutlaka vereceksiniz. Vermediniz, Allah Teala kat kat sizden onları alır. İster verin, ister vermeyin. Vereyim. Vermediğiniz zaman sizden nasıl bunların Allah Teala tarafından alındığını, başka insanlar vesile edilerek alındığını kendiniz yaşayın. Beklemediğiniz sebeplerle nerelerde neler kaybediyorsunuz birer birer görün. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O ilişkilerde her şey size bağlıdır. Bütün sonuçları vücuda getiren başkaları değildir, sizsiniz. Bir insanın size kötü davranmasının arkasında sizin belki başka birisine yaptığınız kötü bir davranış, yanlış bir davranış yapmaktadır. Her fatura ödenir. Dışınızdaki insanlardan A'ya yaptığınız bir kötülüğün karşılığını B'den geriye alırsınız. Ama mutlaka alırsınız. Eşitlik hiç bozulmaz. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tek bir yolu var. Bir tek yolu var. Siz başkalarına daima onların huzuruna huzur katacak olan bir davranış biçimi uyguladığınız sürece çevrenizdeki insanlardan da size aynı şeyler geri dönecektir. Dikkat edin, Allah'ın kanunu başkasına verebildiğiniz mutluluk kadar mutlu olmaktır. Öyleyse eğer siz başka insanlara huzursuzluk veriyorsanız, sıkıntı veriyorsanız, ne bekliyorsunuz başka insanlardan? Belki sizin huzursuzluk verdiğiniz, sıkıntı verdiğiniz insandan değil. Ama başkalarından otomatik olarak Allah'ın kanunu hükmünü yürütecektir. Size başkalarına yaptığınız kötülükler aynen geri dönecektir. Men dakka dukka. İşte böyle söylüyor Allah-u Teala. Men dakka dukka. Türkçesi mi? Çalma kapını. Çalarlar kapını. Çalma kapımı, çalarlar kapını. Ne demek bu? Yani kime ne kadar kötülük edersen arkadaş, onun bedelini geriye alırsın. Bunun karşılığı da var tabii. Kime ne kadar iyilik edersen onun bedelini geriye alırsın. Birinde insanlara yaptığınız kötülüğün karşılığını kötülük olarak alıyorsunuz. İkincisinde insanlara yaptığınız hayrın karşılığını gene hayır olarak alıyorsunuz. Güzellikler güzelliklerle, çirkinlikler çirkinliklerle ödemiş. Böylece gördüğümüz odur ki Allah-u Teala'nın indinde kanunlar var. Elbette insanlar başlangıçta bu kanunları bilmedikleri için hep huzursuzluk çekerler. Bir takım insanlar zannederler ki ben enerjik olursam, güçlü olursam insanları kuvvetimle ezerim ve de kendime bir dünya yaratırım ki ben bu dünyada mutlu olurum. İşte en çok mutsuz olan bu zavallılardır. Çünkü başkalarına yaptıkları her zorbalığın bedelini başka insanlardan ve başka şekillerde Allah-u Teala onlara aynen iade eder. En mutsuz olan bu insanlardır ki her an bir düşmanın tehlikesinden tedirgindirler. Her an düşmancı bir davranış beklerler. Neden? Teyakkuzdadırlar. Her an bir saldırıya uğrayacakları korkusundadırlar. Neden? Çünkü kendileri başkalarına devamlı kötülük etmektedir. İç dünyalara onlara onun karşılığının mutlaka geleceğini, kendilerine de aynı kötülüklerin ulaşacağını söylemektedir. Bu tedirgin dünyada bu insanların hayatları bir zehirdir. Bir insan düşünün, hayatı

her gün başkalarına bir şeyler yapabilir miyim diye, bir kötülük yapabilir miyim diye geçiyor. Bu insanın bütün hayatı zehirdir. Her an acaba benim yaptığım kötülüğün karşısında kim bana başka bir kötülüğü getirecek diye huzursuzluk içinde, insanların intikam almasının kaçınılmaz olduğunu bilmenin sıkıntısı içerisinde bu insanlar yaşarlar. Niçin? O başkalarının kapısını çalmış. Mutlaka onun da kapısını çalacaklar. Allah Teala'nın bir sözü var. Su tesisi su yolunda kırılır. Hani okuyorsunuz gazetelerde. Falanca kabadayı öldürüldü. Neden? Kim bilir kaç kişiyi öldürmüş. Bir gün onun da sonucu bu. Öldürülecek. Yaptıklarının bedelini bu dünya üzerinde de ödemek mecburiyetinde insanoğlu. Öyleyse mutlu olmanın yolu var mı? Elbette var. Siz etrafınızdaki insanlara mutluluk verecek davranışlarda bulunuyorsanız, onlardan da size mutlaka sizi mutlu edecek davranışlar geri dönecektir. İşte bir insanın salih makamında sonsuz mutluluğa sahip olmasının sebebi budur. Bu insanlar sadece başkalarının mutluluğu için yaşarlar. Ve şu kanunu en iyi bilenlerdir. Başkalarına mutluluktan yana ne verebiliyorsanız toplumdan onu mutlaka alırsınız. Neden hep mutludurlar? Hep başkalarına bir şeyler verdikleri için. Hep o güzellikleri, Allah'ın kendilerine verdiği güzellikleri başkalarıyla paylaştıkları için. Hep vermenin almaktan daha mukaddes olduğunu bildikleri için. Ve Allah Teala onlara öyle şeyler yaşatır ki onlar başkalarını mutlu etmenin mükafatını Allah'ın kendilerine ihsan ettiği sonsuz mutluluk denizinde hep yaşamaya devam edenlerdir. Kanunu öğrenmişler ve tatbik etmişlerdir. Kanun nedir? Başkalarına verebileceğiniz mutluluk kadar mutlusunuz. Her zaman diyorum ki sizlere dikkat edin üç rakamına. Bir, sizsiniz. İki, başkaları. Üç, Allah. Başka bir şey yok. Siz bir numarasınız. Başkaları, bütün sizden başka olan her şey numara iki ve onları hepinizi yaratan Allah numara üç. İlişkiler sizinle başkaları arasında sonucu tayin eden Allah. Başkalarına kötü şeyler veriyorsunuz. Onları huzursuz ediyorsunuz. Başkalarına size kötü şeyler dönecek. Siz de huzursuz olacaksınız. Başkalarını mutlu etmek için kendinizi seferber etmişsiniz. Onlardan size geri dönen şey de mutluluktur. Her yerde sevilirsiniz. Siz başkalarını severseniz her yerde sevilirsiniz. Siz başkalarından nefret ediyorsunuz. Başkalarına kötü davranıyorsunuz ve ondan sonra da onların size iyi davranmasını bekliyorsunuz. Bunun adı kurt masalı. Hani şu alttan tekmeyi yiyen kurt gibi her zaman düşmanlarınızın çiftelerini yemekle hayatınız geçer. Siz onlara ne kadar kötülük ederseniz aynı kötülükler mutlaka toplumun bir başka kesiminden size geri döner. Ve eşitlik hiç bozulmaz. Sıfıra sıfır, elde bir sıfır. Bütün davranışlarınızın sonucu bu. İşte bunun için Allah Teala bütün emirler Allah'a döner diyor. Allah'a da sıfırlanır, tekrar size geri dönür, döner. Ne kadar güzel bir dizaynı var Allah Teala'nın. Dikkat edin, kainatın merkezi sizsiniz. Hadi bir nebze size Merkez Efendi'den bahsedeyim. Sümbül Efendi bir gün talebelerin arasında bir gencin geldiğini görüyor. Bakıyor, bir köşede durmuş suspus, şeyin arkasında saklanmış sütunun, dinliyor. Ama daha evvel kaç defa Sümbül Efendi
Ona görünmüş rüyasında. Gel bakalım demiş. Gel bekliyorum seni. Ve diyor ki oradaki diyor sütünün arkasındaki diyor. Şimdi diyor size ben bir şey anlatacağım diyor. Anlattığım şeyi diyor hem siz anlayacaksınız diyor. Hem diyor sütünün arkasındaki anlayacak diyor. Anlatıyor. Şimdi anlatacağımı diyor siz anlamayacaksınız. Sütünün arkasındaki anlayacak diyor. Ve anlatıyor. Yüzü kıpkırmızı bir halde. Şimdi diyor çık ortaya. Sonradan Merkez Efendi adını alacak olan daha çaylak talebe ne deniyor onlara? İşte daha yeni girenlere bir isim verilir. Eskiden o isim verilir. Şimdi hatırlayamıyorum ne isim verildiğini. Belki hatırlarım. Çıkıyor. Ve ihvanın arasına karışıyor. İhvan. Bu tabire dikkat edin. İhvan kardeşler demek. Bütün tarikatlarda bu isim kullanılır. İhvan kardeşler demektir. Uhuvvet aynı kökten gelir. Kardeşlik demektir. İşte Allah-u Teala'nın indinde bu Merkez Efendi adını alacak zat yıllar sonra bir imtihana tabi tutuluyor hocası tarafından. Bütün oradaki tarikat mensuplarına hocaları Sümbül Efendi diyor ki bugün diyor çıkacaksınız piyasaya. İstanbul sizi diyor. İstanbul kazan siz kepçe her tarafı dolaşacaksınız diyor. Bütün haksızlıkları yanlış davranışları diyor kaydedeceksiniz. Bana getireceksiniz. Bu kayıtları en iyi yapan diyor benim postuma oturacak diyor ben rahmetli olduğum zaman. Herkes neler yazmışlar. Mahkemelere gitmişler. Bütün haksızlıkları birer birer dile getirmişler. Bu haksızlık demişler, şu haksızlık demişler. Ve hepsi okumuş hocalarına birer birer. Bizim Merkez Efendi'de tıs yok. Hiçbir şey söyleyemiyor hocasına. Hocası diyor, sen diyor bir şey söylemiyor musun? Efendim diyor, ben bütün İstanbul'u dolaştım diyor. Ama size getirebileceğim özellikle diyor, hiçbir şey bulamadım diyor. Her şey diyor, merkezinde diyor. Ne demek istemiş? Şimdi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ne bakıyoruz beraberce. Ne diyor? Birinci mısra hak, şerleri hayr eyler. İkinci mısra zannetme ki gayr eyler. Üçüncü mısra görelim Mevla neyler. Dördüncü mısra neylerse güzel eyler. Ne demek istiyor acaba? Şerler var ki Allah Teala hak şerleri hayır eyler diyor. Ama sonuç? Sonuç hep hayır. İşte hak şerleri hayır eyler diyen Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri iki ayrı görüşü temsil ediyor bu sözleriyle. Bir insan bize bir kötülük yapıyor. Nasıl değerlendiriyoruz? Bu bir şerdir diyoruz. Neden? Çünkü üzüldük. Bize göre hayrı ve şerri birbirinden ayıran sistem bizi üzmesidir. Eğer bir olay bizi üzüyorsa bu şerdir. Bizi sevindirmesidir. Bir olay bizi sevindiriyorsa bu da hayırdır. Öyleyse hayrı ve şerri muhtevasını yerlerine oturttuğumuz zaman biz insanlara göre tarif edelim. Hayır, bizleri sevindiren şeyler olarak tarafımızdan ifade edilir. Şer, bizleri üzen şeyler. Külliyen yanlış. Allah-u Teala Bakara Suresi 216. ayet-i kerimesinde diyor ki olaylar vardır, sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onların bir kısmı hayırdır. Olaylar vardır, sizi sevindirir, siz onları hayır zannedersiniz. Halbuki onların bir kısmı şerdir. Ayet-i kerime şöyle bitiyor. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Şöyle demek istiyor. Kur'an-ı Kerim'i incelediğiniz zaman kesin bir olguyla karşılaşacaksınız. Sizin yüzünden olaylar değil, size derecat kaybettiren olaylar şerdir. Sizi sevindiren olaylar değil, size derecat kazandıran olaylar hayırdır. Öyleyse bunun ışığı altında bakalım. Birinizin bir şeyini bir hırsız çalmış.
hırsız seviniyor çaldığı şeyle. Bir otomobil çalmış mesela. Sevinç içerisinde o otomobille gezeceğini düşünüyor veya satacak arabayı. Para kazanacak diye düşünüyor oradan. Sevinçli hırsız. Halbuki hırsızlık yaptı. Allah'ın yasak ettiği bir fiil işledi. İslam'da olsa elinin kesilmesi lazım. Şer işlemiş adam. Ama seviniyor. Öyleyse olay var ki şerdir. Şer olduğu kesindir. Derecat kaybettiriyor. Ama hırsız seviniyor. Kişi seviniyor. Şimdi çalınan kişi için düşünelim. Arabası çalınan kişi için. Ne oldu? Hırsız arabasını çaldı. Hırsız derecat kaybetti. Ama kul hakkı doğdu. Hırsızın kaybettiği bütün derecat hırsızdan alındı. Arabası çalınana verildi. Hırsız kimdir? Zalimdir. Zulmetmiştir. Arabanın sahibine. Arabanın sahibi kimdir? Mazlumdur. Kendisine zulmedilendir. Daima mazlumdan zalime bir akış vardır. Mazlumdan zalime bir akış vardır. Pozitif bir akış. Zalimden mazluma bir akış vardır. Negatif bir akış. Yani mazlumun negatif dereceleri, zalimin negatif dereceleri mazluma gelir, pozitif olur. Ve de o zaman neye sevinmemiz lazım, neye üzülmemiz lazım, bu konuya biraz daha dikkat etmemiz lazım. İşte lazım olanları bir araya getirdiğimiz zaman bundan çıkan sonuç zannettiğimizin değil, Allah'ın yazdığının doğru olması. Bakınız ne diyor Allah Teala? Onlar kitabı bilmezler. Onlar emaniyeye tabi olurlar. Kendi yazdıkları kitaplara tabi olurlar. Onlar zanlarıyla hareket edenlerdir. Öyleyse Allah'ın hakikatleri var. O hakikatlerin yanında insanların da zannı var. Hep bize bir şey söyledikleri zaman yeni duyduğumuz bir şey hayırdır inşallah deriz. Hakkımızda bir şey söyleyecektir, hayırdır inşallah deriz. Ama hayrı nasıl değerlendiririz? Bizi mutlu edecek olan şeyler. Hep insanlar evlenirler ve de hayır mıdır, şer midir diye bir kafa var. Kafalarında hep sual var. İşte hayırlıysa olsun. Hayırlıysa olsun sözünün arkasında yatan Allah'ın hakikatini biliyor musunuz? Hayrın oluşması sizin üzülmenize bağlıdır. Ne zaman başka birisi sizi zulmederse o sizin için bir hayırdır. Ne zaman başka birisi size bir kötülük ederse o sizin için bir hayırdır. Derecat kazanırsınız. Ne zaman siz başkasına bir iyilikte bulunursanız o sizin için bir hayırdır. Öyleyse görüyorsunuz ki hep sizin fedakarlıklarınızla alakalı konular sizin için hayırdır. Öyleyse işte kızımız evlendi falancayla, acaba bir hayır mıdır, bir şer midir? Anlamı ne? Yani benim kızım nefsinin istikametinde mutlu olsun, ben ona hayır telakki ederim. Eğer eşi ona zulmediyorsa bundan daha büyük şer olamaz o anne baba için. Ama aslında zulme uğrayan kişi zulme uğradığı için hayır kazanmaktadır. Öyleyse hayrı ve şerri onun ait olduğu istikamette yerine oturttuğunuz zaman hayır ve şer hakkında ne kadar zanla hareket ettiniz sonucuna ulaşıyoruz. Şimdi İbrahim Hakkı Hazretlerine gelelim. Ne diyordu? Hak şerleri hayır eyler. Ne yaptı? Hırsız bir şeyinizi çaldı. Üzüldünüz, bu bir şerdir dediniz. Ama aslında ondan derecat kazandınız. Öyleyse sizin şer zannettiğiniz şeyi, olayı, ki olay aynı olaydır, olay değişmiyor. Sadece görüş değişik. Allah-u Teala hayra çevirmiş oluyor. Şerri hayra çevirmiş oluyor. Zannetme ki gayr eyler diyor. Ne kadar üzülürseniz üzünün, arkasında hayır yatar. Sonra görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Bu ne demek? Başka bir insan size sadece iki tür davranışta bulunabilir. Eğer bir olay başka birisi tarafından gerçekleştirilmişse ve size bir tesir icra etmişse bunun adına Kur'an-ı Kerim kader diyor. Eğer bir olayı siz vücuda getirmişseniz bunun adına da kaza diyor Kur'an-ı Kerim.
Şimdi başka birisi bir olay vücuda getiriyor, size tesir ediyor. İki sonuç var. Size bir zarar verebilir, birinci alternatif. Size bir fayda sağlar, fayda verebilir olay, ikinci alternatif. Zarar verdiği takdirde üzülürsünüz. Olayı şer olarak değerlendirirsiniz. Oysa ki zarar verdiği zaman, o sadece sizin için bir hayırdır. Öyleyse önemli olan şu yaşadığınız dünya hayatındaki sonuçlar mı? Yoksa sonsuz hayatınız için gerekli olan sonuçlar mı? Buna siz karar vereceksiniz. Bu dünya hayatı mı değerli? 100 sene yaşayın, isterseniz 200 sene yaşayın. Yoksa 200 trilyon sene, belki de ondan çok daha uzun, sonsuza kadar yaşayacağınız cennet hayatı mı değerli? Unutmayın. Sizi cennete götürecek olan şey kazandığınız derecelerdir. Cehenneme götürecek olan şey kaybettiğiniz derecelerdir. Öyleyse burada hayrı ve şerri yerliğine oturalım. Güzelliği ve çirkinliği burada yerliğine oturalım. Eğer güzellik ve çirkinlik dediğinden bir müesseseler şu dünyaya göre tayin edecekse, o sizin nefsinizin ölçüsü. Cennete göre tayin edecekse, o sizin ruhunuzun ölçüsü. Ruhunuz yalnız güzellikleri temsil eden müessesedir. Nefsiniz yalnız çirkinlikleri temsil eden müessesedir. Birisi Allah'a dönüktür, birisi şeytana dönüktür. Öyleyse Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine bakalım. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. İşte burada iki tane bakış karşılaşıyor ve çapraşık bir hal alıyor. Birinci bakış, ben diyor güzelliği bu dünya için isterim. Bana göre güzellik bu dünyada istediğim gibi yaşamaktır. Yaşadı, nefsinin istikametinde Allah'ın yasak ettiği her şeyi yaptı. Güzel bir şey yaptığını zannediyor. Halbuki her şeyle, yaptığı her davranışla değer kaybetti kişi. Güzellik telakkisi, kaybettiği değerlerle değerlendirdiğiniz zaman bir çirkinliğe dönüşüyor. Şer olaylar işlemiş oluyor kişi. O zaman Allah Teala'nın güzelliğine dikkatle bakın. Eğer siz hayır işliyorsanız, derecat kazanıcı davranışlarda bulunuyorsanız, işte o hayırdır, o güzelliktir. Eğer derecat kaybeden sonuçlara ulaşıyorsunuz, işte o şerdir, o güzelliği çirkin hale getirmektir. Öyleyse ayrı ayrı açılardan meseleye baktığımız zaman farklı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Olay aynı olay. Hırsızın arabayı çalması şerdir. Ona sevinç verse de. Arabasının çalınması kişinin hayırdır. Ona üzüntü verse de. Arabası çalınan kişinin arabasının çalışması bir güzelliktir. Ona üzülse de. Arabayı çalan adamın araba çalması bir çirkinliktir. Ona sevinç verse de. Öyleyse güzelliği ve çirkinliği Allah'a göre değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Ya da şöyle söyleyelim. Hangi olayı şeytanın istikametinde gerçekleştirmişseniz, bu bir çirkinliktir. Hangi olayı Allah'ın istikametinde gerçekleştirmişseniz, bu bir güzelliktir. Öyleyse Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine dikkat edin. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Allah güzel eyler. Eğer bir olay Allah'ın istediği istikametteyse, Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Şeytanın istediği istikametteyse, şeytanın yardımıyla gerçekleşir. Öyleyse Allah neylerse güzel eyler deyince dört dörtlük olarak her şeyi yerliğine oturtmuş oluyor Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Ve asırlardan beri bu söylediğim dört mısra Allah'ın bütün evliyası tarafından söylenmektedir. Hak şerleri hayr eyler, zannetmek ilk hayr eyler, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Ne yapmış Merkez Efendi? Efendim demiş, ben demiş her tarafı dolaştım. Size ulaştırabileceğim hiçbir şeye rastlayamadım. Her şey merkezinde demiş. Çünkü Allah Teala'nın hesapların anında ödendiğini göstermiş.
hırsızlığı yaptığı anda o kadar derecatı kaybediyor. Hırsızlığı yaptığı anda o derecat öbür tarafa veriliyor. Sıfıra sıfır, önde var sıfır. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Hırsızlığı yaptığı anda diyelim hırsızlık 1000 derecelik bir hırsızlık. 1000 derece kaybediyor. Arabayı çaldı ama 1000 dereceyi kaybetti. Pozitifle, ona göre pozitifle negatif birbirini getirdi sıfır. Şimdi geriye dönüyoruz. Arabası çalan adam arabayı çaldırdı. Ölçülerine göre 1000 derecelik kaybı var. 1000 derece kazandı. Kayıpla kazanç birbirine eşit oldu. Gene sıfır. İki tarafta sıfır. Bu sıfırı negatife döndürmek elinde mi kişinin? Evet. Hırsızı yakalayıp da kısa tatbik ederse tekrar eski haline dönecek. Kazandığını tekrar kişi kaybedecek. Öyleyse pozitiflerle negatifler arasındaki dengeyi dünya malının dünya malıyla değerlendirilmesinde kazancın da kazanılan derecatın kaybedilen derecatla değerlendirilmesinde bir defa daha gözden geçireceksiniz. Bir adamın arabası çalındı, araba gitti. Araba hırsızda. Hırsızdan araba geri alınıp adama verildiği zaman ne olur? Sıfır sıfır, elde var sıfır olur. Hırsızdan onun parası alınıp arabanın sahibine verildiği zaman, diyeti alınıp arabanın sahibine verildiği zaman sıfır sıfır, elde var sıfır olur. Ama bu Allah'ın koyduğu dengenin sıfırlanması anlamına gelmiyor. Çünkü arabası çalındığı anda adamın hırsızın arabayı çalmasıyla beraber hırsızdan arabanın değerine eşit bir derecat alınır ve arabanın sahibine iade edilir. Bu fizik bir malla kazanılan derecenin sıfırlanmasıdır. Eğer arabayı bulurlarsa, adam geriye alırsa o zaman kazandığı derecatın tekrar iadesi söz konusu olacaktır. Öyleyse yeni bir sıfıra sıfır olayıyla karşı karşıyasınız. Ama bu seferki sadece dereceler arasında, kazanılan ve kaybedilen derecat arasında. İşte Allah-u Teala kazandığınız bir dereceyi tekrar kaybetmemeniz için Allah'ın evliyasına bir şart koşmuş. Kısas sizin için hayırlı değildir diyor. Ne demek istiyorum? Eğer size birisi bir tokat attığı zaman onun kaybettiği derecat 100 derecat ise siz o 100 derecatı kazanırsınız. Tokatı yemişsinizdir ama karşında 100 derecat kazanmışsınızdır. Şimdi ne oldu? Tokatı atan 100 derecat kaybetti. Onun defterine negatif yazıldı. Şerhanesine yazıldı. Ama sizin defterinizin pozitif tarafına yazıldı. Hayırhanesine yazıldı. Ne oldu? Tokatı yiyen taraf 100 derecelik bir kazancın sahibi. Sonra eğer mahkemeye müracaat ettiyse kişi, kadı efendi de kısas hükmettiyse, bu kişi karşı tarafın suratına tokatı yiyen bir tokat attığı zaman kazandığı 100 derece tekrar sahibine iade edilecektir. Yani kazandığı 100 dereceyi kaybedecektir. Sıfırlık, sıfır sonucuna ulaşmak, eşitlik temin edilecektir. Ama ondan evvelki noktada derece açısından tokatı yiyen kişi kazançlıdır. İşte Allah-u Teala'nın evliyasına Allah-u Teala'nın emri affedin hükmüdür. Nefsine hakim olamayan kişi, Allah'ın evliyası olamamış olan kişi, yolda da olsa nefsinde hala afetler vardır. Tokatı yediği zaman mutlaka tokat atmak ister. Allah-u Teala buna müsaade eder. Kısas hükmünün gereği olarak. Ama kişi kazandığı 100 derecatı tekrar iade eder ve sıfıra ulaşır. Ama eğer kişi evliya mertebesine ulaşmışsa onun görevi affetmektir. Kazanır ve kazandığını mağdur eder. Ya daimi zikre ulaşmış olan bir kişi söz konusuysa onlar kötülüğe mukabele edenlerdir. Nasıl? İyilikle mukabele edenlerdir. İşte burada kazanç iki katına çıkar. Niçin? Kişi başka birisine bir tokat yedi, 100 derece kazandı. Onu kısasla
geriye alsaydı, o da ona bir tokat atsaydı 100 derece kaybedecekti. Öyle yapmıyor. Ona bir iyilikte bulunuyor. Kendisine kötülük eden kişiye bir iyilikte bulunuyor. O iyiliğin de 100 derece affettiğini düşünelim. Ne oldu? 200 derece kazancı var. 3 ayrı kişi, 3 ayrı davranış biçimi. Dikkat edin, Allah'ın indinde kıymetli olan sizin bu dünyada mal kazanmanız değildir. Derecat kazanmanızdır. O kazandığınız derecelerle Allah'ın indinde kıymetli olursunuz. Ne oldu? Başkasının kadrini ulamış olan kişi, bu kadir sebebiyle, kendisine yapılan zulüm sebebiyle derecat kazandı. Onu affetti. Kazandığı derecatı kaybetmemiş oldu. Ona bir iyilik yaptı. Bir defa daha aynı dereceyi kazandı. Eğer iyiliğin derecesi de ona eşitse. Daha fazlaysa daha fazlasını da kazandı. Öyleyse Allah'ın muradı nedir? Allah'ın muradı sizin şu dünyadaki 100 senelik hayatınızda biraz üzülmemeniz değildir. Azıcık üzülmenizde fayda görür. Allah'ın güzelliklerini öğrenebilirsiniz diye. Ama kazancınızın hep sizi kurtaracak olan manevi değerlerdeki artış olması Allah'ın temel hedefidir. Öyleyse insanların felsefeleriyle Allah'ın Kur'an'daki öğretileri hiçbir devrede birbirine eşit olmamıştır. İnsanlar hep şu çok güvendikleri akıllarıyla hareket ederler. Öyle kardeşlerimiz var ki babaları onların tasavvufa girmeleri sebebiyle çok üzüntü duymuştur. Başkalarının oğullarına bak diyor mesela bir tanesi. Vurduğunu koparıyor çocuk diyor. Tuttuğunu koparıyor diyor. Dünyanın parasını kazanıyor. Peki o paraların bir kısmının haram olduğunu kabul ediyor musunuz? Evet diyor, bir kısmı haram biliyorum ama diyor, ama diyor kazanıyor. Şimdi orada durun bakalım. Eğer bir insan kazanıyorsa, bu kazandığının bir kısmı haramsa orada durun. Onun o kişiye hiçbir hayrı olmaz. Sadece kaybettirir. İşte nefsinizde hırsla direnen bir nefsinize var ki o hırs sizi helal veya haram kazancın daha üst noktasına götürmek için mütemadiyen didikler. Götürmek istediği hedef daha çok kazanmanızdır. Ama haram, ama helal. İşte burada çok dikkat etmeniz lazım. Haram ve helal mefhumlarına çok dikkat etmeniz lazım. Yalnız helalden hareket etmek mecburiyetindesiniz. Şimdi ona diyoruz ki, bak senin oğlun falanca okuldan mezun. Ama şu anda onun bulduğu iş, üniversiteden mezun olanların çok daha fazla para kazandığı bir iş. Öyleyse o insanların kazançlarıyla onun kazancına dikkatle bak. Sen onun babasının aynı mesleği icra ediyorsunuz. Onun kadar para kazanabiliyor musun? Hayır diyor babası, kazanamıyorum. E o zaman şikayetin ne? Ne kalıyor geriye? Eğer Allah'ın yoluna girmekten şikayet ettiği oğlu aynı meslekte olan babasından daha fazla para kazanıyorsa, daha o yaşta ve babası onun başkaları gibi vur adamın ensesine av ağzındaki lokmayı tarzında bir insan değilse, babasından üzüntü duyuyorsa, sadece babasının yanlış bir düşüncenin, zanna dayalı bir düşüncenin eseri olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Öyleyse bütün güzellikler sizler için. Mutluluk mu istiyorsunuz? Mutluluk Allah'ın yolunda sizin zanlarınızın ulaştığı noktaları yaşamak değildir. Allah'ın sizi yönelttiği hedeflere ulaşmanızdır. Bu hedefler zanlarla belirlenemez ve ayarlanamaz. O hedefler Allah'ın gösterdiği hedeflerdir. Anlayamazsınız başlangıçta ne olduğunu. Ama bu yolun içinde yaşadıkça mutluluğu tanımlayacaksınız. Ve göreceksiniz ki sizin içinde mutluluk vardır. Öyleyse hepinizin Allah'ın sizi ulaştırmak istediği cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna ulaşmanızı dileyerek bu sohbetimizi inşallah burada
noktalamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Dualarımızla El Fatiha ve As-Salavat.

0: defa tekrar edeceksin. 1-2 dakika kapat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Durumlar. Türkiye. Bir kimse baktığımız zaman gerçekten yürekler ise bir ekonomik tablo görüyoruz. Bu tabloda imkanlar hanesi sıfırın altında bir değer gösteriyor. Çoktan negatife geçmiş bir bilanço. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Eğer bir ülkede o ülkenin devleti kazandığı parayla yıllık geliriyle borçlarının iç ve dış borçlarının toplam borçlarının faizlerini ve taksitlerini ödeyemiyorsa, kazandığı para buna yetmiyorsa, bırakınız devletin masraflarını yapmasını, devletin bir yılda kazandığı vergilerden kazandığı para o devletin toplam borçlarının yıllık taksitlerini ve faizlerini ödemeye yetmiyorsa, aradaki farkı devlet yeniden borç olarak kapatıyor ve o ancak o zaman bir yıllık borçlarını, ana parasını ve taksitlerini ödeyebiliyorsa, deniz çoktan bitmiştir. Ne demek istiyoruz? Hani hoca çok iyi kaptan olduğunu iddia edermiş de, Nasrettin Hoca'yı bindirmişler gemiye, hadi bakalım demişler kaptan, hidayet bakalım, hafif rüzgar var ortalıkta. Gemi acele karaya biniyor, karaya vuruyor. Nasrettin Hoca diyorlar, ya bu diyorlar, bu ne biçim kaptanlık, gemi karaya vurdu. Benim bir kabahatim yok ya diyor, deniz bitti diyor. İşte biz insanlar bu hedefe, bu ülkeye ulaştırmak için ne kadar gayret etsek bunu yapamazdık. Ama Allah'a şükürler olsun ki öyle idarecilerimiz var ki bunu becermiş durumda var. Bu potansiyelle bu ülkenin batması söz konusu değildir. Devleti ebed müddet devam edecektir. Ama iflas kesindir. Türkiye çoktan beri iflas eden bir ülkedir. İflas etmek ne demek? Devletin gelirleriyle giderlerini karşılayamaması demek. Karşılayamamanın standartları vardır. Biraz bütçeniz açık verir, biraz borçlanırsınız ama birkaç sene sonra bu açığı kapatırsınız. Eğer kazandığınız para masraflarınızı yapmak bir tarafa, ona hiç paranız yok, hiç kazandığınızın hiçbirisini masraflarınızda kullanamıyorsunuz, yetmez. Kazandığınız paralar aldığınız borçların faiz ve taksit toplamını ödeyemiyor. Bunun adı iflastır. İşin kötüsü konkordato da ilan edemezsiniz. İflas etmiş durum, işte bu Türkiye'nin bilançosudur. Bunu öyle bir madenler hazinesine sahip olan, öyle bir enerji hazinesine sahip olan ülke bu hale gelebiliyorsa bu bir başarıdır. Bunun adı negatif başarıdır. Ne kadar gayret etseniz bu kadar kötü bir duruma bir ülkeyi götüremezsiniz. Ama bunu başaranlar var, hamdolsun. Evet, kendilerini tebrik ederiz. Her açıdan sıkıntıların bütün boyutları yaşandığı bir ülkeyiz. Devamlı olarak paramızın değeri düşüyor. Enflasyon dünyadaki en büyük canavar ülkemizde. Bütün boyutlarıyla hükümran, üçlü rakamlarla enflasyon yürüyor. Şimdilik onu ikili rakamlara indirme gayretleriyle insanlar faaliyetteler. Ve tabii her zamanki gibi nutuklar çekiliyor. İşte şimdi olmaz ama 1-2 yıl içinde enflasyonu mutlaka biz bitiririz. İkili rakamları önce indireceğiz, sonra enflasyonu yok edeceğiz. Artık bunların hepsinin masal olduğunu biliyoruz. Hiçbir şey yapamazlar. Belki de lafla peynir gemisinin yürüdüğü tek ülke bizim ülkemiz. Evvela bu yargılar kesin mi? Ne yazık ki kesin. Türkiye kaç yıldan beri bu noktada? Bir yılda kazandığı vergilerle devlet borçlarının faiz ve taksit tutarlarını ödeyemiyor. Dikkat edin, devlet demek masrafı olan bir müessese demektir. Evvela personeli var. O personelin masraflarını ödeyecek. Sonra enfrastruktür yatırımlar var. Bu yatırımları devlet yapmak mecburiyetinde. Ve devlet ne normal standartlardaki masrafları, yani cari harcamalar diyoruz, ne transfer harcamalarını, ne de yatırım harcamalarını yapabilecek olan imkanların hiçbirine sahip değil. Yani devletin bütün masrafları yeniden aldığı borçlarla yapılabiliyor. Yetmez. Faizin ve ana paranın, borçlara ait faizin ve ana paranın ödenmesi için de gene devlet yeniden borç almaya mecbur. Yani her geçen yıl daha çok büyüyen, dikkat edin, enflasyon rakamlarıyla büyüyen değil, reel rakamlarla büyüyen bir borcun ağır baskısı altında Türkiye hala bitkisel hayatta yaşamaya devam ediyor. Kim bana Türkiye iflas pozisyonunda değil derse bunu ispat etmek mecburiyetinde. Eğer bir ülke bütçesinin gerektiği masraflardan 5 kuruşunu bile kazandığı vergilerle karşılayamıyorsa, bütün masraflarını yeniden aldığı borçlarla yapıyorsa, her sene o kadar daha borç yüküne ekleniyorsa, o ülke iflas etmiştir. Ve bizim ülkemiz böyle bir iflasın içindeki dünyadaki nadir ülkelerden bir tanesidir. Ve görüyoruz ki muhalefettekiler de iktidardakiler de meseleye çözüm getirebilecek olan bir görünümde değiller. İşin bana en çok üzüntü veren yanı, bize en çok üzüntü veren yanı, herkesin iktidarı istemesi. Yani merak ediyorum, bu devlet iflas etmiş midir? Etmiştir. İflas etmiş olan bu devleti kurtarabilecek olan bir bilginin sahibi misiniz? Hayır, değilsiniz. Hiçbirinizin bunu yapamayacağını kesin olarak biliyoruz. Ve buna rağmen hepiniz iktidara gelmek istiyorsunuz. Neden? Evvela bu sualimizin cevabını halkımıza vermek mecburiyetindesiniz. Neden iktidara gelmek istiyorsunuz? Muhalefetteki bir parti iktidara bir tek sebeple gelebilir, eğer vicdan sahibi ise. Yapılan yanlışlıkları düzeltecek ve ülkeyi düze çıkaracaktır. Maşallah, bizim gördüğümüz kadarıyla yaptığınız şeyler ülkeyi düze çıkarmak şöyle dursun, borç yükünü kat kat arttıracak özellikler taşıyor. Bir defa personel sayısında artış görüyoruz. Ne demek bu? Zaten açık olan bütçenizde daha büyük açıkları ortaya koymak demek. Neden? Onların yeniden hizmete aldığınız insanların maaşlarını ödeyebilecek olan gelirin sahibi değilsiniz. Anlamı ne? Onların da paralarını aldığınız borçlardan ödeyeceksiniz. %100'leri aşan faizlerle aldığınız borçlarla yeniden işe aldığınız insanların maaşlarını ödemek içindesiniz. Böyle bir hedefin içine girdiğiniz andan itibaren kaynaklarınızla harcadıklarınız arasındaki dengesizlik giderek büyüyecek ve de borç yükünüz her geçen gün daha üst seviyeye ulaşacak. Yani hiçbir zaman kurtulma ümidiniz olmayan bir girdabın içinde devamlı ülkeyi batırmakla meşgulsünüz. Bakıyorum kimse bu konuda bir şeyler söylemiyor. Neden? Kimsenin umurunda değil. Bu ülkenin batışı bize Osmanlı'nın batışını hatırlatıyor. Buna tahammül edemeyiz. Orası bizim canımız. Oradaki insanlar kardeşimiz. Ve onların her geçen gün artan borç yükleriyle yeni çocuklar doğurmaları bizi sonsuz bir hüznün içine atıyor. Her yeni doğan çocuk bilmem kaç milyon lira, hayır, bilmem kaç milyar lira borçla doğuyor. Bu bir sorumsuzluk işaretidir. Bugün iktidarda olanlara sesleniyoruz. Bir çözüm üretebiliyor musunuz? Bugüne kadarki icraatınız hangi hükümet olursa olsun hepsi aynı standartlarda. Ne yaptı? Şu anda ülkedeki en büyük canavar enflasyonken onu önleyebilecek olan tedbir her zaman varken, iki ayda enflasyon önlenebilirken yıllar boyu hep o borçların yükünün biraz daha arttığı, kurtuluşun imkansız olduğu, daha çok imkansızlaştığı yeni devrelere ulaştık. Enflasyonu önlemeyi kimse başaramadı. Neler oluyor? Giderek insanlar arasında bir yozlaşma müşahede ediliyor. İnsanımız yozlaşıyor. Bir ülke düşünün ki polisler kuyumcu dükkanı soyuyor. Bu bir ülke için yüz karasıdır. Güven duyulan kendilerine itimat edilmesi lazım gene insanlara. İtimat edilemeyen bir ortam almış başını gidiyor. Her tarafta mafya kol geziyor. En sonuca bakıyoruz bu karmaşık tablo içerisinde. Türkiye küçük bir Amerika olacakmış. İşte bu tabloyla olmuş oluyor. Gerçekten tebrik ederiz. Yani Türkiye'yi küçük bir Amerika yaptınız. 1920'li yılların bütün teşkilatıyla bir Türkiye vücuda getirdiniz. Devletin adalet mekanizmasının zaman uzatması sebebiyle çözemediği problemlerinizi silah kuvvetiyle çözmek isteyen bir zihniyeti gelip oturttunuz ülkemize. İnsanlar, özellikle mevki sahibi insanlar açık bir şekilde...
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri, Allah-u Teala ve Tefendis Hazretleri İnsan Suresinin 3. ayet-i kerimesinde biz insanları yollarımıza, sebeplerimize hidayet ederiz. Dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur diyor. Burada inşallah bize Allah'ın sebeplerine ulaşmak var. Küfürde ve şükretmek durumunda olmanın birbiri arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız inşallah? Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun.
2: El-Fatiha ve As-Salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemin Errahmanirrahim. Aleykümselam. Eyzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikri sohbetinde bir araya getirdi. Bu sefer belki konumuz Şükür ve küfür. Birbirinin zıttı olan iki şeyden bahsetmiyorum. Küfür ve imandan değil, şükür ve şükürsüzlük değil, küfür ve şükür. Birbirinin zıttı değil ama birbiriyle çok sıkı bir şekilde alakalı iki tane hedef. Şeytanın dostlarının ulaşacağı hedef, Allah'ın dostlarının ulaşacağı hedef. Allah Teala ne diyor Leyl suresi veya başka bir adıyla İnsan suresinin şüphesiz sırasında Lehideynâhum sebîlâ imma şekûrâ imma kefûrâ. Biz diyor onları sebillere ulaştırırız. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Şimdi böyle bir başlangıçla girdiğimizde aklımıza hemen bir ayet gelmeli. Bu küfürle ve şükürle sebillere ulaşmayla alakalı bir kavram çıkıyor ortaya çünkü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Allah Teala böyle söylüyor ya, bu ayetle onun ilişkisinin farkında olmayan bizim sevgili, çok sevimli, aziz ve şen din alimlerimiz bu konuda şunu söylemek cüretini rahatlıkla gösterebiliyorlar. Görmüyor musun? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile hidayet erdiremiyor. Sen mi hidayet erdireceksin diyorlar bize. Yani Allah-u Teala'nın bu sözü sanki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hidayet erdirmesi mümkün değilmiş gibi bir anlama ulaştırıyor onları. Buradan başlayalım dilerseniz ve hemen Bakara suresinin 151. ayet kelimesiyle konumuza girelim. Ne diyor Allah Teala? Kema ersenna fikum resulen minkum. Yetlu aleykum ayetina ve yuzekkikum. Ve yuallimukum el kitabe ve hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Tıpkı onun gibi diyor. Ey sahabe diyor Allah Teala sizlere, sizin içinizden birisi Resul olarak ama Peygamber Resul olarak size gönderildi, irsal edildi, Resullükle vazifelendirildi. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, bizim ayetlerimizi okusun diye, tilavet etsin diye. Bir, sizin nefslerinizi tezkiye etsin diye. Size kitap öğretsin diye. Üç, size hikmet öğretsin diye. Dört, size hikmetin de davetinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hidayete erdiremeyeceğini iddia eden bu insanları Kur'an-ı Kerim kaç yerinde Kur'an-ı Kerim'i mat ediyor? Şahmat. Diyor ki Allah Teala Arap Suresinin 7. ayet kelimesinde, kim o ümmi nebi Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Hepsi cennet müjdesiyle müjdelendi. Hepsi cennet müjdesinin sahibi oldu. Öyleyse Allah Teala'nın müzayını çok açık bir müzayın. Kim o cennet müjdesinin sahibi olanlar? Hidayete erenler. Ermişler mi? Hadi beraberce bakalım Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki onlar kalbi dinlerler, sözü dinlerler, sözün en güzeline ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Kimden bahsediyor Allah-u Teala acaba? Arap 157'de olay son derece açık. Niçin açık? Çünkü ümmi kavramı, Nebi kavramı ve Resul kavramı Bu üçü beraber sadece Kur'an-ı Kerim boyunca bir tek kişi üzerinde toplanır. O Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ona tabi olanların hepsi felah ettiler diyor. Hidayete erenlerin felaha erdiği nefs tezkiyesi yapmalarıyla kesinleşiyor. Ne diyor Allah Teala Şer suresinin 9. ayet-i kerimesinde? Kat eflaha men zekkaha. Az olsun ki onlar felah ederler. Cennet müjdesine onlar ulaşır. Kimler? Onlar ki diyor onu, nefslerini tezkiye ederler. Yani nefsini tezkiye eden felaha erer diyor Allah-u Teala. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimede ne diyordu Allah-u Teala sahibi için? Hidayete erdiler. Öyleyse nefs tezkiyesi hidayete mi erdirir insanı? Kesin. İşte Allah-u Teala son derece açık melek olarak söylüyorum Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminu aleyküm enfiseküm la yedirrüküm men dalle izahsedeytüm sümne mercihüküm cemiyam. Diyor ki Allah Teala bütün sahabeye söylediği şey şu. Ey Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri yani amin olanlar. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Çünkü nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Sizin omuzlarınızdadır. Siz nefsinizi tezkiye ederek hidayete erdiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Yani nefs tezkiyesi hidayete ermek. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği görevlerin daha ikincisi sahabenin nefslerini tezkiye etmek. Üçüncüsü onlara kitap öğretmek. Dördüncüsü onlara hikmet öğretmek. Beşincisi hikmetin ötesini öğretmek. Salaha ulaştırmak. Bütün sahabenin salaha ulaştığı Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor. Allah Teala Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sabikun el-ebedin var ediyor. Onların bir kısmı ensardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Ayet-i kerimenin geri gerisinde Allah'ın onlardan razı olduğu, onların cennete gireceği, onlara en büyük mükafatın tevzil azimin verileceği söyleniyor. Sadece tevzil azim kelimesi bile bütün sahabenin salah makamına ulaştığını gösteriyor. Ama yetmez. Daha önce de bir ifade kullanmış Allah Teala tabi olunmuş onlara. İster ensar olsun ister muhacirin hepsine tabi olmuşlar. Yani Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler olduğu Kur'an-ı Kerim ötesizmiş sahabenin. Öyleyse sahabe hidayete ermiş mi? Kimden hidayet eriyordu? Bütün sahabe hidayete ermiş. Kimden hidayet eriyordu? Nefslerini tezkiye edenler. Sahabe nefslerini tezkiye etmiş mi? Hidayete erdiğine göre ve Allah-u Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde sizin nefsinizi tezkiye etmek üzere onu vazifeli kıldık dediğine göre sahabe de hidayete erdiğine göre demek ki hepsinin nefsleri tezkiye edilmiş. Demek ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bütün sahabeyi hidayete erdirmiş. Şimdi böylesine cahilce bir ifadeyi bu insanlar nasıl kullanır sevgili izleyiciler? İnsanın aklı almıyor. Gerçekten çok zor bir

diyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, o kimseyi hidayete erdiremez demek suretinde bulunuyorlar. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'de hidayete erdirdiği kesin olduğu halde. Hem de hidayetin bütün kademelerine. Ne yapmış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bütün sahabenin neslini tesbih etmiş. Ne yapmış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bütün sahabenin ruhunu Allah'a ulaştırmış. Yani teslimini sağlamış. Bütün sahabenin fizik vücutlarını şeytanı kovmaktan kurtarmış. Allah'a kul etmiş. Yetmez. O fizik vücutları da ruh gibi Allah'a teslim etmiş. Bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş. Bütün sahabenin neslini de Allah'a teslim etmiş. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hidayete erdirmiş mi? Hidayete erdirmenin dalıkasını yapmış. Hidayete ermek ruhun Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olması halidir. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece ruhlarını teslim etmekle kalmamış sahabenin. Fizik vücutları da teslim ettirmiş, nefslerini de teslim ettirmiş, gene yetmez. Hepsini tövbe-i nasuha Allah'ın davet etmesini sağlamış ve hepsi de tövbe-i nasuhtan geçip Allah'ın mürşitleri olmuşlar. Tevbe suresinin demin söylediğimiz 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin bu hedefe erdiğini kesinleştiriyor. Zaten mükafat fevzül azim diye geliyor. Mükafatların azim olanı sadece salah makamının işaretini taşır bu ifade ve bütün sahabe salahtaydı. Yani Allah'ın mürşitleriydi. Zaten biz bunu söylemesek bile Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi net olarak bütün sahabeye ensar olsun, macirin olsun, sonradan gelen neslin tabiinin tabi olduğunu kesinleştiriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi söylemiş mi? Evet, benim sahabem diyor yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer diyor. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hidayete erdirir miymiş? Erdiremez diyenlerin acaba hala utanmayacaklarını düşünebilir miyim? Beraber düşünebilir miyiz? Ne zaman bu insanlar bir sorumluluk sahibi olduklarını, bir vicdan sahibi olmak mecburiyetinde olduklarını düşünecekler? Arkalarında milyonlarca insan bu cehenneme gidecek olan insanların sözlerine inanıyor. Onların profesör fikirlerine bakarak ve arkalarından koskoca bir milleti cehenneme götürecek olan böylesine sorumsuz bir din anlayışı. Öyleyse bu cüret küstahlık adını alıyor burada. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hidayete erdiremeyeceğini iddia etmek. Bu cüretin ötesindedir. Bunun lügattaki yeri küstahlıktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeyi hidayete erdirmiş, hepsinin ruhlarını Allah'laştırmış, yetmez. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmelerini sağlamış, nefslerini de Allah'a teslim etmelerini sağlamış, onları tam salah makamına, velayetin en üst makamına kadar çıkarmayı başarmış ve bu adamlar hiç utanmadan sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin ayet-i kerimesinden faydalanarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakaret ediyorlar. Öyleyse Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? Şimdi Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala'nın sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin sözünü niçin söylediğiyle alakalı olan ayet-i kerimeye geliyoruz. Hemen Kur'an-ı Kerim içine bir yolculuğa çıkıyoruz. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerini yakalıyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا وَرَادُ بِنْ حَيَاتَتْ دُنْيَا وَطْمَاَنَّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيكَ مَوَاهِمْنَارِ bima kanu meksubun. Allah Teala diyor ki

bütününe tabi olmayı devre dışı bırakmışlar. O hedefe önem vermemişler. Onun için bugünün insanları 14 asır evvelki sahabeden büyük ölçüde uzaklaşmış durumdalar. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabe için diyor ki, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz onlara karşı muhabbet besleyen sizler Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Yani Kur'an'ın bütününde hareket edersiniz. Bütün aksiyonlarınız, davranış biçimleriniz Kur'an-ı Kerim'in bütününü ihata eder. Kur'an'ın bütününe itaat ederek oradaki bütün farzları gerçekleştirirsiniz. Kur'an'ın bütününe itibar ettiğiniz zaman zamanın bütününde zikreden, Kur'an'ın bütününe itibar ettiğiniz zaman Kur'an'ın bütün emirlerine riayet eden, mutlaka bütün farzları yerine getiren, Kur'an'ın bütününe itibar ettiğiniz zaman Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir statüye ulaşmanız lazım. İşte onlar oraya ulaştılar. Niçin? Herhangi bir konuda bir karara varırlarken, bir ayetin yorumunu yaparlarken sadece o ayetteki manaya değil, o ayetle alakalı Kur'an'da ne kadar ayet varsa hepsinin manalarını bir araya toplayarak, geliştirerek ve müşterek manayı ortaya koyarak hedefe yürüdüler. Onlar Kur'an'ın bütün farzlarına riayet ediyorlardı. Peki zamanımızın din alimlerinin liderliğinde bizim ülkemizde oluşan din tatbikatı neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor. Kur'an'ın insanları cennet saatine ulaştıracak olan, onları küfürden kurtararak şükre ulaştıracak olan bütün ayetleri devreden çıkartılmış. Farzlar yok edilmiş. Bir insanın küfürden kurtularak şükre ulaşması Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı birinci faktör. Mürşidine ulaşmasına bağlı ikinci faktör. Ruhunu Allah'a ulaştırmasına bağlı üçüncü faktör. Bu insanı küfürden kurtarır, şükre çıkartır. Ama şükrün de kademeleri var. Şükrün ekber oluşu, şükrün en üst boyuta ulaşması, azim oluşu. Öyleyse küfürden kurtulup şükre ulaşmak üç kademedeki bir şükrü ifade ediyor. Ruhun Allah'a teslim olması şükrün birinci basamağı. Fizik vücudun Allah'a teslim olması şükrün ekber oluşu. Arkasından nefsin de Allah'a teslim olması şükrün azim oluşu. İşte bu üç olayda da Allah'ın fizik nimetlerine şükreden insanların aynı zamanda Allah'ın bu üç tane üst seviye makamı insanların işgal etmesi standartlarında onların sadece şükürlerinin değil, hamdlerinin de kibir hamd ve azim hamd olmasını icap ettiriyor. Öyleyse bir dizayn ki Kur'an-ı Kerim'in 28 basamaklık temel çatısı, bu gözlüklerle bakılan coğrafyası, Kur'an-ı Kerim'de bir hamd müessesesinin, bir şükür müessesesinin mevcut olduğunu ve bunun mutlaka şükrün ötesinde gerçekleşeceği ifade ediliyor. Öyleyse bu konuda bir fikrin sahibi mi olmak istiyoruz? O zaman yapmamız lazım gelen şey sahabenin hayatına bakmak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına bakmak. Konumuzun esası olan Zehir Suresinin 3. ayet-i kerimesi bir kavramla başlıyor. Bu kavram hidayet kavramı.

0: Öyleyse Allah-u Teala'nın hidayete erdirdiği insanlar var. Hadi şimdi beraberce Kur'an'da hidayetin ne olduğuna bakalım. Hidayet nedir? Hidayet ruhun biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasıdır. Kendi irademizle ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızdır. Hidayet nedir? Nefsimizi tezkiye etmektir. Hidayet nedir? Fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmektir. Öyleyse üçü de aynı şeyi ifade eder. Nefsimizi tezkiye etmeyi tamamladığımız zaman ruhumuz da Allah'a ulaşmıştır. Fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmayı başarmıştır. İşte bunların üçü de hidayettir. Şimdi ruh açısından hidayet kavramına bakıyoruz beraberce. İşte Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Sonra bir başka açıdan daha bakıyoruz hidayet kavramına. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne şüphesiz ki muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, insan ruhunun Allah'a ulaşması hüve işte o el-hüda, hidayettir. Men yehdullahi tehüvel mürted. Şehir suresinin 13. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah-u Teala? Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer diyor Allah-u Teala. O zaman o kişi hidayete erer. Öyleyse hidayetin ruhla alakalı olan kesimine baktığımız zaman ruhumuzun Allah'a ulaşması hidayete ermek kavramını ifade ediyor. Allah-u Teala sebilden bahsediyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Allah-u Teala sırat-ı müstakimden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de ve tarik-ı müstakiminden bahsediyor. Acaba sebil nedir? Sırat-ı müstakim nedir? Tarik-ı müstakim nedir? Aynı kavramlar gibi görünüyor ama bir bütünü ifade etmeleri dolayısıyla kavramlar birbirinin içinde. Nedir tarik-i müstakim? Allah-u Teala diyor ki Allah üzerinizde 7 tane yol vücuda getirdi. Safa, tarayika diyor. 7 tane yol. Acaba Allah-u Teala 7 tane gök katını yaratan Allah olarak bu 7 tane yolu neden yaratmış? 7 tane gök katını birbirine bağlasın diye. İşte bu 7 tane gök katı 7 tane yolu ihtiva ediyor. Bunların adına Allah-u Teala tarik-ı müstakim diyor. Yani zemin kattaki altın kapıdan başlayan 7. katın altın kapısında son bulan 7 tane katı birbirine bağlayan 7 tane yol. Bu tarik-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakimin bir bölümüdür sadece. Sebiller de yok içinde. 7. kattaki yatay 7 alemi birbirine bağlayan sebil de yok. Oradan Allah'ın zatına ulaşan sebil de tarik-ı müstakimin içinde mevcut değil. Öyleyse bu tarik-ı müstakim ya sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakim bunların hepsini kapsayan ana yol. Zemin katı insanı alıp Allah'ın zatına kadar ulaştıran ana yol. Bunun tarik-ı müstakimin başlangıcını teşkil eden altın kapısına ulaştıran kesimi sebil adını alıyor. Bütün mürşitlerin bulundukları dergahlardan halifenin dergahına zamanın imamının dergahına ulaşan bütün yollar sebil adını alırlar. Bu sebiller de dahil olmak üzere Allah'a kadar ulaştıran yolun tamamı sırat-ı müstakim adını alır. Öyleyse Allah'ın sırat-ı müstakimi de bu sırat-ı müstakimin içindedir. Sebil de bu sırat-ı müstakimin içindedir. Sırat-ı müstakim, tarih-i müstakimi de ihtiva eder. Öyleyse bütün müşriklerin bulundukları dergahlardan başlayan sebiller altın kapıya ulaşır. Altın kapı aslında sebillerden sonra bir sırat-ı müstakim düşünüyorsak, sırat-ı müstakimin ve tarih-i müstakimin başlangıç noktasıdır. Yedi kat çıkılıp da yedinci katın altın kapısına ulaştığınız zaman tarih-i müstakim tamamlanmıştır. Allah Teala üzerimize inşa ettiği yedi katı burada tamamlıyor. Yedi tane katı birbirine bağlayan yedi tane yolu burada tamamlıyor. Tarık-ı müstakim bitti. İki altın kapı arasında var. İkinci altın kapıda tarık-ı müstakim tamamlandı. Ama şimdi yatay yedi tane adet geçeceksiniz. Sırat-ı müstakim devam ediyor. Sitet-i mütahaya ulaştınız. Oradan Allah'a ulaşacaksınız. Sırat-ı müstakim devam ediyor. Allah'a ulaştığınız zaman sırat-ı müstakim bitiyor. Sebiller arasından bir ayrım yapacaksınız. O zaman hani bütün mürşitleri bulundukları deryanlardan altın kapıya ulaşan bütün yollar sebil adını alır. Tarık-ı müstakimin öbür tarafında kalan Allah'a ulaştıran yollar da sebil adını alır. Yol da sebil adını alır. Öyleyse kavramları yerlerine oturttuğunuz zaman bir kavram kargacısının tamamen ortadan kalktığını görüyorsunuz. Allah-u Teala kullanmış her. Allah'a ulaştıran sebil, sırat-ı müstakime ulaştıran sebil, tarık-ı müstakime ulaştıran sebil, hepsi sebillerdir. Ama bunların hepsinin toplamı bir tek isimle anılır. Sırat-ı müstakim. Öyleyse böyle bir düzeninde Allah-u Teala'nın وَهَدَيْنَاهُمْ سَب۪يلًا onları sebillere ulaştırırız dediği, sebile ulaştırırız dediği sırat-ı müstakim. Sebile ulaştırırız dediği mürşitlerin bulundukları dergahlar, sebiller oradan başlar. Ondan evvel dünyanın neresinde bulunursanız bulunun, sebilde değilsiniz. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız, hangi dergahtaysa mürşidiniz, onun dergahı sizin sevilinizin başlangıç noktasıdır. Tabi olduğunuz anda ruhunuz vücudundan ayrılıp sevile ulaşır. Öyleyse Allah Teala'nın biz onları sevile ulaştırıyoruz demesiyle mürşide ulaştırmaktan bahsettiği kesinlik kazanıyor. O zaman şükretmek için ilk adımı atıyorsunuz. Dikkat edin, şükrün ve hamdin size sağlayacağı büyük faydalar var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ilk cuma hutbesinde, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 10 kat vereceğine 700 katı kadar bunu yükseltsin. Ne demek istiyor? Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde söylemek istediği şey açıklığa kavuşmuş. Diyor ki Allah Teala biz onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 bıçaklı bir hep buğday diyeceğim geliyor. Ama Allah Teala nebat kullanmış orada. Biz de nebat diyelim. 7 bıçaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunuruz diyor onlara. Hangi şartla? Bir, fi sebilillah olmak kaydıyla. İki, hepsi için söz konusu olan şey infak etmeleri kaydıyla. Öyleyse birleştirir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ölmeden evvel ölüm demekle neyi kastediyor? Sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını. Kimin ruhu vücudundan ayrılırsa ayrıldığı an Allah'ın gösterdiği hidayet yoluna o ruh ulaşmıştır. Sebile o ruh ulaşmıştır. Bundan sonra sebilden Allah'a doğru yola çıkacaktır. ne yapacaktır? Nefsi %7 tezkiye olduğu zaman bulunduğu dergâhtan ana dergâha mutlaka ulaşmaya başlayacaktır. Ve oradan da oradakilerle birlikte birinci kata kadar çıkacaktır. Ötekiler üst katlara çıkacaktır ama o çıkamayacaktır. İkinci bir %7 nur birikimi ruhun ikinci gök katına tırmanması. Nerede şimdi ruh? Fî sebilillah. Fî içinde demek. Sebilillah Allah'ın yolu içinde. Sırat-ı müstakimin her safhası sebilin içinde muhtevasının tam işaretini taşır. Yani birinci gök katındaki şey sırat-ı müstakimde, yani aynı zamanda fî sebilillah Allah'ın sebilinin Allah'ın yolunun içinde. Nebe Suresi'nin 39. ayet-i kerimesine baktığımız zaman neyi görüyorduk? Zalike yevmül hakkı, zalike yevmül hakkı fe men şa'ittâze ilâ rabbihi sevîlâ. Meâbâ diyor Allah Teala. Diyor ki onlar ki diyor Allah'a ulaşmayı dilerler, onlar için o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi, Allah'a ulaştıran sebebini kendisine yol itaz eder. Kimin ruhu Allah'a varırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur diyor Allah Teala. Sığınak olur diyor. İşte Allah'ın zatının Allah'a ulaştığınız zaman ruhunuza sığınak olması söz konusu. Nasıl olacak bu? Siz sebildesiniz. Vücudunuzdan ruhunuz ayrıldığı andan itibaren siz fi sebilillahsınız. Yani Allah'ın sebilinin sırat-ı müstakimin içindesiniz. Buradaki sebil Allah'a götürüyor. Allah'a götürdüğü zaman ne oluyor? Allah'ın zatı ruhunuza meyap oluyor. Sığınak oluyor. Öyleyse sırat-ı müstakim Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesinde anlatıldığı üzere Allah'a ulaştıran bir yoldur. Allah'ın zatında ruh ifna olur, yok olur. Ve sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşmıştır. Aynı zamanda sırat-ı müstakimin bu Allah'a ulaşma istikametindeki yolunun adı sebildir de. Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesine bakıyoruz şimdi. Diyor ki Allah Teala, Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzün basar atlı görme hasasıyla Allah'ı görerek Allah'ı davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Sebil geçiyor. Bahsedilense sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a davet. Öyleyse Allah-u Teala'nın orada bahsettiği İnsan Suresinin Dev Suresinin 3. ayet-i kerimesinde bahsettiği biz onları yola ulaştırırız. Sırat-ı müstakime ulaştırırız. Muhtevası Allah'a ulaştırırız muhtevasıyla aynı hedefe yönelik olarak çıkıyor karşımıza. Onları sebillere, sebile ulaştırırız. Burada sübilene kullanmamış Allah-u Teala. Sebil, bir tek sebil dediğine göre kesinlikle bir tek müşritten Allah'a kadar ulaşan bir yolu düşünüyor ve bunun adı da sırat-ı müstakim. Öyleyse şimdi bakıyoruz. Buradan ulaştığımız yer şükretmek. Öyleyse buradan hemen küfürdeyiz. Biliyorsunuz ki bir insan mürşidine ulaşamazsa onun kalbinde hep küfür yazısı kalacaktır. İnsanlar mürşitlerine ulaşmadıkları sürece ne yazık ki kalplerinde hep küfür kelimesi var. Bakın Allah Teala Bakara Suresi'nin 7 ve 6 ve 7. ayetlerinde ne diyor? Habibim sen o kafirlere anlatsan da anlatmasan da, söylesen de, söylemesen de netice değişmez. Onlar kafirdirler. Ve kalpleri mühürlüdür. Bu kalpleri mühürlü olan insanların kalplerinin içinde küfür yazıyor. Allah-u Teala mürşidine ulaştıkları zaman onların kalbindeki küfrü açıyor ve küfrü alıyor ve yerine iman kelimesini yazıyor. Kimin başının üzerine mürşidine ulaştığı zaman mürşidin ruhu ulaşırsa, Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre sadece o kişinin kalbine iman yazılır. Üç işlemde. Bir, Allah-u Teala kalbin mührünü açar. İki, kalbin içindeki küfür kelimesini çeker alır. Üç, kalbin içine imanı yazar. Kişi fıska düştü, işlem tersine düşer. Tekrar mühür açılır. Kalbin içindeki iman kelimesi alınır. Kalbin içine küfür kelimesi yeniden yazılır. Yeniden yazılır diyorum, dikkat edin sözüme. Çünkü baştan kişinin kalbinde küfür yazıyordu. O alındı, yerine iman yazıldı başlangıçta. O zaman kişi fıskan kurtuldu. Dikkat edin. Bütün insanlar mürşitlerine ulaştıkları güne kadar hem kafirdirler, kalplerinde küfür yazdığı için, hem de fasıktırlar, yani fısk içindedirler. Mürşitlerine ulaşamadıkları için, kalplerinde küfür yazdığı için. Mürşitlerine ulaştılar. Allah'ın mührü açtı, kalbin içine imanı yazdı. Kişiler kalplerin içindeki küfrü aldı, küfür kelimesini aldı, iman kelimesini yazdı. Ne oldu? Kişilerin kalplerindeki küfür kelimesi alındı ve kişiler mümin oldular. Birinci fısk, birinci iman. Kişi irşat makamında şüpheye düştü bu satı ulaştıktan sonra. Allah-u Teala bunu derhal görür, işittir ve bilir kişinin kalbinde. Hemen müdahale eder, kalbindeki iman kelimesini alır, yerine tekrar küfür kelimesini yazar. Yine üç işlem. Mührün açılması, kalbin içindeki küfrün alınması, iman kelimesinin alınması, yerine küfür yazılması. Kişi küfre düştükten sonra bir süre sonra aklı başına geliyor. Tekrar mürşidine tabi olmak istiyor. Allah-u Teala kabul eder. Tabi olur kişi, işlem bir defa daha yapılır. Kişinin kalbindeki küfür kelimesi alınır, kalbinin içine yeniden iman yazılır. Bu kişi ne oldu? Başlangıçta fısktaydı. Mürşidine ulaştıktan sonra tekrar fıska düştü, ikinci fısk. Şimdi bir hakkı var sadece. Eğer bu kişi bir defa daha mürşidinden şüpheye düşerse, yeniden fıska düşecektir. Kalbindeki küfür kelimesi, iman kelimesi alınacak. Küfür kelimesi üçüncü defa o kişinin kalbinde yer alacaktır. Buna Allah-u Teala kalbin mührünün tab edilmesi diyor. Kalbin içindeki iman kelimesinin tab edilmesi diyor. Yani burada artık yeni bir kurtuluş söz konusu değil. Kişi üçüncü defa fıska ve artık kurtuluş söz konusu değil. O kişi bundan sonra mürşidine ulaşmak istese de Allah-u Teala'nın bunu kabul etmediğini görüyoruz. Öyleyse burada insanların ayaklarını ney katması lazım? Kim bu insanlar? İşte bunlar kafirler. İşte bunlar küfür üzere olanlar, kalplerin içine başlangıçta olan küfür kelimesinin tekrar yazılması ve tekrar yazılması. Üçüncü yazış küfür kelimesinin tab edilmesi anlamına geliyor. Öyleyse nazik bir konu, özel ihtimam isteyen bir konu ve insanlar Allah-u Teala'nın söylediklerinin farkında bile değil. Öyleyse bu insanlar kim? Bu fıska düşen insanlar kim? Bunlar küfürde olanlar. Onlara sorarsanız neden şükretmiyorsunuz Allah-u Teala'ya diye, Allah bana ne vermiş ki şükredeyim diyor. Böyle insanları çok gördük. Onlarla beraber yaşadık. Allah bana ne vermiş ki ben ona şükredeyim diyor. Bilmiyor ki Allah-u Teala dünyadaki hazinelerin hepsini vermiş ona. Dikkat edin. Gören gözleriniz var, işiten kulaklarınız var, konuşan diliniz var, çalışan mideniz, kalbiniz, bütün uzuvlarınız, sağlıklısınız. Bunun ne kadar trilyonlar ettiğini biliyor musunuz? Bir insan düşünün, kör zavallı insan görmüyor. Elinde ne kadar serveti varsa, ölçüsüz olarak ne kadar varsa, görebilmek uğruna hepsini verirdi. Ama siz ona bedava sahipsiniz. Allah'ın size verdiği bu büyük büyük nimetin farkına bile varmadan yaşıyorsunuz. Sağlıklısınız, kalbiniz çalışıyor, mideniz çalışıyor, bebekleriniz çalışıyor. Bir düşünün, diyaliz makinelerine giren insanlar, bebeklerin çalışması sebebiyle, onlar da bütün servetlerini, ah sağlıklıdır böbreğim olsa da, ben de herkes gibi sağlıklı olsam, servetini vermez miyim diyen insanlar var. Siz de onların hepsine bedavadan sahip oldunuz, ama o servetin sahibisiniz. O zaman şükretmeniz gerekmez mi? İşte insanlar Allah yolunda Allah'a yaklaştıkça şükürleri artar. Neden? Hiçliklerini, sıfır oluşlarını, Allah'ın büyüklüğü, Allah'ın azametini, Allah'ın tamamiyetini, kendilerinin ise her açıdan eksik olduklarını her geçen gün biraz daha fazla idrak eden insanlar. İşte böyle bir düzen içerisinde insanlar Allah'ın kendilerine verdikleri sonsuz nimetlere onu tanıdıkça daha çok şükredeceklerdir. Hele manevi nimetlere daha çok hamd edeceklerdir. Ve Bakara Suresi'nin 261. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şükrün ve hamdin temel unsurlarını en iyi bu insanlar yerine getirecektir. Ne yapacaklardır? İnfak edeceklerdir. Allah'ın verdiği paradan, Allah'ın verdiği maldan infak edeceklerdir. Başkalarını nafakalandıracaklardır. Bu şükrün tamamlanması için asıldır. Maddi nimetleri nafaka şeklinde infak etmek, başkalarını ulaştırmak. Bire 700 ihsan Allah-u Teala'nın ne demiştik? Fi sevilini almak kaydıyla, bakınız o ayetle kesin alakalı. İnsan Değer Suresinin 3. ayet kelimesiyle kesin alakalı ve infak etmek kaydıyla gene Değer Suresinin 3. ayet kelimesiyle kesin alakalı. Çünkü şükrün edası infaksız gerçekleşemez. Öyleyse şükrünüzü, ya Rabbi bana bu malları verdin, bu parayı verdin, bu nimetleri verdin, şu maddi nimetleri verdin, sana sonsuz şükrederim demek bir şey ifade etmez. Onun şükrünü eda etmeniz için Allah'ın size verdiklerinin iki tane %2,5'unu en az %5'ini başkalarına vermek mecburiyetindesiniz. Onu yaptığınız zaman şükrünüzü eda edebilirsiniz. O zaman Allah-u Teala'nın sizi hidayet yoluna ulaştırmasıyla şükür arasındaki ilişkiyi görüyor musunuz? Bakara Suresinin 261. ayet-i kerimesi ilişkiyi kesinleştiriyor. Allah'ın yolunda olmadıkça şükrünüzü eda edemezsiniz. Mürşidinize ulaşmadıkça şakirlerden olamazsınız. Mürşidinize ulaştığınız zaman şükredenlerden olabilirsiniz. Bakara Suresinin 261. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse ilişkiye dikkatle bakın. Evet, şükür kelimesiyle küfür kelimesi birbirinin zıttı olan iki kelime değildir. Tam karşıtı değildir. Ama muhtevayı ilgili ayetlerle beraber oluşturduğunuz zaman aralarındaki ilniyet rabıtasını hemen yakalarsınız. Öyleyse bir insanın Allah'a olan şükrünün edası onun Allah'ın kendisine verdiği fizik nimetlerden başkalarına infak etmesiyle mümkündür bir. Ama ikincisi de onun kadar önemli, ruhunun Allah yolunda olmasıyla mümkündür. Ruhu Allah'a ulaştı. Bu sefer de Allah'ın sırat-ı müstakim üzerindedir. Ama hep o sebilin, o sırat-ı müstakimin, yani fi sebilillah mefhumunun söz konusu olan yolunun üzerindedir. Öyleyse sadece onlar şükredenlerdir. Onun için Allah Teala onlara hidayeti, onları sebillere hidayet ederiz demesiyle onların şükredenlerden olması Ancak bu yolun üzerindekilerin şükre sahip olmasıyla mümkündür. Yoksa şükürlerinin edası mümkün olmazdı. Onun için bir insanın şakir olabilmesi, şükreder olabilmesi mutlaka ama mutlaka ruhunun yüzünden ayrılıp Allah'ın yoluna girmesiyle mümkündür. Girmemiş. İşte o kişi başka bir açıdan değerlendirmeye tabi tutuyoruz o zaman. Kalbinde küfür yazan bir insandır. Ne görüyoruz? Allah Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim o nefslerini mürşitlerine ulaşmadıkları için nefslerine tabi olanları yani nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Onlar dalayette olanlardır diyor. Kim bu insanlar? Mürşitlerine ulaşmamışlar. Peki devam ediyor Allah Teala onların kalpleri mühürlüdür diyor. Şimdi bakıyoruz Bakara Suresinin 6. ve 7. ayetlerine o kafirlerin kalpleri mühürlüdür diyor Allah-u Teala. Kimmiş kalbi mühürlü olanlar? Kafirler. Ne zaman kalpleri mühürlü? Dalayette kaldıkları sürece. Ne zaman dalayetten kurtulacaklar? Mürşitlere ulaştıkları zaman. Öyleyse bakınız muhteva bütünleşti. Kişi mürşidine ulaşmadıkça ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşamaz. Sevile ulaşamaz. Sevile ulaşmayanların hepsi kafirlerdir. Öyleyse Allah sebilleri ulaştırıyor. Sebilleri ulaştığı takdirde kişi fi sebilillah oluyor. O zaman şükrünü eda edebiliyor Allah-u Teala'ya ve şakirlerden oluyor. Yoksa şükrünü eda edemez, şakirlerden olamaz ve kalbinde de küfür yazılır. Biliyorsunuz ki mürşidimize tabi olduğumuz zaman mürşidimizin ruhu başımızın üzerine gelir yerleşir. Mümin 15. Aynı anda da kalbimizin içine küfür kelimesi alınarak iman kelimesi Allah-u Teala tarafından yazılır. Mümin oluruz. Ne oldu ruhumuz? Sırat-ı müstakim ulaştı. Kalbimizdeki iman kelimesi yazıldı. Artık kafir değiliz. İşte böylece Allah-u Teala'nın Dehş Suresinin, İnsan Suresinin 3. ayet-i kerimesinde belirttiği, sanki birbiriyle alakalı olmayan iki tane mefhumdan bahsediyormuş gibi belirttiği, küfürle şükür arasındaki ilişki, ayetleri birleştirdiğimiz zaman görüyorsunuz ki, bir güneş gibi ortaya çıkıyor. Kur'an-ı Kerim bir bütündür sevgili izleyiciler. Bu bütünü her açıdan değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'ın cennetine almasını, bu sebeple cennet saatine ulaşmanızı, şu dünyada da muhteşem bir dünya saatine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.
1: Zikir her şeyden evvel bir sabır işidir. Bütün işlerinizi bırakacaksınız ve Allah'ı zikredeceksiniz. Başlangıçta zikir böyle devreye girer. Ancak daimi zikre ulaştıktan sonra hem bütün işlerini yaparsınız hem de kalbinizdeki ses devamlı kalbinizin her çift atışında Allah'ı zikretmeye devam eder.
0: El-Fatiha ve as-salat. Allahümme salli ala Muhammed ve zülümme aminu şeytan başım. Elhamdülillah ve ulamin barakum ve muhimmel aleyhi ve sellem. Sıratel müstakim, sıratel müzzemeyim aleyhi ve sellem. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz bir alışverişin içindeyiz. Bir sevgi alışverişi. Biz Allah'tan bize akan sevgiyi sizlere aktarıyoruz. Siz de sevgi çağlayanlarınızı bize çeviriyorsunuz. Ve böylece aramızda sevgiden oluşan iki tane nehir var. Birisi Rabbimizden gelen, bizden geçen, size ulaşan. İkincisi sizden bize dönen, bizden Rabbimize ulaşan iki sevgi nehri. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bilmenizi isterim ki sizi mutlu edecek olan en temel uğraşınız, en temel hissiyatınız sevgidir. Sevgi ruhunuzun hasletlerinden en büyüğü, en önemlisidir. Ve sevgiye baktığınız zaman onun fedakarlıkla ölçüldüğünü görürsünüz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgi fedakarlıktır her şeyden evvel. Öyleyse sevginizin ölçüsü bunlar elbette var. Mesela ben şimdi size sorsam, Allah'ı seviyor musunuz? Bilginizinize göre mutlaka Allah'ı sevenlerden birisiniz. Dinliyorsanız. Ha, bazıları da var, acaba bir yanlış yapar da yakalar mıydı diye dinliyorlar. Çok beklerler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü bir tane Kur'an-ı Kerim var. Biz sevenlerdeniz. Biz sevilenlerdeniz. Öyleyse bilmeceyi siz biliyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama ilk defa duyanlara sorun. Acaba Allah-u Teala ne demek istemiş? En çok seni seveniz, seni en çok seveniz deyince. Bu gece bunun cevabını vermeyeceğiz. İlk defa bunu duyanlar manayı indirecekler, araştıracaklar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, cümleye lütfen dikkat edin. En çok seni severiz, seni en çok severiz değil. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Yani seveniz kelimesindeki değişen kelime ne kelimesidir? Nihat'taki ne kelimesi? Rıza'daki re kelimesiyle severiz demiyor Allah Teala. Nihat'taki ne harfiyle seveniz diyor. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Belki girecek sefer cevabını veririz. Ama düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler, ilk defa duyanlara sesleniyorum. Çünkü evvelce duyanlar sualin cevabını bizden defaatle almışlardır. Ve manayı düşündükleri zaman tam Rabbimizin söylediği gibi cuk oturduğunu görmüşlerdir yerlerine. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgi bir çağlayan gibidir. Allah-u Teala'dan bize akar, bizden de sizlere. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öylesine güzel bir his ki, bütün düşmanlıkların, kinlerin, nefretlerin yok olduğu bir ortamı ifade eder. Sevgi varsa nefret yoktur. Sevgi varsa haset yoktur. Sevgi varsa düşmanlık yoktur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsin adeta bütün afetlerine karşı ruhun sevgisi. Kardeşleri Yusuf'u neden sattılar sevgili izleyenler ve dinleyenler? Yok pahasına birkaç dirheme, ona karşı düşmanlık hisleri besliyorlardı. Babaları tarafından en çok sevilen kardeş olarak onu çekemiyorlardı, ona haset ediyorlardı. Ve bu sebeple onu hemen elden çıkmasını sağlamak üzere esir tüccarlarına
2: birkaç dirheme sattılar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah evvela şunu söyleyeyim ki sizleri çok seviyor. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok. Siz Allah'ı bir ünite seviyorsanız, bir birim seviyorsanız, Allah Teala sizi en az 1000 birim sever. En az 1000 katıdır sevgisi. Kim bilir kaç bin kata kadar yükselir bu sevgi durumunuza göre. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, neden size hep sevgili diyorum? İşte bu yüzden sizleri sevdiğimi söylemek istiyorum. Aramızda düşmanlık edenlerin, haset sahiplerinin göremeyecekleri, hissedemeyecekleri kainatın en sağlam bağı olan sevgi bağı var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dikkat edin, sevmişseniz nefret bitmiştir. Dikkat edin, sevmişseniz kin bitmiştir. Dikkat edin, sevmişseniz haset bitmiştir. Nefsin afetlerine yer olmayan bir dünyada yaşamaya başlarsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep size sevgi üçgeninde yaşamayı anlattık. Bu üçgenin asıl adı mutluluk üçgenidir. Ama sevgi üçgeni de diyebilirsiniz. İsterseniz bu akşam bir üçgenden değil, bir dörtgenden bahsedelim. Bir kenarı Allah, ikinci kenarı ruhunuz, üçüncü kenarı Allah'la ruhunuzun işlettiği hasenat, hayır, sevaplar, dördüncü kenarda sevgi. Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sevginin tutsağısınız. Ve kainatın en güzel ortamında yaşıyorsunuz. Allah'ın dünyasında, Allah'ın ülkesinde, Allah'ın aleminde. Başkaları için Allah'ın size verdiği her şeyi seferber etmişsiniz. Allah'ın size verdiği her şeyi başkalarına adamışsınız. Kendinizi başka insanların mutluluğuna hasretmişsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer içinizde nefret varsa bunu yapamazsınız. Elinizden gelse o nefret duyduğunuz kişiye en büyük fenalıkları edersiniz. Eğer nefsinizin afetleri size hakimse. Dikkat edin, insanı kamil olmanın en büyük vasfı sevginin mutlak anlamda sahibi olmaktır. Bir kamil insanda en büyük vasıf hangisidir diye sorarsanız, bu sevgidir sevgili izleyenler. Onlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Onlar sizleri de en çok sevenlerdir. Sevgiye dikkatle bakın. Eğer Allah'a olan sevgim artarsa insanlara olan sevgim azalmaz mı diye soran kardeşlerimiz var. Eğer insanlara sevgim artarsa Allah'a karşı olan sevgim azalmaz mı diyen başkaları var. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu sualin cevabı kesin ve açıktır. Hayır, azalmaz. Tam aksine artar. Sevdikçe daha çok seversiniz. Sevgi, sevginin fitilidir, ateşleyicisidir, barutudur, ona hız veren faktördür. Öyleyse sevgiyi izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı ne kadar çok seversiniz, başka insanları da o kadar çok seversiniz. Allah'a sevginiz arttıkça başka insanları da sevginiz artar. Sevgiyi bir belli boyutta, bir belli ölçek olarak sakın düşünmeyin. Sevgi ölçüsüzdür. Eğer belli bir ölçek olsaydı, o zaman kardeşlerimizin sorduğu sualin cevabı onların verildikleri gibi gelirdi. Yani başka insanları daha çok sevdiğiniz zaman, sevgi bir bütünse, bu bütünün bir parçası büyüyorsa, ikinci parçası küçülecektir tezinden hareketle. Allah'a karşı sevgilerinin azalacağını zannediyor kardeşlerimiz. Veya Allah'a daha çok sevdikleri zaman başka insanlara karşı sevginin azalacağını. İkisi de geçersiz sevgili dinleyenler ve izleyenler, sevgi boyutsuzdur. Onu kaplara sığdıramazsınız. Ölçüsü size ait değildir. Ölçüsü Rabbani'dir. Nasıl nefretin, kinin, intikamın, düşmanlığın, hasetin ölçüsü şeytani ise, zünvani ise, nefsinizin her birisi bir afet ise, sevgi de ruhunuzun en büyük hasretidir. Şunu rahatça söyleyebilirsiniz. Bir sevgi manevi standartlar içerisinde nefsinizdeki demin saydığım afetlerin topunun karşılığından daha üstündür. Öyleyse Allah'ın ruhunuza ihsan ettiği en büyük hasret o sevgidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı seviyor musunuz? Şüphesiz eğer Allah yolundaysanız hepiniz seviyoruz diyeceksiniz. Ben de size ikinci soru soracağım. Ne kadar seviyorsunuz? Cevap vereceksiniz. Çok seviyoruz. Ne kadar çok. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevginin ölçüsü var mıdır? Elbette vardır. Allah'ı en çok sevenler, Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'a karşı duyulan sevginin ölçüsü zikirdir. 24 saatlik bir zaman parçasını 100 değer olarak kabul edin. Kaç saat zikrediyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Her biriniz kendinize bunu sorun. Kaç saat zikrediyorsunuz? Eğer bir günlük bir zaman parçasında Allah'a 2,5 saat zikrediyorsanız Allah'ı %10 seviyorsunuz demektir. 12 saat zikrediyorsanız Allah'ı %50 seviyorsunuz. Daimi zikre ulaşmışsanız Allah'ı tam seviyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgi fedakarlıktır. Sorabilir miyim size sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah için nelerden vazgeçebilirsiniz? Hazreti Ali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, ey Allah'ın Resulü, seni eşimden de çocuklarımdan da fazla seviyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, olmadı diyor ya Ali, eksik oldu, bu konuyu tekrar konuşalım bir süre sonra. Gerçekten bir süre sonra Hazreti Ali geliyor, diyor ki, haklısın diyor, ey Allah'ın Resulü, ben seni diyor kendimden de daha fazla seviyorum. Hah diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, şimdi oldu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunu söylemek çok kolaydır. Ben seni kendimden daha fazla seviyorum. O zaman düşünün bakalım, o en sevdiğinize kendinizden daha fazla yer ayırabilir misiniz kalbinizde? En sevdiğiniz sizin hayatınızdan daha kıymetli olabilir mi? Kalp dizinin merak edildiği bir ortamda meraklılardan biri soruyor, bu kalp gibi kalp geziliyorsunuz nedir? Allah'ın evliyası diyor ki, şu gördüğün aya doğru dikkatli bir bak bakalım diyor, bakıyor. Kapat gözlerini diyor, kapatıyor. Şimdi diyor bana diyor, ne gördüğünü söyle, ayı görüyor musun? Görmüyorum diyor. Biz gözlerimiz kapalıyken de görürüz diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size ait olan neleri Allah için feda edebilirsiniz? Bir düşünün bakalım. Allah için feda edebilecekleriniz. Birçoklarınız hayatımızı bile feda ederiz diyeceksiniz. Eğer olsaydı bunu söylemeyen için daimi zikrin sahibi olurdu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Oysa ki zamanlarının çok az kısmını zikirle geçiriyorlar. Öyleyse kendinizi aldatmayın. Allah'ın ölçüleri var. Allah'ı sevmek, bir insanı sevmekten, karşı cinsi sevmekten çok öte bir olaydır. Daha kesinliğini söyleyelim, kendinizi sevmekten de çok öte bir olaydır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, halacım Mahmut Mansur biliyorsunuz ki idam edilerek öldürüldü. Halacı Mansur Allah'ı öylesine seviyordu ki onu öldürdükleri zaman hiç acı duymadı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İmam-ı Şafii Hazretleri'ne soruyorlar, zekat zekat diyorsun, şunun bir nisabını söyle bakalım diyor. O da diyor ki, bana göre mi yoksa Allah'a göre mi? Evvela diyorlar, Allah'a göre olanını söyle, %10'dur diyor Şafii mezhebinde biliyorsunuz. Hanefi mezhebindeki gibi 40'ta bir değil, 10'da birdir zekat nisabı. Tamam diyorlar. Şimdi diyorlar bari sana göre olan zekatı söyle. Sana göre olan zekat hiç Allah'a göre olan zekattan farklı olabilir mi? Çok farklı diyor. Ben diyor kendim zekatım diyor. Bütünüyle Allah bana neyi vermişse hepsi zekattır diyor. Aklım, iradem, vücudum, ruhum, nefsim, bana ait olan her şey, hepimiz diyor, biz sadece bir zekatız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, anlıyor musunuz? Sözlerin arkasında yatan o büyüklüğü sezebiliyor musunuz? O zaman sorun bakalım kendi kendinize, Allah için hangi fedakarlığı yapabilirsiniz? Unutmayın, o sizi çok seviyor. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok. Siz Allah için hiçbir şeyinizden fedakarlık edemezken onu çok sevdiğinizi iddia edebilirsiniz. Ama bu sadece bir iddiadır. Öteye geçemez sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eğer Allah'ı seviyorsanız onun uğrunda hangi fedakarlıkları yapabileceğinize dikkatle bakın. Allah'ı sevenler için Allah bütün fedakarlıkların kaynağıdır. Allah'ı ne kadar çok severseniz yaptığınız fedakarlıklar size o kadar çok zevk verir. fedakarlıkların bütünüyle zevke dönüştüğü nokta tasarruf noktasıdır. Orada her şey Allah içindir. Ve bütün fedakarlıkların adı zevk olur. Hiçbir zaman o seviyedeki bir insan Allah için fedakarlık diye düşünmez. O onun için artık bir zevktir. Allah için yaşamak, her dakikasını Allah ile beraber geçirmek, her an onunla hemhal olmak, başkalarının hayatını paylaşırken aslında Allah'la bir olmak, beraber olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onu seviyor musunuz? Bunun ölçüsü onun da sizi sevmesidir. Siz onu ne kadar severseniz o da sizi o kadar sever. Söylediğiniz gibi eğer günde 2,5 saat zikir yapabiliyorsanız siz Allah'ı toplam sevginin %10'u kadar seviyorsunuz. Gerçi sizin sevginiz 10 üniteyse Allah'ın size karşı sevgisi en az 10 bin ünitedir ama yine de onun bütünü size göre sizinkinin 1000 katıdır. Öyleyse oran değişmiyor. Sevgi karşılıksız bir müessesedir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sevgi nefsin hiçbir afetine yer vermeyen bir müessesedir. Sevginin içinde nefsin hiçbir afetinin yeri yoktur. Allah'ı sevdiğiniz zaman bu sevgide erimek durumundasınız. Hiç duydunuz mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sevginin içinde erimek, sevginin içinde yok olmak. Sevgi sizin tepenizden ayak tırnağınıza kadar her yerinizi kapladığı zaman Allah sevgisi, o zaman yok olursunuz. Siz yoksunuz. O noktadan itibaren sevginiz vardır. O sevgi sizin fizik vücudunuzu, sizin nefsinizi, sizin ruhunuzu dört bir yandan tam bir kuşatma ile kuşatmıştır. O sevginin içinde yok olmuşsunuzdur. Ruhunuzla, fizik vücudunuzla, nefsinizle. İşte iştiyak sahipleri muhakkak ki Allah'ı iştiyak sahibi olmayanlardan daha çok sevenlerdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep insanlar görürsünüz. Ben iştiyak sahibiyim diye dolaşırlar ortada. Ama konu Allah için yapılacak olan bir fedakarlığa geldiği zaman onları göremezsiniz. Onlar yokturlar. İştiyakin temelinin sevgi olduğunu biliyor muydunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sevgi olmazsa, Allah'a karşı aç duyulmazsa, Allah için iştiyak yoktur. İştiyak, sevginin hediyesidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İhtiyacınıza karşı Allah'ın ödediği hediye onun mükafatınız, mükafatıdır. Sizin ihtiyacınızın Allah'a ödediği hediye de sizin sevginizdir. Sevginizin Allah'a ödediği hediye de sizin iştiyakinizdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, muhtevayı ona göre düşünün. Allah'ın sevgisinin meyvesi mükafat, sizin sevginizin meyvesi iştiyakin oluşturduğu liyakattır.

mükafat. Dikkat edin sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'ın insanlara verdiği her şey mürşide ulaşmadan evvel kendi isimleriyle anılırlar. Rızık bunlardan bir tanesidir. İhsan bunlardan bir tanesidir. Allah-u Teala'nın verdikleri bunlardan bir tanesidir. Ama ne zaman başınızın üzerinde mürşidin ruhu bir nimet olarak yerini almışsa, bu noktadan itibaren Allah'ın size verdiği rızık bir nimettir. Allah'ın size karşı olan sevgisi bir nimettir. Allah'ın derecatınızı arttırması, günahlarınızı sevaba çevirmesi, nefs tezkiyesine başlamanız, size bire 10 verirken bire 100 vermeye, 700'e kadar bunları yükseltmeye başlaması, Allah'ın size gönderdiği rahmet, fazl, salavat, her şey başlangıçta kendi isimleriyle anılırken, sonra hepsinin adı mürşide ulaştığımız günden sonra nimet olur. Hepsi Allah'ın size karşı olan sevgisinin bir sembolüdür sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sevgi insanlar arasındaysa taraflardan biri ötekini sevdiği zaman belki diğeri birincisini sevmeyebilir. İşte insanlar arasında taraflardan birisi aşık oluyor ama ötekinin umurunda değil. Sevgili izleyenler, bunun imkansız olduğu bir alan var mıdır? Vardır. Bu alan Allah ile olan ilişkiler, tasavvufi ilişkilerdir. Kim Allah'ı severse Allah da onu sever. Kim Allah'a aşık olursa Allah da ona aşık olur. Kim Allah'a hayran olursa Allah ona hayran olmaz. İnsan sadece bir mahluk olduğu için sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah da bir halik olduğu için. Acaba anlatabiliyor muyum? Halik, yaratıcı, yarattığı mahlukuna hayran olmaz. Mahluk, halikine hayran olur. Sevginin en üstün boyutu hayran olmaktır. Hayranlıkta taraflardan birinin rütbesi mutlaka aşağıdadır. Hayran olan yukarıdadır. Bu sebeple Allah'ın sevgi duyması, aşk duyması tabii olaylardır. Ama Allah'ın hayranlık duyması söz konusu değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hayranlıkta yapılamayana aşık olmak, sahip olmamayana aşık olmak var. Daha üst boyutta bir sevginin sahibine aşık olmak var. Hayran olmak mutlaka rütbelerden birinin yüksek olmasını gerektirir. Ancak rütbesi düşük olan, rütbesi yüksek olana hayran olur. Rütbeden muradımız bizim askerlikteki binbaşılık, yüzbaşılık değil sevgili izleyenler. Manevi rütbelerden bahsediyoruz. Allah-u Teala yaratıcılık rütbesinin sahibi olan kainattaki tek varlıktır. Tek yaratıcıdır. Allah'tan başka hiçbir yaratıcı olmamıştır. Olması da mümkün değildir. Allah-u Teala olmasını diledi mi o şey her neyse o anda derhal vücuda gelir. O kadar iddianın sahibi olan şeytan hiçbir şey bir kıl bile yaratamaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Saçınızın bir telinden bahsediyorum. Bir tek saç telinde kaç bin tane siz varsınız biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sizin saçınızın tellerini, sizin tırnaklarınız, şu kesip de attığınız tırnaklarınız sizin hücrelerinizden oluşuyor. Her hücrenizde 23 çift kromozom var. Sizi A'dan Z'ye her şeyiyle yeniden oluşturabilecek olan yetenekte
46 tane

siz varsınız, bir tek üzerinizde bir saçınızın bir teli binlerce, on binlerce hücreden oluşur. O binlerce, on binlerce hücrenin her 23 çifti, her birisi bir hücre, 23 çift sizi temsil eder. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz Allah'a hayranız. O bizi ruhumuzla, o bizi nefsimizle, o bizi fizik vücudumuzla yarattı, bize akıl verdi. Ve ona en çok hayran olan kişi yaptı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hamdimiz sonsuzdur. Bize Allah sevgiyi öğretti sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizi de biz öğretiyoruz. Biz bunları söylemeden evvel sevginin boyutları hakkında bunları hiç başkalarından duydunuz mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bizim sevgi adını verdiğimiz şey, aşk romanlarında okuduğunuz insanların birbirine karşı duydukları aşkın sembolü olan sevgi değil. Yaratanla onun yaratığı arasındaki sevgi, onu sevenlerin birbirine Allah'tan ulaşarak ulaşan sevgisi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, çok farklı şarkılar söylüyoruz. Ona, Allah'a dikkatle bakın. Onun kadar seni seven hiç kimse yoktur. Zaten olması da mümkün değildir. O, bizim ölçü adını verdiğimiz şeyin çok ötesinde Allah'a ait, kendisine ait özel ölçülerin sahibidir. Bu ölçüler ise sevgi müessesesini en üst skalayla ölçümler. Öyleyse netice itibariyle sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepimiz sadece birer mahlukuz. Allah'ın bir yaratığıyız. Bu yaratık kendisine akıl ihsan edilmiş olan, kendisine irade ihsan edilmiş olan, o cüz'i iradesiyle dilediğini dilediği gibi yapmak serbestisinde olan ama her yaptığının da hesabını verecek olan bir mahluktur sadece. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevginiz arttıkça Allah yolundaki seviyeniz yükselir. Bu sevgi Allah'a dönükken sonra herkese dönük olacaktır. Önce siz varsınız. Etrafınızdaki insanlar var. Ve Allah var. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar için başlangıçtaki olay bu. Etrafındaki insanların bazılarına sevgi beslersiniz, bazılarına nefret. Bu iki ölçü arasında bütün insanlar yelpazenin bu standartların arasındadır. Nefret, en çok nefret duyduğunuz kişiyle en çok sevgi duyduğunuz kişi arasında sevginiz ve nefretiniz bir bütün oluşturur. Yelpazenin bütününü. Bunun sevgi tarafı, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ölçülerine göre giderek büyüyecektir. Bunun nefret tarafı Allah'ın ölçülerine göre giderek küçülecektir. İşte hedef budur. Onun için Allah Teala Tin Suresi'nin 3. ayet kerimesinde biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık diyor.

Allah Teala. Hasenat, seyyiate hasenatla kötülüğe iyilikle mukabele etkisi az insana verilir. Onlar hazin azimin sahipleridir diyor Allah Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hazin azimin sahipleri. İşte bütün sahabenin Hazzül Azim'in sahibi olduklarını görüyoruz. Hepsi kötülüğe, iyilikle mukabele ettiğin standartlarına sahiptiler. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgi ve nefreti düşündüğünüz zaman nefrette insanın başkasından nefret etmesi, haset etmesi, onlar hakkında kötü şeyler düşünmesi söz konusu. Ne zaman taraflardan birisi karşı tarafı sevmeye başlarsa, karşı tarafın nefretine rağmen sevmeye başlarsa, karşı taraf da yavaş yavaş bu nefrete sevgiyle mukabele etmek için bir adım atabilir. Bunun çekici unsuru, teşvik edici unsuru, müşevik unsuru taraflardan birinin diğerinin bütün negatif davranışlarına pozitif cevaplar vermesidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size nefretle hakaret eden birisine af dileyerek cevap verdiğinizi düşünün. Bunu yaptığınız anda o kişi için olay bitmiştir. Size artık hiçbir şey yapamaz hale gelir. Neden? Çünkü o kişi size kötü davranıyor, size sövüyor, sizi kızdıracak bir şeyler yapıyor ki siz de kızasınız, ona sert bir karşılık veresiniz. O da bundan istifade size yeniden saldırabilsin. Böyle bir insana bu imkanı vermek yerine ondan af dilediğinizi düşünün. Ondan sonraki bütün davranışlarını kısıtladınız. Sevgili izleyenler, beklediği cevabı sizden alamadığı için ikinci hamleyi hiçbir zaman yapamayacaktır. Böyle olaylarda çoğu zaman sizin af dilemenize karşılık karşınızdaki kişi de sizden af diler. İşte bu sevginin nefrete galebesidir. Her zaman sevgiyle nefretten birisi sevgi, ikincisine nefrete her zaman, her zaman, her zaman galip gelir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse dikkat edin. Elinizde bütün davranış biçimlerini en güzele ulaştırmak da var. En çirkine ulaştırmak da. Seçim sizin sevgili insanlar ve dinleyenler. Allah'ı severseniz insanları seversiniz. İnsanları severseniz Allah'ı seversiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı sevdikçe ona aşık olmaya başlarsınız. Sonra bir gün gelir ki Allah'a hayran olursunuz. İşte Salah makamının dördüncü kademesinden sonraki olgu Allah'a hayran olmaktır sevgili izleyenler. Kim Allah'a köle olabilirse, yani iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ederse, o kişi Allah'ın kölesi olur.

Allah'ı en çok sevenler Allah'ın kölesi olmak şerefine erenlerdir. Şu kainatta en büyük hürriyetin sahipleri onlar da sevgili izleyenler, dinleyenler Allah'ın köleleridir. Bütün kainat önlerinde açıktır. Sizlerden birisi olarak aranızda dolaşırlar. Ama iç dünyaları tamamen Allah ile doludur. Her an onunla hemhaldirler. Her an o muhteşem sevgiyi saçların ucundan ayaklarına kadar her noktalarında yaşarlar. Vücutları sevgiyle dolmuş, sevgiden taşmıştır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onların nefsleri ruh olmuştur. Onların nefslerindeki öfkeye, kine, hasete, düşmanlığa ait her şey yok olmuş, yerini sevginin o muhteşem nuru doldurmuştur. Onlar sevgiyle yatıp sevgiyle kalkanlardır. Rüyalarında da her şeyleri sevgiye dayalıdır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlar öyle insanlardır ki onların kitaplarında nefret kelimesi yazmaz. Kendilerine kötülük eden, en çok kötülük eden insanları da gene sevmeye devam ederler. Ne yaptıklarını bilirler, hiç yüzlerine vurmazlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer söylemek mecburiyetine kalırlarsa bilin ki bu aslın dilleridir. İşte sizler Allah'ı sevenler olmalısınız. Sevgide yapılan yarışlarda sabıkın olmalısınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgi nefreti örter. Ama nefret sevgiyi örtemez. Nefretin sevgiyle olan savaşında savaşı kazanacak olan daima sevgidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir tarafta şeytan var. Sevginin insanı kaplamasına mani olacak en büyük düşman. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözüme dikkat ettiniz mi? Sevgi nefreti örter ama nefret sevgiyi örtemez dedik. Neden? Bakınız, kulvara eşit çarklarla girersiniz. Nefsinizin kalbindeki nefret afeti belli bir puandır. Nefsinizin kalbindeki, ruhunuzun kalbindeki sevgi hasreti de belli bir puandır. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, o başlangıç puanı var ya, nefsinizin kalbindeki afetler o noktadan öteye geçemezler. Ama ruhunuzun kalbindeki hasretler nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok edebilecek olan özelliklerin sahibidir. Ne demek istiyoruz? Nefretin sevgiyi kaplaması mümkün değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir insan düşünün, ne demiştik? 19 tane afeti var, 19 tane hasreti var. Eğer bunlar 10'a puansa 190 puanlık nefsindeki afetler toplamı, 190 puanlık da ruhunun hasretleri toplamı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler,
Ekstrem bir misal verelim. Kişinin kalbindeki sevgi 15 puan, tabiatıyla ruhun kalbindeki bu şey 15 puansa sevgi, nefret sadece 5 puan kalıyor. Öbür hasletlerde belli oranlarda dağılmış olsun, afetlerle paralellik kuracak. Neticede ikisinin de sonucu 190 puan olacak. Ruhun hasletlerinin fazla olduğu yerlerde nefsin afetleri az olacak. Nefsin afetlerinin fazla olduğu yerde ruhun hasletleri az olacak. Nefsin uzanabileceği son nokta bütün afetlerin başlangıç noktasıdır. Ondan öteye geçmesi mümkün değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama ruhun hasletlerinin nefsin bütün afetlerini kaplaması hedeftir. Onun için yaratmıştır Allah-u Teala insanı. Onun için nefret ve sevginin toplamı 20 puansa, eğer 7 puanlık kişinin hasreti varsa, sevgisi varsa, 13 puan nefret varsa, nefretin üst hududu 13 puandır. 14 puan hiçbir zaman olamaz. Ama o sevginin 7 puanlık hasreti var ya, o hasret kişinin zikri arttıkça 7 puandan 8 puana, 9 puana, 10 puana, 20 puana kadar çıkabilir daimi zikre ulaştığı zaman kişi. Öyleyse hiçbir zaman nefret sevgiyi kaplayamaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Örtemez. İşgal edemez yerini. Nefretin, yani nefsin afetlerinin ruhun hasretlerini işgal etme yetkisi sıfırdır. Allah Teala böyle bir yetkiyi şeytana vermemiş. Başlangıçtaki en üst noktada şeytan ruhun hasreti kadar nefsin afetine kumanda eder. Tesir etmek sahibinin, tesir etmek imkanının sahibidir. Ama bu alanı hiçbir zaman büyüyemez. Ama ruhun hasretleri devamlı nefsin afetlerini kapsayacaklar, kapsayacaklar, onları yok edip yerine ruhun hasretleri girip yerleşecektir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Böyle bir dizaynda Allah'ın sevgi hasretinin muhteşemliğine bakın ki nefsin, sevginin karşıtı olan nefret afetinin bütününü sevginin kaplaması her zaman mümkündür. Ama nefret, o kişi doğduğu anda 20 puanlık bir sistemin 20'de kaçı ise, mesela 5'i ise, hiçbir zaman 6'ya 7'ye yükselemeyecektir nefret. 5 olarak kalacaktır, en kötü halde bile 5 olarak kalacaktır. Ama eğer kişi zikre başlarsa bu 5, 4'e, 3'e, 2'ye, 1'e daimi zikirde 0'a düşecektir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah ile birlikte olun. Sevin. O zaman sevinirsiniz. Allah'ı seven mutlaka Allah'tan sevgi görür. Allah'ı seven mutlaka başkalarını da sever. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizi sevginin doruklarında görmeyi dileyerek Rabbimizin hepinizin kalbini baştan sona sevgiyle doldurmasını dileyerek sözlerimizi bu noktada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın dileklerimizle ve dualarımızla. Sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler.
Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Mübarek.
1: İstanbul'dan Ebru Özdemir kardeşimiz der ki, bu yolun yolcusunun sermayesi yokluktur cümlesindeki yokluktan maksat nedir? Dünya standartlarında o kişinin bir varlığa sahip olmaması, tasavvuf insanlara hep böyle bir anlatım biçimi içinde gelir. Tasavvuf yokluğun yoludur. Tasavvufun yolu yokluktan geçer. Neden böyle oluyor? İnsan yoklukların içinde yaşamaya kendisini alıştırırsa, o zaman problemleri varlıklarla ilişkisinin en düşük noktasına ulaşır. Eğer dünya nimetlerinde kişinin gözü yoksa, o zaman kalp gözünün ve baş gözünün göreceği bütün alanlar manevi sahaları kaplar. Öyleyse yokluğun bütün boyutlarıyla oluştuğu yerde varlık sadece manevi varlıklar standartıdır. Ne diyor Yunus? Ne yokluğa yerinirim, ne varlığa sevinirim. Bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse kim hedefe ulaşmışsa o bu sermayeyi kullanmış olan insandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin gözünüzü öyle bir doyurur ki dünya varlıklarının artık sizin için bir değeri kalmaz. Sizin için var olan şeyler yok olduğu gün sizin için bir negatif sonuç doğmaz. Onların varlığıyla yokluğu arasındaki denge noktası sıfırsa, işte siz orada ne varlığa sevinen, ne yokluğa yerinen bir insan olursunuz. Öyleyse kim hedefe yürümüşse, devrin imamıydı Yunus, o hedefe yürürken sermayeyi kullanıyor ve giderek daha büyük bir sermayenin sahibi oluyor, yokluk arttıkça, bu dünyaya ait yokluk. Allah Teala daha güzel, daha muhteşem şeyler ihsan ediyor manevi cepheden. Eğer talepler fizik noktadaysa, o zaman da Allah Teala fizik standartlarda insanda bulunuyor, nimet gönderiyor. Allah'ın gönderdiği sofra Yunus'a ve arkadaşlarına ulaşıyor. Öyleyse sermaye yokluktur. Giderek yokluğa yaklaşan bir dünya hayatı kişiyi en üst seviyelere ulaştırır. Allah razı olsun.
2: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte dünyanın bir köşesinden gene sizlere sesleniyoruz. Allah'a sonsuz hamd teşekkürler olsun ki gene bir aradayız. Şu anda nerede oturuyorsanız biz oradayız. Sizinle beraberiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik sevgili kardeşlerim. Bir güzelliği yaşıyoruz beraberce. Bir muhteşem olay. Sizler Allah ve biz bir üçlü. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Diyeceksiniz ki her tarafta bunca dert varken nesi güzel Allah'ını seversen bunların? Nesi güzel biliyor musunuz? Beraber olmak güzel. Sadece bizlerin beraber oluşu değil, bizlerle beraber onun da beraber oluşu. Bizimle beraber. Ne zaman biz sizinle bu konuşmayı yapmışsak, o bizimle beraberdir. Sizlerle de, bizimle de beraber. İşte onun için her şey çok güzel. O hep bizimle. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ülkemiz ekonomik açıdan dökülüyor. Her türlü problem üst üste gelmiş. Peki, şu anda diyelim ki çok üzülüyoruz bu işe. Ne değişir ki sevgili kardeşlerim? Ama bana ne değişir ki yerine ne değişecek ki derseniz eğer, gelecekte her şey değişecek. Gelecekte bu hüzün verici tablodan bir eser kalmayacak. Öyleyse hadi gelin beraberce bir karara varalım. Bütün negatif faktörleri devreden çıkartalım. Onlar bizimle beraber olmasın. Negatiflerin dostu olan iblisle beraber olsun. Ama biz sevgili kardeşlerim sımsıcak kalplerimizle hepimiz bir bütün olarak birbirine kenetlenmiş olarak Allah'ın sıcaklığında Allah'ın güzelliğinde kaybolalım. Unutalım her şeyi. Hadi gelin. Ne kadar sıkıntı varsa içinizde atın bir kenara. Atın buraya gelin. Sizlerle bir beraberliği yaşayacağız. Güzelliklerden bahsedeceğiz. Allah'tan bahsedeceğiz. Ve mutlaka badireler hangi boyutta olursa olsun bunları mutlaka atlatacağımızdan emin olmanızı isteriz sevgili kardeşlerim. Neden biz bu kadar eminiz? Sonucu biliyoruz. Neden biz bu kadar eminiz? Allah bizimle beraber. Ne diyor? Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Güvenin. Beni vekil edin diyor. Eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetlisisiniz diyor. Başka bir ayetinde diyor ki eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki sizi yenecek yoktur diyor. İşte Barbaros Ayet'in paşa gelsin gözünüzün önüne hemen. Preveze deniz zaferi gelsin. Kendisinin üç katı düşmana hem düşmanın gemileri yüksek bordalı hem Osmanlı donanmasının üç katı hem de içindeki askerler üç katı.
Ve Barbaros Hayrettin Paşa Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Şöyle diyor. Ya Rabbi, ben ilahi kelimetullah için harp ediyorum. Bu kefereyi bozsam, dağıtsam, bu değildir benim için şeref. Senin yolunda olan birinin senin dinini unutmuş olanlara karşı zaferi. Hepsi bu kadar. Eğer diyor ben böyle değilsem ilahi kelimetullah için bu savaşı vermiyorsam Ya Rabbi emaneti şu anda teslim etmeye hazırım. Ama öyleysem bana yardım et. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilerse gemileri başka yönlerden estirir ayeti kerimesini yazın diyor gemilerin bordalarına. Ve yazılıyor. Sonuç mu? Şafak'la beraber başlayan savaşta Osmanlı donanması çok zayiat veriyor. Neden? Andrea Doria'nın gemileri 3 kat. Askeri 3 kat. Rüzgarı da arkadan alıyorlar. Her şey onların lehlerine. Osmanlı çok şehit veriyor. Ama Barbaros Hayrettin Paşa zaferin geleceğini biliyor. Emin. Hiç soğukkanlılığını kaybetmiyor. İkindiye doğru değişen rüzgarı Osmanlı donanması arkadan almaya başlıyor. Bu zaferin başlangıç noktası. Sonra mı Andrea Doria'nın gemileri tarumar ediliyor. Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa tarafından. Yani Kaptanı Derya Deniz Kuvvetleri Kumandanı demek. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki damarlarımızda Osmanlı kanı taşıyoruz. O kan gene o kandır. Fıtrat değişmez sevgili kardeşlerim. O kan gelecekte o kan olduğunu herkese ispat edecektir. Bir sulh ve sükun devresine, bütün dünyayı kaplayacak olan bir sulh ve sükun devresine o kan imza atacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz bir güvenin içindeyiz. Hayatımızın, bizim gözümüzde bizim hayatımızın şu kadarcık değeri yok. Bu onun. Öyleyse sizler de öyle düşünüyor musunuz? Ben onunum, Allah'ınım diyor musunuz? Ne kadar bunu diyebilirseniz, kendinizden ne kadar vazgeçebilirseniz, o kadar mutlu olursunuz. Ve bütün gücünüzle Allah için yaşamaya başlarsınız. Biliyor musunuz o zaman saatlerin nasıl geçtiğini hiçbir gün anlayamazsınız. Nerede olursanız olun, yapacak o kadar çok işiniz vardır ki, onların arasındasınız. Zamanın yetmezliği olayıyla karşı karşıyasınız. Zaman size yetmez. Bir kovalamacıdır, bir yarıştır, zamanla aranızda sürer gider. Sevgili kardeşlerim, bu yarış, bu kovalamaca öyle bir muhteşem dumandır ki, o dumanda tüter gider. Hep arkanızda güzellikler bırakırsınız, mutluluklar bırakırsınız. Seven yürekler oluşur etrafınızda. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz onları seviyorsunuz. Allah da hem sizi hem onları seviyor. O zaman biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun sevgili kardeşlerim? Dertler ne kadarıyla gelirse gelsin, kantar kantar gelsin. Çözüm her zaman var. Çünkü yalnız değiliz. Çünkü sahibimiz var.
biz onun azatsız kölesiyiz. Onun için her şey öyle güzel görünüyor ki buradan sevgili kardeşlerim. Hey, orada mısınız? Bu güzelliğe bakın. Onun güzelliğine, onun kalplerimize verdiği o güven hissine bakın. O duyguya bakın ki o duygu bütün insanları mutluluğa ulaştırmak için en büyük etkendir. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a ne kadar tutkunsanız o kadarsınız. Eğer bir gün siz tamamen yok olursanız bu Allah'a hayran olduğunuz noktadır. Artık siz yoksunuz. Sadece o var. Dünyada sadece onun için var olan, kendisini onun iradesine terk etmiş olan, sadece onun yaptırdıklarını yapabilen bir köle. Aslında yapabilmek de ne demek bilmiyorum. Onun yaptırdıklarını yapabilmek, orada da bir eksiklik var. Hayır, biz yapmayız. O yaptırır. Bütün davranış biçimlerimizin arkasında o vardır. Kim neyi hak ederse ona öyle davrandırır. O davrandırır. O söyletir. Biz onun sahibimiz olduğunu şu dünya üzerinde en iyi biliniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun yani? Hepiniz şu dünyada doğdunuz, yaşıyorsunuz. Hepiniz bir gün öleceksiniz. Biz de öyle. Ama baki kalan şu kubbede bir hoş sada imiş. Şu yaşadığımız güzellik var ya, bırakınız başka zamanları, şu an. Şu an kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Muhteşem bir olay sevgili kardeşlerim. Sevgi dolu, sadece ona dayalı, nefretin asla aramıza giremeyeceği bir sevgi zinciriyle birbirine bağlanmış olan bir topluluk olmayı başardık. Allah Teala bunu vücuda getirdi bizim aramızda. Şu anda biz cihana örnekiz. Osmanlı'nın ruhu bizlerle yaşıyor sevgili kardeşlerim. Onlar böyle bir topluluktular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe böyle bir topluluktular. Onların yaşadıklarını yaşamaktayız. Asırlar sonra ama Allah Teala bize bunu nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, öyleyse nasıl ona hamd etmeyiz? Nasıl şükretmeyiz? Bize bu kadar çok mutluluğu layık görmüşse her an onunla isek, her an onunla ve sizlerle olmanın mutluluğunu yaşatıyorsa bize, kalplerimizi sürurla, mutlulukla, bütün güzelliklerle o doldurmuşsa, o zaman biz mutlu olmayacağız da kim mutlu olacak sevgili kardeşlerim? Dünyanın o kadar derdi varmış. Var tabii. Olmakta devam edecek. Ama siz bu yolun yolcuları, Allah'a doğru yolcu olanlar, siz hep mutlu olacaksınız.
çevre şartlarınız ne olursa olsun Allah size mutluluğu yaşatacak. Yeni bir asr-ı saadetin içindesiniz. Hidayet çağı. Hidayet çağı bir mutluluk çağıdır. Bu mutluluk çağına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, siz o mutluluğun bir parçasısınız. Sizler olmasaydınız biz mutlu olamazdık. Onun öğretilerini size öğretebildiğimiz ve yaşatabildiğimiz standartlarda ve o ölçüde mutluyuz. Unutmayın, o sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle ince bir şekilde dizayn edilmiş, onun tarafından vücuda getirilmiş ki, onu tanıdıkça sadece ona hayran olacaksınız. Kainatı oya gibi işleyerek yaratmış. Her şey, ama her şey onun eseri. İşte şu anda nerede bulunmaktaysanız, hangi odada, hangi salonda, nerede bulunursanız bulunun, şunu düşüneceksiniz. Şu anda burada 6 tane alem iç içe. Şu koordinatın paylaşan 6 tane alem iç içe. Ben onlardan bir tanesinde yaşıyorum ve ötekileri hissetmem mümkün olmadığı gibi onların da bu alemi, bu koordinatlarda şu anda yaşamakta olan başka alemlere ait olan varlıklarında, mesela cinlerin, mesela meleklerinde, bu koordinatta kendi alemlerinde yaşamaları ve birbirinden habersiz altı alemdeki bütün varlıklar aynı koordinatta diledikleri işlemleri vücuda getiriyorlar. Ama diğer alemlerdeki her şey onlar için sadece kara madde. Şu anda şu bulunduğunuz yerdeki yoğunluk sadece 6'da 1'dir. Ve aynı koordinatları paylaşan bu odanın, bu salonun, bu stüdyonun içerisinde 6'da 5 kara madde mevcuttur. Şu anda bu salon neyi kapsıyorsa, ne kadar yeri kapsıyorsa, bu kapladığı alanda 6'da 5 kara madde var. 5 tane alem, bizden başka 5 tane alem aynı koordinatı paylaşıyor. Ve normal standartlarda birbirlerini hissedemiyorlar. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? O Allah. Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bu noktada şu zavallı ateist kardeşlerimize nasıl acımazsınız ki sevgili kardeşlerim? Bu bile onlara bir şey söylemiyor. Altı alemin beşi bize göre kara madde, oralarda da bizler gibi varlıklar yaşıyor. Ve hiçbirini normal standartlarda hissetmek söz konusu değil. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz ki bizi yaratmış, bize hayat vermiş, ruh üfürmüş, nefsimizi dizayn etmiş, sevva etmiş, bizi bir anne babadan dünyaya getirmiş. Varız, hamdolsun. Onun sayesinde varız,
yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, şükredecek, hamd edecek o kadar çok şeyimiz var ki, neden hamd etmiyorsunuz? Neden şükretmiyorsunuz? Gözler vermiş. Hamdolsun ki görüyoruz. Kulaklar vermiş, duyuyoruz. Ağız vermiş, konuşuyoruz. Burun vermiş, kokluyoruz. Neyi hissetmemiz lazımsa bu zahiri alemin bütün platformlarında geçerli kılmış bizi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Berzah aleminde de geçerli kılmış nefsimizle, emr aleminde de geçerli kılmış ruhumuzla. Öyle bir varlık yaratmış ki üç alemde üç vücudu var. Ve kapladığınız saha aynı zamanda Allah'ın da bir uzantısıdır. Yani o ilmiyle ve rahmetiyle sizi de kaplamaktadır. Sevgili kardeşlerim, öğrendikçe asıl ifadesiyle Allah size öğrettikçe dünyanız nasıl değişir biliyor musunuz? Kapkaranlık bir dünyada yaşarken her tarafı pırıl pırıl olan yeni bir dünyaya göç edersiniz. Sizden çevrenize sadece mutluluk yayılır. O zaman söylersiniz bunu. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Size nasıl geliyor sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Beni dinlerken sıkılıyor musunuz? Aranızda biz konuşuyoruz diye huzursuz olanlar var mı? İşte o kardeşlerime sesleniyorum. Sizler daha güzele ulaşabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'ı tanımak isterseniz biz varız. Allah'a ulaşmayı dilerseniz biz varız. Ve size mutluluğu vaat ediyoruz. Mutlu olmamanız mümkün değil. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse kim bize düşmansa bilsin ki biz ona düşman değiliz. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşamalısınız ki düşmanlarınız olsa bile sadece onlar size düşman olmalı. Siz onlara düşman olmamayı başarmalısınız. Düşmanımız yoksa bir harp söz konusu olursa nasıl harp edeceğiz mi diyorsunuz? Harp başka şey sevgili kardeşlerim. O Allah'ın emri. Kıtal diyor, hoşunuza gitse de gitmese de Bakara 216'da üzerinize yazıldı diyor. Eğer düşmanlar sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyorlarsa, eğer düşmanlar sizi öldürmek istiyorlarsa, size tecavüz etmek istiyorlarsa, Allah-u Teala'nın emri var. Onlarla savaş vereceksiniz diyor. Onlar sizi nasıl öldürüyorlarsa siz de onları öldüreceksiniz diyor. Orada farklı bir dizayn var. Siz saldırmayacaksınız. Onlar saldıracak.
O zaman sizin üzerinize hak olacak onları öldürmek. Ve buna mecbur olacaksınız. Eğer öldürmezseniz o noktada öldürüleceksiniz. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği savaşlar Kur'an'da Allah'ın emrettiği kıtal emri bu standartlardadır. Ya sizi yurdunuzdan çıkarmak üzere saldıracaklardır. Bir, ya sizi öldürmek üzere saldıracaklardır. Size kasıt vardır. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarına saldırdıklarında Allah'ın dostlarının beraberinde Allah vardır. Ve galip gelecek olan onlardır. Allah'ın yardımının nereden, nasıl geleceğini kimse bilemez. Ama Allah'ın dostları mutlaka yardım alırlar. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Aynen şöyle diyor. Yerlerin ve göklerin orduları Allah'ındır. Bir gün Allah Teala size göklerin ordularını gösterecek. Her savaşta aranızdan kim ölürse onu gören ötekilerden kalp gözü açık olanlar iki kişi olduğunu görecekler ölenin. Birisi sırt üstü uzanmış yatıyor, şehit olmuş. Ama diğeri oradan kalkıyor ve göklerin ordusuna karışıyor. Siz şehitleri ölenler zannedersiniz diyor Allah Teala. Oysa ki onlar ölmezler diyor. Biz onları canlı tutarız ve rızıklandırırız diyor. Sevgili kardeşlerim, birçok insana korkunç görünen, çirkin görünen ölüm olayını hiç yaşadınız mı? Yaşasaydınız hiç de öyle olmadığını görecektiniz. Kim tayin mekanı yaşadıysa aşağıda yatanın, aşağıda seccade üzerinde oturanın kendisi olduğunu ilk gördüğü zaman olay şekillenir. Ölüm artık onun için bir korku vasıtası değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki o bize hayat vermiş. Hayatı sadece biz veririz diyor Allah Teala. Hayatı Allah'tan başka hiçbir varlık veremez. Ne ruh ne başka bir şey insana hayat vermek yetkisinin sahibi değildir. Hayatı veren sadece Allah'tır. Bu canlı olmakla cansız olmak arasındaki farktır. Hayat kendi kendine karar verme yetkisi ve yeteneği. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki bizleri insan olarak yaratmış. Kainattaki en üstün mahluklar olarak. Diyor ki ve sahhare lekum ma fi's semavati ve ma fi'l ardı cemian minhu. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Hasretti diyor, sihretti diyor. Bütün göklerde yarattığı her şeyi, bütün arzlarda yarattığı her şeyi. Sadece bizim dünyamızın bir arz olduğunu düşünmeyin. 27 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bizim dünyamızın dışında da insanların hayatının var olduğunu söylüyor. Hep var olmakta da devam edecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın size verdiği en güzel haslet sevmektir.
Etrafınızdaki insanları sevin. Onlar sizlerden sevgi beklerler. Ve siz onlara sevgiyi ulaştırdığınız zaman bu verdiğiniz şey karşılıksız kalmaz. Etrafınızdaki her insan bir aynanızdır sizin. Onlara sevgi ulaştırdığınız zaman onlardan size sevgi döner. Onlara mutluluk ulaştırdığınız zaman onlardan size mutluluk döner. Onlara kötü davrandığınız zaman onlardan size dönen şey de aynısıdır. Daha güzeli olabilir mi? Evet. Eğer bir kısım insanlar başkalarına kötü davrandıkları zaman onlardan kötü olmayan güzel bir davranış kendisine dönüyorsa, o bunu o şekle dönüştüren kişi mutlaka Allah'ın bir yakınıdır. Bir sevgilisidir, bir dostudur. Allah'ın evliyasıdır. Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah'a tabi oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyahatle hasenat, yani kötülükle iyilik bir olur mu? Sen seyahati, kötülüğü hasenatla, iyilikle söndür. Kötülüğe, seyyiate, iyilikle, hasenatla cevap vermek yetkisi herkese verilmez. Onlar, bunu yapabilenler, gerçekleştirebilenler, hazzün azimin sahibidir diyor Allah Teala. Öyleyse İki açıdan dikkatle etrafınızdaki kişilere bakın. Onlara mutluluk ulaştırmak birinci göreviniz. Onlardan gelecek olan yanlış davranışlardan negatif etkilenmemek, negatife pozitifle cevap vermek ikinci göreviniz. Siz asr-ı hidayetin sahabelerisiniz. Böyle davranmayı öğrenmelisiniz. Sizden hiç kimseye onları incitecek bir söz, bir davranış biçimi ulaşmamalıdır. İnsanların sizi kendilerine bir yol gösterici olarak düşünmeleri normal standartlarda mümkün değildir. Ama ne zaman Allah'ın boyasıyla iradeniz de boyanırsa, o noktadan sonra İrşat makamının sahibi olursunuz. Allah'ın boyasıyla evvela ruhunuz boyanır. Sonra fizik vücudunuz. Sonra nefsiniz. En sonra iradeniz. O zaman demin söylediğim ana kaidenin dışında bir insan olursunuz. Ne demiştim? İnsanlar sizin için aynadır. Siz onlara iyi davranırsanız onlar da size iyi davranırlar. Siz onlara kötü davranırsanız onlar da size kötü davranırlar. Bunun ikinci cephesi öyle bir insan için artık yoktur. Sadece başkalarını mutlu edecek davranışlar sadır olur onlarda. İşte bu güzellikleri yaşar kişi.
her şeyin en güzelini. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman başkaları size kötü davransa da siz onlara iyi davranırsanız, hangi şartlar içinde olursa olsun sizden onlara sadece sevgi ulaşırsa, o zaman Allah'ın başkalarına örnek gösterdiği bir insan olursunuz. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarını sevmezler. Bu şeytanın onlara tesiri sebebiyledir. Tamam. Ama Allah'ın dostları kendilerini sevmeyenleri de severler. Öyleyse arada çok büyük bir fark var sevgili kardeşlerim. O farkı hep yaşatın. Siz öyle bir insan olun ki başkaları size kötü davransalar da siz onlara iyi davranmayı başarmalısınız. O zaman bütün cepheleriyle güzel olan bir dünyada yaşarsınız. Hiçbir şey sizdeki güzelliklere negatif tesir edemez. Her zaman Allah'ı sizinle beraber hissedersiniz. Onunla birlikte yaşarsınız. Onun her yaptığınızdan her an haberdar olduğunu yaşayarak bilirsiniz. Her şey öyle güzel şekillenir ki o şekillenmede sahiplik edene, o şekillenmeyi oluşturana, Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok şey vermiş ki bizlere Allah Teala. Sadece tek başına şu düşünme kabiliyeti bile Allah Teala'nın bir muhteşem ihsanı değil mi sevgili kardeşlerim? Zihninizin bütün fakülteleri, zeka, muhakeme, hafıza,

Bunların her biri ayrı bir özellik taşır. Hepsi de size ücretsiz olarak ve karşılıksız olarak verilmiştir. Allah Teala diyor, ben bu kulumu yarattım. Ona onun mutlu olması için her şeyi verdim ve onu hani fıtratıyla yarattım. Öyleyse ben onun sadece mutlu olmasını isterim diyor Allah Teala. Hem dünya saadeti onun olsun hem de ahiret saadeti onun olsun diyor. İşte bu mutlulukları yaşamak sevgili kardeşlerim hiç de zor değil. Zorlaştıran ve yaşayamamanızı temin eden siz değilsiniz, iblis. O her an sizinle beraberdir. Bir taraftan insan şeytanlar sizi negatif istikamette etkileyeceklerdir, etkilemeye çalışacaklardır. Bir taraftan şeytanlar, bir taraftan da cin şeytanlar. Allah'ın tağut adını verdiği kavramda hem insan şeytanlar var, hem cin şeytanlar var, hem de bizatihi şeytan olan şeytanlar var. Onlar sizden sadece bir tek şey isterler, sizin kendileri gibi mutsuz olmanızı. Onların arasında her zaman kavga vardır, gürültü vardır, hercimeş vardır. Hiçbir zaman sülh ve sükun üzere yaşayamazlar.

Allah Teala Adem Aleyhisselam'a esmasını öğretti. Allah'ın her esması Adem Aleyhisselam üzerinde Allah'ın öğrettiği bir metotla tecelli ediyordu. Bu ilmi İblis de öğrenmişti. Ama Allah'ın esmalarının pozitif olanlarını hayatı boyunca hiç kullanmadı. Ve esmaların sırrını hala muhafaza ediyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan. Hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder. Diyorsa o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz.

İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz, şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmar? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel
sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Allah ile ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Yani yasaklar cephesinde. Kesintisiz bir mutluluk. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte o zaman göreceksiniz ki her şey zannettiğinizden çok daha güzel dizayn edilmiş. Nasıl olmuş da daha evvelki devrelerde bu güzellikleri görememişim diyeceksiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine sadece sizin mutluluğunuza dönük ki, her şey öylesine ona göre yaratılmış ki, ona sadece bu açıdan baktığınız zaman bile hayran olmamanız mümkün değildir. O sizi yaratandır, sahibinizdir. Hamdolsun ki sevgili kardeşlerim, sahipsiz değiliz. O bizim sahibimiz. Bu güzellikler içinde bir dünya yaşamak istemez misiniz? O zaman sırat-ı müstakimin üzerinde olun. Allah Teala Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde diyor ki ve bi ahdillahi efhu haza sırat-ı müstakim fettebiuhu. Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etme konusundaki hedeflerinizi mutlaka ifa edin, yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ruhunuzun sırat-ı müstakimidir. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimidir. Nefsinizin sırat-ı müstakimidir. İradenizin sırat-ı müstakimidir. O sırat-ı müstakimin üzerinde olun diyor Allah-u Teala. Sakın onun dışındaki fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki 72 fırka, onlardan hangisine tabi olursanız sizi mutlaka Allah'ın yolundan saptırır. Tefrikaya düşürür diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala hepinizin sırat-ı müstakim üzerinde olmanızı istiyor. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi, veçinizin, nefsinizin, iradenizin sırat-ı müstakimi, tek bir hedef, mutluluk, arkanızda Allah var. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimi parça parça anlayacaksınız. Hayatınıza adım adım tatbik edeceksiniz. Şeytan onları tatbik etmemeniz için her şeyi yapmaya hazırdır. Ama onu, o şeytan olmasına rağmen
korkunç zeki, akıllı bir mahluk. O şeytanca şeytan olmasına rağmen siz yeneceksiniz. Çünkü Allah sizinle beraber. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: O sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Evvelki sabikun, müsabakalarda hayırlarda yarışan, hayırlarda yarışma müsabakalarında en üstün seviyede olanlar sabikun. Onlar evvelki sabikunlar. Peki sabikunel ahirin kim sevgili kardeşlerim? Biliyor musunuz? Sabikunel evvelin kimler? Onlar sizlersiniz. Mihir Vakfı'nın, International Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, bize tabi olanlar. İşte o sabikunel evvelin, onlar sahabe, sabikunel ahirin de sizlersiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözleri nemlendiği bir sırada sahabeden bir kısmı soruyor, ey Allah'ın Resulü, ne oldu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kardeşlerimi özledim diyor. Sahabe diyor ki, işte biz senin kardeşlerin değil miyiz? Siz de diyor kardeşlerimizsiniz. Ama onlar daha gelmediler diyor. O gelmeyen kardeşleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de kardeşlerisiniz. Sizler bu devrin sahabelerisiniz. Öyleyse hiç unutmayın. Allah-u Teala'nın bu devirde de sizleri irşat makamına ulaştırması beklenir. Adım adım bu hüviyete doğru yaklaşacaksınız.
1: Erhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki yeni bir sohbette Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir defa daha Allah, siz, ben, hepimiz birlikteyiz. Öyleyse bir güzelliği daha yaşamak için bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak için konumuz Hanif dini, Hanif fıtrası. Konumuz kainatın tek dini. Konumuz İslam dini. Unutmayın sevgili kardeşlerim, bütün dinler aslında sadece bir tek dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Bir başka ismiyle Allah'a teslim olma dini. Arapça adıyla İslam dini. Öyleyse bugünkü dizaynda dinlere baktığımız zaman dinlerin ayrı ayrı dinler gibi göründüğünü mütalaa ederiz, müşahede ederiz. gözlemleriz. Hristiyanlık ayrı bir dinmiş gibi, Musevilik ayrı bir dinmiş gibi, İslam ayrı bir dinmiş gibi, din adı verilen belki 100 tane kola ayrılmış, 100'den fazla din ismi var dünya üzerinde. Küçücük toplulukların yaşadığı dinlerden tutun da milyarlarca insanın yaşadığı dinlere kadar çeşitli dinler. Aslında bunların hiçbirisi yok sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hanif dininin sahibiydi. Yani Arapça adıyla İslam dininin. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de babanız İbrahim'in Hanif dini diyor. Acaba niçin Allah-u Teala babanız İbrahim'in diyor? Nerede putperestler görürseniz, onlara sorduğunuz zaman siz niçin böyle putlara tapıyorsunuz diye size diyeceklerdir ki biz babalarımızı böyle yaparken bulduk. Biz de onların yolundan yürüyoruz. Babalarımızın yaptığını yapıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte herkesin Allah ile olan ilişkilerinde kendilerine bir sığınak olarak babalarını göstermesi sebebiyle Hazreti İbrahim diyor ki sizin ateşe tapmanız, güneşe tapmanız, putlara tapmanız din değildir. Din Allah'a tapmaktır. Ve Allah hepiniz için ulaşılması lazım gelen bir hedeftir. Ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Allah'a geri dönecektir. Böylece Allah ile olan ilişkilerinizde teslimleri gerçekleştireceksiniz. Allah-u Teala ile olan ilişkilerde bu müesseseye dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Hazreti İbrahim'den bahsederken babanız İbrahim diyor. O babalarımızı böyle yaparken bulduk. Onun için biz putlara tapıyoruz diyenlere nazire olmak üzere Allah-u Teala bütün kutsal kitaplarda, Tevrat'ta da, İncil'de de, Zebur'da da, Kur'an'da da, Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti İbrahim'i babanız İbrahim diye anıyor. Yani asıl babanız o babalar değil diyor Allah-u Teala, putlara tapanlar değil. Din açısından sizin babanız Hazreti İbrahim'dir diyor. Hazreti Musa, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadı. Hazreti İsa, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadı. Bu 3 tane kutsal kitap içinde, Tevrat içinde, İncil içinde, Kur'an-ı Kerim içinde Allah-u Teala diyor ki, onlar hidayet rehberidir bu kitaplar ve aynı zamanda da nurdurlar diyor. Bu kitaplar Allah-u Teala diyor bir öğüttür, bir nurdur ve mutlak olarak hidayet rehberidir diyor. Üçü içinde aynı şeyi söylüyor. Sevgili kardeşlerim, her peygamber kendilerine tabi olanlarla birlikte Hanif dinini yaşadılar. Her peygamber ve onlara tabi olanlar. Ne demek Hanif dinini yaşamak? Ruhunu, bir, veçini yani fizik vücudunu, iki, nefsini, üç, iradesini, dört. Dört emaneti de Allah'a teslim ettiler. Aslında bunlardan sadece başlangıçta ruh emanettir. Sonra sırayla fizik vücut emanet olur. Allah'a teslim olmadan evvel. Nefs emanet olur rehineyken. Ve en sonunda irademiz emanet olur. Allah'a teslim edilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Tevrat'ta da aynı tabiri kullanıyor. Babanız İbrahim'in Hanif dinindensiniz diyor. O dinin müntesiplerisiniz, mensuplarısınız diyor. Bu din diyor Allah'a teslim olmanızı emreder. Allah'a teslim olun diyor. Takva sahibi olun diyor Allah Teala Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an-ı Kerim'de de. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dininin ruhumuzun Allah'a tesliminde gerçek anlamda Kur'an'da kullanıldığını görüyoruz. İşte Rum suresinin 30, 31, 32 ayetleri. Diyor ki Allah Teala فَاَكُمْ وَچَكَ لِدِّينِ حَن۪يفَ. Öyleyse sen veçini, fizik vücudunu hanif olarak dine doğrult. Hanif olarak Hanif dinine doğrult. Hanif olarak dine, Hanif dinine doğrult. Fıtratallahilleti feterennâse aleyha. Allah'ın o fıtratına doğrult ki nası insanları bunun üzerine, bu Hanif fıtratı üzerine yaratmıştır diyor Allah Teala. Yani bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılmışlar. Kainatın tek dinini, Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmışlar.

bir tek din olmuş. Hazreti Adem'den itibaren, o da dahil olmak üzere, Hazreti Adem ve ona tabi olanlar Hanif dinini yaşamışlar. Ruhlarını, beşlerini, neslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. Ondan sonra gelen bütün Resuller, peygamber olmayan Resuller, bütün kavimlerdeki Resuller ve Nebiler, o Resullerin en üst noktasında olan, huzur namazının imamı olan kişi, hepsi sadece Hanif dinini yaşamışlar. Hanif fıtratıyla yarattığı insana o fıtratın dinini Allah Teala öğretiyor. Hanif dini, Allah'a teslim olmayı, hidayeti emrediyor Allah Teala. Ruhun ve için, nefsin, iradenin hidayetini. Allah'a teslim olmasını. Allah Teala diyor ki: "La tebdile li halkillah." Allah'ın halk etmesinde, Allah'ın yaratmasında tebdil, değişme yoktur, olmaz diyor. Yani Allah Teala ilk insan olan Adem Aleyhisselam'ı nasıl Hanif fıtratıyla yaratmışsa, kıyamet günü en son doğacak olan, o gün aynı gün gene yeniden ölecek, yeniden dirilecek olan son insan da Hanif sıfatıyla yaratılacaktır. Allah'ın insanları yaratmasında, Allah'ın yaratmasında tebdil yoktur diyor Allah Teala. Burada insanları yaratmasında demek yetmez. Hem insanları yaratmasında tebdil yoktur, bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratır, hem de dininde tebdil yoktur, olmamıştır. Dini de sadece Hanif dinidir Allah Teala'nın. Şimdi burada elimdeki Kur'an-ı Kerim mealinde bu ifade için la tebdile li halkillah ifadesine Allah'ın yarattığı bu dini değiştirmeye kimsenin gücü yetmez demişler. Sevgili kardeşlerim, insanların %90'dan fazlası bu dini yaşamıyor. Kimsenin gücü yetmez dedikleri olaya dikkatle bakın. İnsanlık acınacak haldedir. Ve iblis tek başına galip. İnsanların %90'dan fazlasını Allah'ın yolundan saptırmayı başarmış. Allah'ın ifadesi bu. La tebdile li halkullah. Allah'ın yaratmasında tebdil, değişiklik yoktur. Allah'ın yaratması için, yaratması konusunda değişiklik, tebdil yoktur. Neyi yaratması konusunda? İnsanları Hanif fıtratıyla yaratması konusunda. Neyi yaratması konusunda? Hanif dinini yaratması konusunda. Ne din değişmiştir Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar, ne de insanların fıtratı değişmiştir, ne de bundan sonra din değişecektir, ne de bundan sonra insanların fıtratı değişecektir. Allah'ın koyduğu kanun bu. Ama şu insanlara bakın sevgili kardeşlerim. Hristiyanlık mı? Onların içinde de insanlardan %90'dan fazlası artık ruhlarını, veçlerini, neslerini filan Allah'a ulaştırmıyorlar. Yahudilerin içinde de, Musevilerin içinde de insanların %90'dan fazlası artık bu teslimleri gerçekleştirmiyorlar. Hanif dinini, Allah'a teslim dinini yaşamıyorlar. İslam'ın içinde de insanlardan %90'dan fazlası
bu Hanif dinini, Arapça adıyla İslam dinini yaşamıyorlar. Nüfus kağıtlarında İslam yazıyor insanların. Ama teslim olmanın manasını bile bilmiyorlar. En kötüsü ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Din adamları da insanlara onların bildiği, onların inancını oluşturan, insanların ortaya koyduğu bir dini öğretiyorlar. Hanif dini diye, İslam dini diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabinin yaşadığı din diye. Ne olmuş sevgili kardeşlerim bundan 14 asır evvel? Bütün sahabe, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Birinci safa. Hepsi mürşitlerine tabi olmuşlar. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine tabi olmuş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O da Cebrail aleyhisselama tabi olmuş. Bütün peygamberlerin mürşidine. Sonra mı? Sonra bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırarak teslim eden sahabe, sonra fizik vücutlarını da muhsinlerden kılmış. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Sonra neslerini de Allah'a teslim etmişler. Sonra işada ulaşmışlar. Sonra da iradelerini Allah'a teslim etmişler. Bir hakkın takvanın sahibi olmuş hepsi. İşte kısaca Hazreti İbrahim'in, babamız İbrahim'in Hanif dinini hepsi yaşamış bütün sahabe. Kur'an-ı Kerim bunun açık delillerini veriyor. Öyleyse rehberimiz Kur'an-ı Kerim kainatta şu anda Allah'ın indirdiği mukaddes kitaplardan değişmeyen tek mukaddes kitap Kur'an-ı Kerim. Değişse ne olur değişenler? Değişenlerde de Hanif fıtratının bütün özellikleri duruyor. Allah'a teslim olma keyfiyeti bütünüyle duruyor. Değiştirememiş İblis. Hazreti İbrahim'in Hanif dini hepsinde geçiyor. Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de Hazreti İbrahim'in Hanif dini geçiyor. Hepsi biliyorlar ki dinleri Hristiyanların da, Musevilerin de dinleri Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Ve Kur'an-ı Kerim de açıkça söylüyor. Ama İslam alemi bunu öğrenmiyor ve öğretmiyor. Sevgili kardeşlerim, işte bunun için sizlere bunu anlatmaya çalışıyorum. Hanif dini Allah'ın kainattaki yegane dinidir. Ve Allah Teala burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen ve çini Hanif olarak Hanif dinine doğrultuyor. Zaliket dinül kayyim diyor. Kayyim olan, sonsuza kadar devam edecek olan, hakim olan din bu dindir diyor Allah Teala. Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Kıyamete kadar devam edecek. Ezelden ebede kadar devam edecek. Kaim olan din, kayyim olan din aynı zamanda bu dindir diyor Allah Teala. Ve lakinne ekseren nasi la ya'lemun. Ve lakin ve fakat insanların çoğu, nasın çoğu
bilmezler diyor. Kur'an bundan 14 asır evvel indirildi. İnsanlar o zaman da bilmiyorlardı. 14 asır sonra bugün de insanların %90'dan fazlası bilmiyorlar ki başka bir dinde değiller. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini var ve ataları kendi peygamberleri zamanında o dini yaşamışlar. Hristiyanların da, Musevilerin de, İslam'ın da, bizlerin de. Hazreti İbrahim zamanında da, Hazreti Nuh zamanında da, Hazreti Yakup zamanında da, Hazreti Lut zamanında da, Hazreti Hud zamanında da, hangi peygamberden bahsediyorsanız bahsedin, bütün nebiler zamanında ve sadece Hanif dini yaşandı. Hepsi Allah'a ruhlarını, beşlerini ve neslerini teslim ettiler ve iradelerini teslim ettiler. Ve kayyım olan din, kıyamete kadar sürecek olan, o güne kadar kaim olacak aynı zamanda din, var olacak olan din, ezelde var olan din, ebedde de var olacak din, işte bu tek din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'in İslam dini. Aynı din. İslam kelimesi, Hanif kelimesinin Arapçası. Ve insanların çoğu bugün de Hanif dinini bilmiyorlar. 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi vettekuhu. Ona dön diyor. Allah'a dön diyor. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e. Yani ruhunu Allah'a ulaştır. Burada Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in henüz ruhunu Allah'a ulaştırmadığı bir noktadan bahsediyor Allah Teala. Ruhunu Allah'a ulaştır ve takva sahibi ol. Yani evvap takvanın sahibi ol diyor. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Aminler takvasının sahibi olmuş. Allah 10 tane ihsan vermiş. 10 tane nimet vermiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadan da ve ruhunu da Allah'a ulaştırmış. Ulaştırmadan evvel Allah'a dön diyor. Ruhunu Allah'a döndür, ulaştır. Ve ekumus salat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden olma diyor. Şimdi buraya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar başlangıçta talaettedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de Allah-u Teala Duha Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki seni dalalette bulup da hidayete erdirmedik mi diyor. İşte burada müşriklerden olma sözü onu ifade ediyor. Kişi mürşidine ulaşmadan evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Hazreti Cebrail'e ulaşmadan önce, daha doğrusu Cebrail aleyhisselam ona ulaşmadan önce o da dalaletteydi. O da nefsinin hevasına netice itibariyle tabiydi. Daha nefs etkisi nedir bilmiyordu. İslam nedir bilmiyordu. Böyle bir dizaynda ne diyor Allah Teala? Kasas 50'de Habibim eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar hevalarına, nefslerinin afetlerine tabidirler. Kim Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olursa onlardan daha çok dalalete olan kim vardır? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam de
Cebrail Aleyhisselam'a tabi olmadan evvelki noktada Allah-u Teala diyor ki müşriklerden olma. Ruhunu bana doğru yola çıkar. Müşriklerden olma diyor. Tabiyet gerçekleşmeden evvel herkes şirktedir. Ama bu şirk gizli şirktir. Çünkü Allah-u Teala diyor ki Habibim o nefslerinin hevasını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Ne yapmışlar? Nefslerini kendilerine ilah edinmişler. Yani Allah'ın emirlerini tatbik edecekleri yerde Allah'ın emrini tatbik etmemişler. Nefslerinin talebini yerine getirmişler. İşte onlar, kimler onlar? Hidayetçilere tabi olmayanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hidayetçisi kim? Cebrail aleyhisselam. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala ona da diyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor, müşriklerden olma. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in açık şirke düşmesi mümkün olabilir mi? Birden fazla Allah'ı kabul etmesi mümkün olabilir mi? Haşa. Öyleyse açık şirk mümkün değil. Ama gizli şirk, Allah'ın emirleri yerine nefsinin emirlerini tatbik etmesi mümkün mü? Ne zaman? Daha kendisine peygamberlik verilmemiş. Nebilik verilmemiş. Ve Allah-u Teala dalalette olduğunu söylüyor o noktada. Elbette böyle bir ifade kullanıyor. Müşriklerden olma. Yani gizli şirkte de olma. Şimdi o müşriklerin standartlarını veriyor Allah-u Teala. Minellezine onlardan ki, onlardan olma ki ferreku'u dinehüm dinlerini fırkalara, dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve kânu şiyâ'a dinlerini parçalara ayırmışlar, fırkalara ayırmışlar ve parça parça olmuşlardır, grup grup olmuşlardır. Külli hizmin limâ ledeyhim ferihun. Bütün hizipler, bütün fırkalar kendilerindekiyle ferahlanırlar diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala böyle söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, hanif olarak veçhini, kendini hanif dinine doğrult. O hanif fıtratı ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Ve Allah'ın yaratmasında değişiklik yoktur. Kendini hanif dinine doğrultuyor Allah-u Teala. Hanif olarak hanif dinine. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne Allah'ın öğrettiği öğreti hanif dini öğretisiydi. Ruhunu, veçini, nefsini, iradesini Allah'a teslim olmak, teslim etmek ve bir peygamber olarak Allah'ın tasarrufuna girmek konunun sonucu. Öyleyse burada ne görüyoruz? Allah'a ruhunu ulaştır diyor Allah-u Teala burada. Ve böylece takva sahibi ol diyor. Üçüncü takvaya ulaş. Burada üçüncü takva birinci teslimi içerir. Daha hiçbir şeyini teslim etmemiş. Ruhunu teslim edecek henüz. İlk teslimini böylece yapacak. Ne olarak yapacak? Hanif olarak yapacak. Hanif fıtratının sahibi olarak, hanif dininin standartlarına uyarak, hanif fıtratının sahibi, hanif dinine uyan ve hanif fıtratıyla ruhunu Allah'a teslim eden bir peygamber söz konusu.
Bu teslim 14. basamakla 21. basamak arasındaki seyre sülük adı verilen bir yolculuğun tamamlanmasıyla son bulur. Bu muhtevada ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhunu Allah'a ulaştırıp tesliminde Allah-u Teala bu teslimin hanif fıtratıyla yapıldığını söylüyor. Ve hanif kelimesi bu Kur'an'daki hangi ayetlerde geçiyor diye bakıyorum. Allah Teala birçok yerlerde kullanmış. Şimdi biz evvela ikinci teslime bakalım. Ne zaman fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz? Ruhumuzu Allah'a teslim ettikten sonra fena makamının sahibi oluruz. Nefsimizin kalbindeki nurlar %61'e burada ulaşır. 51'de fena filah makamının sahibi oluruz. %61 nur birikiminde Mekabillah makamına geçeriz. Allah-u Teala bir taht ihsan eder. Kendi katında. Böyle bir tahtın sahibi beka makamındır. Sonra zikrimiz günün yarısını aşar. Çok zikir emrinin yerine getirilmesi söz konusu olur bizim için. Züht sahibi oluruz. Ve nefsimizdeki nurlar %81'e ulaştığı zaman fizik vücudumuzun Allah'a teslimi söz konusudur. Nefsin kalbinde hala %20 %19 karanlık vardır. Ama bu %9'a doğru inecektir. İşte böyle bir dizaynda fizik vücudumuzun Allah'a teslimi söz konusu. Baktığımız zaman görüyoruz ki fizik vücudumuzu da ruhumuzu nasıl halifatat ile temsil etti Allah'a teslim ediyorsak ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gördük ki teslimi Allah'a dönerek ruhunu Allah'a ulaştırarak teslim ve takva sahibi oluşu halifatat ile gerçekleşmiş. Şimdi bakıyoruz acaba fizik vücudumuzun tesliminde de gene hani fıtratı mı hakim? Evet. Nisa suresi 125. ayet-i kerime bakalım Allah Teala ne diyor? Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çohu lillahi ve hüve muhsinu. O kişi ki diyor Allah Teala veçini Allah'a teslim etmiştir. 125. Ve men ahsenu dinen mimmen. O kişiden dinde daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Esleme ve çehu lillahi. O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiştir. Ve hüve muhsinun. O kişi muhsinlerdendir, muhsinlerden olmuştur. Vettebe'a millete İbrahim'e ve Hazreti İbrahim'in dinine hanif dinine
tabi olmuştur. Vetteva ve tabi olmuştur. Millete İbrahim'e, İbrahim'in dinine, İbrahim'in milletinin dinine, böylece İbrahim'in milletinin arasına girmiştir. Babamız İbrahim'in dinine tabi olmuştur. Nasıl tabi olmuştur? Hanif olarak tabi olmuştur. İşte Hanife diyor. Ve tehazallahi İbrahim'e halila. Allah Hazreti İbrahim'i halil, dost ittihaz etmiştir. Öyleyse burada da Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Fizik vücudunu teslim ediyor kişi Allah'a ve bakıyoruz ki ruhunu Allah'a hanif olarak teslim eden insanoğlu fizik vücudunu da Allah'a gene hanif olarak, yani hanif dininin bir gereği olarak teslim ediyor. Fizik vücudumuzun tesliminden sonra ne olur? 25. basamaktayız. 26. basamakta daimi zikrin sahibi oluruz. Hikmet sahibi oluruz. Göğün birinci zemin katı gösterir Allah-u Teala. 27. basamakta Allah-u Teala kalp gözümüze bütün gök katlarını birer birer gösterir. Ve 7. gök katının 7. alem olan Sitret-i Münteha'yı gösterdiği zaman nefsimiz de gerçek anlamda Allah'a teslim olur. Bu teslime baktığımız zaman bunun da hanif olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Kim Allah'a nefsini teslim etmişse o teslim de hanif sıfatıyla tahakkuk eder. Yirmi yedinci basamakta nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. Beyyine suresi 5. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ve ma umiru illa leyabudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini ahsen kılarak Allah'ın dininde Allah'a teslim etmekle emrolundular diyor Allah Teala. Nefslerini ahsen kılarak, nefslerini muhlis kılarak, halis kılarak, dinde halis kılarak, muhlisler olarak Allah'a teslim ettiler diyor Allah Teala nefslerini ve bunu hanifler olarak gerçekleştirdiler diyor. Beyyine suresi 5. ayet-i kerime. Bakıyoruz başka bir özelliği var mı konunun, Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesine.

Dördüncü ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki ve ma teferrakallezine utul kitabe, kendilerine ilim verilenler tefrikaya düştüler, fırkalara ayrıldılar. İlla min badima caetumul beyyine. Kendilerine apaçık belgeler, belge, Kur'an-ı Kerim geldikten sonra ayrılığa düştüler diyor. Afrikalara ayrıldılar. Ve ma umiru, başka bir şeyle emredilmediler. İlla iyabudullâhe, sadece Allah'a kul olsunlar diye, muhlisine, muhlis kullar, nefslerini halis kılmış kullar, lehuddine, dinlerinde hünefaya, hanifler olarak, ve yukîmus salâte, ve namaz kılmakla emrolundular, ve yutuz zekâte, ve zekat vermekle emrolundular, ve zâlike dinil kayyim. İşte burada da Allah Teala bunun kayyum olan din olduğunu, nerede bu kayyum olan din geçerse onun hanif dini olduğunu görüyoruz. Öyleyse burada Allah Teala nefsimizin tesliminde 27. basamağın sonunda gene hanifler olarak nefsimizi Allah'a teslim ettiğimizi söylüyor. Öyleyse hanif dini bizi dalaletteyken kapsamına alıyor ve adım adım hedefe ulaşıyoruz. Öyleyse şu hanif dini müessesesine bakalım. Allah Teala nerede kullanmış bakalım bunu?

Bakara suresinin 135. ayet-i kerimesinde kullanılmış. Diyor ki Allah Teala, yüz otuz beşinci ayet-i kerimesinde ve kalu kunu hüden ev nasara, Yahudiler ve Hristiyanlar dediler ki tehtedü, hidayete erin. Yani bizim dinimize girip hidayete erin. Kul de ki ben millete İbrahim'e hanif. Hayır, bel, hayır. Millete İbrahim'e hanif. Hazreti İbrahim'in hanif dinindeyiz biz. Ve mâ kâne minel müşrikîn. Biz müşriklerden değiliz. Burada Allah-u Teala 132'den itibaren gelen müesseseye beraberce bakalım şimdi. Hanif dininin bir gereği olan bir bütünü veriyor Allah-u Teala. Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinden bu taraf.

Diyor ki Bakara 132'de, ...131'den başlayalım. Hatta 130. Ve men yergavu an milleti İbrahim'e. İbrahim'in dilinden kim döner ki? İlla men sefiha. Sefih olan, akılsız olan, kendini bilmeyen insanlar hariç, Hazreti İbrahim'in dininden kim döner ki diyor. Kur'an her temelinde mutlaka Hazreti İbrahim'in dinini esas almıştır. İlla men sefihe nefse. Nefsi sefih olan, akılsız olandan başka kim? Lekad istafeynahu fid dünya. Elbette biz dünyada İbrahim'i seçtik ve innehu fil ahireti leminel salihin. O ahirette de salihlerdendir. 131 İz kâle lehu rabbühü eslim. Rabbi Allah Hazreti İbrahim'e dedi ki Allah'a teslim ol. Kâle dedi ki eslemtü li rabbil alemin. Alemlerin Rabbine teslim oldum. 132 ve vassâ biha İbrahim'i benihi. İbrahim bunu oğullarına vasiyet etti. Ve Yakup, oğlu Yakup da ya beniye dedi ki ey oğullarım innallâhe estefâ lekûmiddîne. Şüphesiz ki Allah bu dini yani Hanif dinini sizin için seçti. Fela temutunne. Siz ölmeyin. İlla ve entüm müslümun. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Üçte diyor ki yoksa Yakup ölürken yanındaydınız da gözlerinizle mi gördünüz? Yakup ölüp döşeğine yatınca oğullarının ölümünden sonra kime kulluk edeceksiniz dedi. Onlar da kime kul olacaksınız dedi, kime teslim olacaksınız dedi. Onlar da dediler ki atalarımız İbrahim'in, İsmail'in ve İshak'ın ilahı olan Allah'a kul oluruz. İlahen vahid, tek Allah'a. İlahen vahid, tek Allah'a kul oluruz ve nahnu lehu müslimun. Biz muhakkak ki ona, Allah'a teslim olanlarız. Diyor Allah Teala. Öyleyse burada 134'te Allah Teala diyor ki onlar bir ümmet diye gelip geçtiler. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandığınız size. Onların yaptıkları sizden sorulmaz. Şimdi 135'e geliyoruz. 135'te Allah Teala diyor ki Ekalu kunu huden ev nasara tehtedu. Dediler ki Yahudilerle Hristiyanlar bizim dinimize girin ve hidayete erin. Kul de ki bel, hayır. Millete İbrahim'e hanif. Hazreti İbrahim'in dinindeyiz biz. Hanif olan Hazreti İbrahim'in dinindeyiz. Ve mâ kâne minel müşrikîn ve biz müşriklerden değiliz, olmayız da. Burada 136. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki kulu deyin ki amennâ billahi Allah'a inanırız. Ve mâ unzile ileynâ bize indirilene ve mâ unzile ilâ İbrahim'e indirilene ve İsmail'e ve İsmail'e indirilene ve İshak'a indirilene ve Yakub'a indirilene ve Esbat'a torunlarına indirilene
ve ma utiye Musa, Hazreti Musa'ya verilene ve İsa, Hazreti İsa'ya verilene ve ma utiyen nebiyyune, Allah'ın diğer nebilerine verilene min rabbihim, Rablerinden la neferruku beyne ahadin, onların arasında fark gözetmeyiz minhum, onlar da ve nahnu lehu müslimun, müslimun, biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Öyleyse bütün sahabede Hazreti İbrahim gibi, Hazreti İsmail gibi, hep Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gibi hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Allah Teala orada bırakmıyor. Sonra Ali İmran suresinin 67. ayet-i kerimesinde Allah Teala gene halife tadından bahsediyor. Ma kana İbrahim Yahudiyen. İbrahim Yahudi değildi. Ve la Nasraniyen. Ve Nasrani de değildi, Hristiyan da değildi. Ve lakin kana hanifen Müslima. O Allah'a teslim olan bir hanifti. Ve ma kana minel müşrikin, ve müşriklerden olmadı. O zaman şunu görüyoruz ki Allah'a teslim olmayanları Allah Teala müşrikler olarak ifade ediyor. İnne evlennâsi bi İbrahim'e illellezîne tebeûhû. Ve hâzen nebiyyü vellezîne âmenû vallâhi veliyyül müminîn. Diyor ki Allah Teala, doğrusu insanların İbrahim'e en yakın olanı, onu uyanlar, bu peygamber Hazreti Muhammed ve müminlerdir. Allah'a inananların, amini olanların dostu ve yardımcısıdır. Görüyoruz ki Hazreti İbrahim'in İslam olduğu ve hanif olduğu ifade ediliyor. Sonra Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala, demin söylemiştik, Nisa 125'te fizik vücudun tesliminde Hazreti İbrahim'in dininde, dini olan hanif dininin gereği olarak Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Hanif olarak fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğini söylüyor. Allah'a fizik vücudunu teslim edelim. Sonra Maide suresinin 79. ayet-i kerimesinde Allah Teala gene hanif dininden bahsediyor.

0: Diyor ki inni muhakkak ki ben veccehtü veçhiye, ben veçhimi çevirdim. Yüzümü çevirdim. Lillezî feteras semavati vel arda. Gökleri ve arzı yaratan Allah'a hanifen, hanif olarak çevirdim diyor. İnni beriyün mimma tüşrikun. Ben müşrik olmaktan beriyim. Görüyoruz ki Allah Teala Hazreti İbrahim'den bahsetmiş sık sık Kur'an-ı Kerim'de. Onun hanif olduğunu söylüyor. Ve aynı surenin 161. ayet-i kerimesinde gene Hazreti İbrahim'in hanif olduğundan bahsediyor Allah Teala. Ve kul inni hedani Rabbi ila sıratı mustakim. Muhakkak ki Allah Teala beni hidayet etmiştir, ulaştırmıştır Rabbim ila sıratı mustakime dinen kıyamen, kıyamete kadar sürecek olan dinin, millete İbrahim'e hanife, Hazreti İbrahim'in hanif dinine, Hazreti İbrahim'in milletinin hanif dinine Allah Teala beni hidayet etmiştir. Ve mâ kâne minel müşrikîn. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir defa daha Allah Teala de ki ben hanifim, müşriklerden değilim, Hazreti İbrahim'in dinine tabiyim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim boyunca Allah Teala hep hanif dininden bahsediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanif olduğundan ve hep Hazreti İbrahim'i beraberce zikrederek söylüyor. Ve Allah Teala Yunus suresinin 105. ayet-i kerimesinde gene ondan bahsediyor. Hazreti İbrahim'in hanif fıtratından. Ve en ekrim ve çeke liddini hanifa. Ve veçini, fizik vücudunu hanif olarak, hanif dinine, hak dine çevir. Sakın müşriklerden olma. Ve ekim, doğrult, ikame et ve çeke ve çini yüzünü liddini hanifa, hanif dinine. Ve la tekunene minel müşrikin, müşriklerden olma. Öyleyse muhtevayı net olarak görüyoruz. Allah Teala Hazreti İbrahim'in hanif dinini kainatın tek dini olarak kabul ediyor ve bunu söylüyor herkese. Kainatın tek dini, Allah'ın bütün insanlar için ortaya koyduğu kainatın tek dini, hanif dini. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hamdolsun ki bütün dinlerin aynı din olduğunu Allah Teala bize bildiriyor. Ve o zaman inananların arasında bir beraberliği kurmak, hepsinin aynı açıdan meseleye bakması sebebiyle Allah Teala tarafından kolaylaştırılmış bir müessesedir. Öyleyse bu muhtevada Allah'ın Hazreti İbrahim'in dini dediği hanif dininin müntesibi olmak hepimiz için, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müntesibi olmak hepimiz için, kainatın tek dininin sahibi olmak hepimiz için bir şereftir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizi Allah'ın tek dininde, hanif dininde, en güzele ulaşacak. Geleceğin müjdecileri olarak kucaklıyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Hidayet çağının hidayetçilerisiniz. Çağımız hidayet çağıdır ve görüyorsunuz ki adım adım bu çağın içinde ilerliyoruz. Sadece biz değil sevgili kardeşlerim. Bütün kavimlerdeki, bütün ülkelerdeki resuller aynı standartları söylüyorlar insanlara. Her biri Allah-u Teala'nın aldığı bu bilgileri ulaştırıyor. Bütün kavimlerdeki resuller çağımızın hidayet çağı olduğunu ve bizlerin bununla görevli olduğumuzu biliyorlar. Öyleyse Allah'ın indinde yalnız değiliz. İnananların arasında belki az bir grup, dünya insanının onda birinden çok daha az Allah'ın güzelliklerini yaşayanlar, Hanif dininin, İslam dininin özelliklerini yaşayanlar, bütün dinlerin arasında var. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi hanifler olarak bütün hedeflere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi Zülcenahayn kılsın. El-Fatiha ve as-salavat. Sırat-el-Müstakim, sırat-el-Ezzine, en'amte aleyhim, gâle-maktub, aleyhim, aleyhim, amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İmanın da mutlak olarak ona paralel artmasına sebebiyet veriyor. Şimdi bakınız, nefsin afeti küfür, ruhun hasreti iman. Kalbindeki aydınlık artması ne demek? Ruhun iman hasretinin o kişinin kalbinde giderek büyümesi demek. Tamam verdiği zaman 20 üzerinden 20 ile nefsin küfür afeti yok oluyor, yerini tamamen imana terk ediyor. Yani biliyorsunuz nefsin 10 puan afetleri vardı. Ruhunda 10 puan hasretleri vardı. İkisinin toplamı daima 20 edecekti. İsyan nefsin afeti 3 puan. Buna karşılık itaat hasreti 17 puandır. 20'ye tamamlayacağı için.
2: Allah!
1: Nefsin küfür afeti 12 puan. Buna karşılık ruhun iman hasreti sadece 8 puandır. Toplam 20 olacak. Şimdi arttıkça bu 8 puan artıyor. Yani hasret 9 oluyor, 10 oluyor. Ta 20'ye kadar ulaştığı zaman ne zamandır? 20'ye kadar ulaştığında nefsimizde hiç afet kalmamış oluyor. Ruhumuzun bütün hasretleri gelip nefsimizin kalbine yerleşiyor. İşte böyle bir dizayn içerisinde ruhumuzdaki nurların artışıyla imanımızın paralel gittiğini görürüz. İşte kalbimizi bu sebeple daima aydınlatmaya çalışmalıyız. Zikrimizi daime zikri daimi ulaştırmak için bütün gayretimize çalışmalıyız ki sarsılmaz bir imanın sahibi olalım. O zaman ne olur? Biz şeytanla alay ederiz o zaman. Şeytan hep yanlışlar söyler, yalanlar söyler. Başkalarına öyle bir dizaynla yaklaşır ki şeytan, onların mantık dizaynına uygun sözleriyle onları kandırır, ağına düşürür. Onlar şeytanın söylediklerini doğru zannetmeye başlarlar. İşte problem bu noktada başlıyor ve devam ediyor. Ve bu istikamette Allah-u Teala'nın söylediği şey hepimiz için bir hedef. Mutlaka daim zikre ulaşmalıyız. Ulaştığımız zaman kamil imanın, mutlak imanın sahibi oluruz. Ondan evvelki imanımızsa derece derece yavaş yavaş artar. Yani imanın sıfırdan 20'ye kadar ulaşması söz konusu, o hedefe ulaşmak için gitmelisiniz Allah'ın yolunda. O zaman imanınız tam olacaktır. Gelişme süreci içerisinde kalbinizin aydınlanmasına paralel olarak imanınızın da arttığı vakasıyla karşı karşıyasınız. Evet. Bizle alakası yok. Yeni giren bir kişi nefsinin kalbine Allah imanı yazdığı andan itibaren artık Allah'ın müminleri safındadır. Allah'a inanıyor. 4 tane inancın sahibi bir adım daha attı. Artık kalbine nefsini tezkiye edecek ilk nurlar girmeye başladı. Yani tezkiyeyi sağlayacak olan nurlar girmeye başladı. Rahmet de giriyor, fazl da giriyor, salavat da giriyor. Bu farklılığın içerisinde olay ne? Devamlı artacak artık kalbindeki aydınlıklar. Bu imanın kişinin mümin olduğu basamak, imanın öyle bir basamaktır ki bu basamak başlangıç basamağı değildir. Çünkü kişi daha üçüncü basamakta 4 tane imanın sahibidir. Allah'a inanıyor. Allah'a ölmeden evvel ulaşmaya inanıyor. Bu Allah'a ulaşmanın üzerine farz olduğuna inanıyor. 9 defa farz kıldığına inanıyor. Ve Allah-u Teala kendisini hanif fıtratıyla yarattığı için bu hedefe ulaşacağından da emin. Böyle bir insan imanın sahibidir ama henüz mümin olmamıştır. 7. basamakta amel olacak. 14. basamakta mümin olacak. Mümin olduğu zaman kalbinde henüz %2 nur var. Ama inançları artık kesinleşti. Allah'ın varlığına kesin şekilde inanıyor. Söylediğimiz standartlara da inanıyor. Mümin oldu. Bu karanlıkla, %98 karanlıkla mümin oldu kişi. Ne yapacak? Her geçen gün nurları arttıracak. Arttırdıkça imanı artacak. Öyleyse Allah-u Teala'nın kalbimize yazması, imanı yazması, bizim hemen nefsimizin kalbinde Allah'ın mutlak aydınlıkların oluşmasına sebebiyet vermiyor. Ama o konunun başlangıcı, harekete geçirici unsur. Artık sağlam bir şekilde iman kalbimize kapılanmış durumda, yerleşmiş durumda. Onu büyütmek görevimiz. İmanımızı kamil iman yapmak, büyütmek, yerleştirmek, kalbimizi tamamen imanın kaplamasına sebebiyet vermek. Ben size telaffuz yok. Allah razı olsun. Sual, evet İlker Hanım. Şimdi neticede hepsi değişir. Fakat Allah-u Teala insanları farklı karakterlerde yaratmış. Şimdi bunu bir defa daha izah etmemiz lazım. Nefsimizde 19 tane afet var. Buna karşılık ruhumuzda 19 tane haslet var. Allah-u Teala diyelim ki her afet için 10'ar puan veriyor. Her haslet için de 10'ar puan veriyor. Toplamın ne olması lazım? 19 tane, 190 olması lazım. Afetlerde bütün insanların puan toplamı 190'dır. 10'ar verirlerseydi böyle olacaktı. 10 trilyon verirse 190 trilyon olacaktı. Kişinin nefsindeki afetlerin toplam puanı. Ruhundaki hasletlerin de aynı şekilde 10 puandan gidiyorsa 10 tane 19, 190 puan. Bütün insanların ruhundaki hasletlerin puanı da 190 oluyor. Şimdi nefsimizin 10 puanı olacak ortalama. Ruhumuzun da ortalama 10 puanı olacak. Şimdi karşılaştırmaya başlıyoruz. Diyelim ki nefsimizde küfür var. Bu küfür 4 puan. Buna karşılık 16 puan iman sahibiyiz. Yani imanımızın büyük ölçüde tamamlandığını görüyoruz zaten. Geriye kalan 4 puanlık bir mesafeyi alıyoruz. Başka bir insan düşünelim. 18 puan küfür var. 2 puan iman var. Bu insanın nefsindeki imanın yükselebilmesi o istikamette çok yol almasına bağlı. Şimdi bir insanın öfke afeti diyelim ki 19 puan ve sükunet hasleti 1 puan kalıyor geriye. Başka bir insan düşünelim. 3 puan öfke afeti var. 17 puan sükunet hasleti var. Bu iki insan arasında davranış gösterileri itibariyle dehşetli fark olacaktır. İşte Hazreti Ömer üst seviye bir öfke afetinin sahibiydi. Ve daimi zikre ulaştığı zaman öfke afetinde bütünü diğerleri beraber yok oldu. Ama daimi zikre ulaştığı zaman kaç sene geçmiş aradan? 23 senede başta bu 4 tane halife olmak üzere bütün sahabe nefslerindeki bütün afetleri tasfiye etmişler. Çünkü hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanların hepsi teslim olmuş. İfadeye dikkat edin. Kesin bu. Kim tabi olmuşsa tabi olanlar sahabedir. Tabi olmayanlar münafıktır. Tabi olur göründükleri halde tabi olmayanlar münafıktır. Tabi olanların hepsi Allah'a teslim etmiş olmuşlar. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki Habibimdeki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz Allah'a teslim olduk diyor Allah-u Teala. Hepsi teslim olmuşlar. Şimdi öyleyse insanların davranış biçimlerine dikkat edin. Şimdi biz Velayeti ne olarak anlatmıştık? Velayet nefsimizin afetlerinin %50'sinden fazlasına hakim olmamız demek. Öyleyse öfke afetinden bahsedelim sadece. Eğer biz Allah Teala'nın evliyası olursak, normal standartlarda bütün afetlerimiz 10 olsaydı, ruhumuzda bütün hasretleri 10 olsaydı, hepsi birbirine eşit olsaydı, küfür afetini 10'dan 9'a düşürdüğümüz zaman iman afeti 11 olacaktı. Şimdi öfke açısından girelim devreye. Eğer hepsi eşit olsaydı puanlarımızın 10 puan nefsin afetine karşılık, 10 puan ruhun hasreti olsaydı bütün afetlerimizde veli olduğumuz zaman ne olacaktı? Bütün afetlerde onun ötesine geçmiş olacaktık. Yani hasretlerimiz bütün afetlerde onu aşmış olacaktı. 11 olacaktı mesela. Şimdi bu ortalamayı dikkat değerlerine oturtun. Bütün suallerin cevabı bunun içinde çünkü. Eğer bizim öfke afetimiz %10 puanın altına düştüyse, buna karşılık sükunet hasretimiz 11 puan olduysa biz evliya olduk. Evliyanın başlangıç noktasındayız. Yani bütün afetlerin eşit olduğunu düşünelim. Şimdi eşit olmadığını düşünelim. Evliya olmuşuz ama nefsimizde 18 derecelik, 18 puanlık bir öfke ordusu var. Bunu onun altına düşürmedikçe biz afetler, nefsin afetlerinden öfke açısından Allah'ın evliyası olamayız. Diğer konularda tamam, ortalaması da tamam, %50'nin ötesine geçmişiz. Yani nefsimizdeki afetlerinden daha fazla Allah'ın nurları gelmiş yerleşmiş. Ama öfke afetimiz çok. O çok olan afetin de bir kısmı ancak yok oluyor. Yani eşit standartlarda yok olduğunu düşünürseniz eğer, diğerlerinde 3 puan yok olmuşsa, nefsimizin o afetinde de 3 puan yok olmuşsa 18'den 15'e düşeriz. Hala öfkeli bir insanız. Nefsim, biz evliya olmuşuz ama hala öfkeli bir insanız. Bu konu son derece önemli. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Anlayamayan sorusunu tekrar anlatayım. Bakın diyorum ki eğer Allah-u Teala'nın bize, nefsimize verdiği afetler bütün afetlerimizle aynı olsaydı puanlar. Öfke afeti 10 puan olsaydı. Ne diyelim? İsyan afeti 10 puan olsaydı. Nefret afeti 10 puan olsaydı. Bütün afetlerimiz 10 puan olsaydı. Karşılığında bütün hasretlerimiz 10'ar puan olacaktı. Zaten ortalama budur. İkisi de 190 ettiğine göre hepsi ortalama olarak onar onar olsaydı biri 190 olacaktı. 19 tane 10 nefsimiz, 19 tane 10 ruhumuz, o da 190 olacaktı. Ve o zaman biz bütün davranışlarında yarıdan daha fazla iyi davranan bir insan olacaktık. Öfke açısından da bütün açılardan öyle olacaktık. Ama bu insanlarda eşit olması mümkün olmayan bir şey. Allah-u Teala bütün insanları birbirinden farklı kılmış. Niçin? Her birine ayrı bir nefs afetini fazla vermiş, başka bir takım gruplardaki nefs afetlerini de az vermiş. Bu sebeple insanlar arasında doğuştan itibaren farklılıklar var. Şimdi bir kişinin evliya olması için nefsindeki öfke afetinin kaç olması lazım? 10'dan aşağı düşmesi lazım, 9'a düşmesi lazım. Ama bu ne zaman gerçekleşirdi? Bütün afetlerimiz eşit olsaydı da nefsimizin öfke afeti de 10 puan olsaydı, onu 9'a düşürdüğümüz zaman bütün afetler 9'a düşmüş olacaktı zaten. Ve biz o zaman hayatımızın her gün yarısından daha fazlasına mutlaka sevap işleyen, daha azında günah işleyen birisi olacaktık. Şimdi bütün afetlerde durum aynı olacaktı. Ama afetlerimiz birbirinden farklıysa, söylediğim gibi öfke afeti 18 puansa, sükunet hasretimiz de sadece 2 puansa, biz diyelim %50'sini sağladık bunu. Ve nefsimizdeki o düşen rakam 8'in yalnız 4'üdür. 10 puan nefsimizin afetidir. Geri kalan kesim içinde %50 olacağına göre değişmenin 18'den 4'ü düştü, 14 puan kaldı. 14 puanlık öfke afetinin sahibiyiz. Yani eğer 10 puan ortalamaysa bizim evliya olabilmemiz için bunun hatta 9 puan inmesi gerekiyorsa 14 puanlık bir öfkenin sahibi olan bir insan nefsini tezkiye etmemiş bir insan gibi öfkeli davranışlarda bulunacaktır. Eşyanın tabiatına son derece uygundur. İşte Hazreti Ömer de öfke afeti çok yüksek seviyedeymiş. Bir anda düşmemiş. Ne zaman bütünüyle yok olmuş? Daimi zikre ulaştıktan sonra. Ama daimi zikre ulaşana kadar hep başkalarından daha geride gitmiş öfke afeti açısından. İşte olay bu kadar basit ve kolay anlaşılır bir şey. Nefsimizin afetlerinden hangisi hakimse biz öyle bir karakterin sahibi oluyoruz. İptilalara hakim olan bir insan, mesela hırsızlık afeti var. O afet sebebiyle devamlı çalmak ihtiyacı duyuyor ve çalıyor insan. Allah Teala onu da diğer insanlarla beraber 190 puanla yaratmış nefsini. Ama iptilalar afeti çok yüksek adam. Yanlışlıklar yapıyor ve devamlı puan kaybediyor bu sebeple. İşte iyileşme hepsinde aynı paralelde yürüyeceği için afetlerin, bu aynı paralelde yaşayan, yürüyen afetlerin puanlarına dikkatle bakın. Neticede hepsinin yok olduğu yerde bütün problemlerinizi çözmüş olacaksınız. Ama misal Hazreti Ömer'dir. Hazreti Ömer gerçekten çok celalli bir insanmış. Allah ondan razı olsun. Bu celalinin sonunda da birçok insanı öldürmüş hayatında. Ve birçok insanın öldürülmesi onun o öfkesinin bir neticesi. Ama Allah Teala biliyorsunuz ki yola girdiği anda insanların bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Hazreti Ömer'in hikayesini biliyorsunuz. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek için geliyor onun yanına. Kılıcı koymuş gizli bir yerine ve de gelmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürecek. Ya Ömer demiş, kılıcın demiş, nerede sen beni öldürmeye gelmedin mi? Cebrail aleyhisselam söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Neticede el öperek çıkmış orada. Tövbe etmiş ve el öperek çıkmış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanından ve İslam'ın kalelerinden biri olmuş. Demek ki nefsin afetlerinin dizaynı bu şekilde. Böyle olduğuna göre hangi puanınız, nefsinizdeki hangi afet, evliya olmanıza rağmen, evliyalığa adım atmanıza rağmen 10 puanın ötesindeyse siz o afet istikametinde henüz evliya olmadınız. Öyleyse o afetiniz, o kendisine ait olan kötülükleri daha bir süre işlemekte devam edecek. Neye bağlı mı? Zikrinizi arttırdıkça onda da azalma olacak, onda da azalma olacak. Bir de şu var, zaten az olan bir nefs afetinde azalma da onun boyutlarında az olur. Bunu da misalle verelim. Yani diyelim ki bir insanın nefsinde sadece 2 puanlık öfke var. Buna karşılık 18 puan sükunet var. Böyle bir insanın nefs tezkiyesine başladığını düşünün. %50'ye geldiği zaman 2 puandan bir tanesi gider sadece. Yani 1 puan kalır. Yani herkes nefsen hangi derecedeyse kalbinizin aydınlanmasında yüzdesi üzerinden aynı derecede tenzilat, düşüklük olur. Anlatabiliyor muyum acaba? Bir kişi düşünün. 2 puan öfkesi var. 18 puan sükuneti var. Bu kişi nefsini tezkiye etti. %50'ye ulaştı. Nefsindeki bu 2 puan var ya, onun sadece 1 puanı gider. 1 puan hala kalır. Tamama ulaştığı zaman öteki 1 puan da gider. Şimdi başka birisini düşünelim. Nefsinin kalbinde 18 puan öfke var, 2 puan sükunet var. Ya da tamam, aynı rakamları verelim ki anlayın ne söylemek istediğimi. Bu kişinin nefsinin tezkiyesi tamamlandığı zaman, yani nefs tezkiyesi gerçekleştiği zaman, %50'yi aştığı zaman, ortalama nefsindeki ortalama nurlar %50'yi aştığı zaman ne olur? 18 puanın yarısı kadar aydınlanma olur. 9 puan aydınlanma olur. 9 puan gene karanlıkta kalacaktır. Bakın, afetleri eğer bu kişinin 2 puan olsaydı 2'den 1'i girecekti. Yarısı gidecekti, 1 puan kalacaktı sadece. Bu kişinin 18 puanından gene yarısı girdi, gitti ama hala 9 puan. Nefsini tezkiye ettiği zaman. Öyleyse hedefe ulaşmak için öyle bir noktada bir neticeyi bekleyeceksiniz ki, onun için hayatınızı feda edeceksiniz ki o daimi zikir. Daimi zikre ulaştığınız zaman sizin çözmeyeceğiniz hiçbir mesele yoktur. Bu dünyanın bir cennet olduğunu göreceksiniz. Ve eskiden kızdığınız insanlara kızamayacaksınız. Onların davranışları size ağır gelirken gelmeyeceği bir güne ulaşacaksınız. O zaman çok mutlu bir insan olacaksınız. Çünkü herkes kendi yaptığı yanlış davranışıyla sadece kendisini üzecek. Sizi üzemezler. Tabiatıyla siz de onları paylamazsınız. Onlarla olan davranışınızla onlara kötü davranmazsınız. Neden? İçinizden öyle gelmeyeceği için. Gelmediğine göre hiçbir probleminiz yok. O zaman olmaz. Yani sizin için öfkeyi doğacak olan bir unsur olmaz çünkü nefsinizde öfke afeti yok. Başka birisi size hakaret etmiş, intikam olmak afeti yok. Hiçbir zaman intikam almazsınız. Hiçbir zaman etrafınızdaki insanları size karşı yanlış davranışlarda bulundular diye kınamazsınız. Ve böylece yeniden kalktırmanın da önde geçersiniz. Sonuç ne? Her şey çok harika. Öyle bir gün gelecek ki daimi zikir sahibi olacaksınız. Unutmayın sözlerimi. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kim tabi olmuşsa o kişi, tabi olan kişi hepsi, onların hepsi hedeflerine ulaşmışlar. Daimi zikre ulaşmışlar. Nefslerindeki bütün afetleri sıfıra indirmişler, yok etmişler. İşte hal böyleyse o zaman o insanlar için mutlak olarak bu hedefe ulaştığınızı düşünün. İşte dizaynı yerlerine oturttuğunuz zaman her şey en güzel şekilde tahakkuk edecektir. Öyleyse nefsinizi iyi tanıyın. En büyük düşmanınız nefsiniz. Allah Teala şeytan sizin için apaçık bir düşmandır diyor. Niçin? Çünkü şeytan en büyük düşmanınız olan nefsinizi azdırmak istikametinde gayret sarf edecektir. Ve nefsiniz size hep mağlup edecektir. Şeytanın ona verdiği telkinlerle. Bu sebeple şeytan size apaçık bir düşman. Ama en büyük düşmanınızı kendi içinizde taşıyorsunuz. Nereye gitseniz nefsiniz sizinle beraberdir. Bu kainatta hiçbir canlı veya cansız şey size nefsinizin verdiği zararı veremez. Unutmayın, bir insan cehenneme gidiyorsa bu sadece kendi yaptığı yanlış davranışlarıyla gerçekleşir. Başka, sizden başka hiç kimse sizi cehenneme götüremez. Hani papaza kızıp oruç bozmak diye bir olayda aslında papaz orucu bozmuyor. Siz bozuyorsunuz. Öyleyse papaz bir sebeptir. Sonuca dikkatle bakın. Sonuçlarda hep siz varsınız, nefsiniz var. Dikkat edin, bir insan cehenneme nasıl gider? Sadece günahların sevaplarından fazla olduğu zaman gider. Başka bir alternatif yok. Öyleyse kişinin günahların sevaplarından fazla olacak. Peki günahı başka birisi bizim günah kazanmamıza sebebiyet verebilir mi? Asla. Başka insanlar bize ya iyilikte bulunurlar ya da kötülükte bulunurlar. İyilikte bulunurlarsa ne derecat kazanırız ne de kaybederiz. Kötülüklerde bulunurlarsa derecat kazanırız. Neden? Kul hakkı doğacaktır. Kul hakkı bize derecat kazandıracaktır, hayır olacaktır. Ama başka birisinin davranışları sebebiyle, onun davranışları sebebiyle hiçbir zaman derecat kaybedemezsiniz. Öyleyse hiç kimse bugüne kadar dünya hayatını yaşayan, kainattaki bütün insanlardan hiç kimse kader sebebiyle cehenneme gidemez. Kaza sebebiyle gider. Yani kendi davranışlarıyla gider cehenneme. Öyleyse falancanın yüzünden ben cehennemi koydum diyen bir insan sadece yalan söylüyor. Kendi davranışları sebebiyle kendisini cehenneme mahkum etmiştir. Asla başkaları bizi cehenneme götürecek olan bir derecat yüklemesi yapamazlar bize. Negatif derecat yükleyemezler. İster kötülük yapsınlar, kötülük yaparlarsa derecat kazanırız. İster iyilik yapsınlar, iyilik yaparlarsa ne de kazanırız ne de kaybederiz. Ama hiçbir zaman, hiçbir şekilde başkalarının yaptığı hiçbir davranış sebebiyle derecat kaybedemeyiz. Kaybetmemiz mümkün değildir. Eşyanın tabiatına aykırıdır. Hiç kimse başkasının yüzünden cehenneme gitmez. Öyleyse cehenneme insanların başkalarının yüzünden gitmeleri diye bir şey söz konusu değil. Hep kendi davranışlarımız sebebiyle o derecatımızı kaybederiz. Peki istisna yok mudur? Var. Allah kimlere lanet ediyorsa, lanet edilen insanlar, onlar başkalarının kendilerine derecat kaybettirdiği insanlardır. Bakınız Allah Teala'nın şimdi açıklamasına. Her konunun istisnası var. Diyor ki, ey insanlar diyor, siz kimin hidayetine sebebiyet verirseniz, onun sevapları size de yazılır diyor. Diyelim ki Ayşe kardeşimiz bugüne kadar 21 tane kişinin hidayetine sebebiyet vermiş. Anlamı ne? O 21 kişinin her birinin kazandığı bütün derecatlar ona da verilecek. Diyelim ki bir adam da başka 30 tane kişinin hidayete ulaşmamasına sebebiyet vermiş. Yani gelmişler sormuşlar, ya demişler, mürşidini öpülecekmiş, yemin vermişiz Allah-u Teala'ya, misak vermişiz, ahit vermişiz. Öpmezsek cennete gidemiyormuşuz. Sen ne diyorsun bu işe? Hadi canım sen de diyor adam. Öyle bir olay yok. Olsaydı evvel her şeyden evvel ben biliyorum. Aa, bunu İskender Hoca mı söylüyor? Başver falan hocam biridir. Şimdi bunları söyleyip de birisinin hidayetine mani olan bir insan Allah-u Teala'nın söylediğine bakın. Kimin delaletine sebebiyet verirseniz onun günahları size de yazılır diyor. Son derece nazik bir konu. Siz hep hidayet için çalışacaksınız. Bütün insanların hidayete ermesi için. Ne olması için? 14 asır evvel sahabeye ne olmuşsa onların da aynı hedeflere ulaşmaları için çalışacaksınız. Allah herkesin hidayete ermesini farz kılmış üzerine tam 9 defa. İşte siz o insanların hidayetine sebebiyet verebilirsiniz. Onları Allah'ın yoluna çağıracaksınız. Bu o kişi de biter. Siz topu atacaksınız. O kişi topu kaleye atacak veya atmayacak. Öyleyse siz tebliğ sahibisiniz. İnsanlarsa, etrafınızdaki insanlarsa o tebliğinizden etkilenmeyen insanlar. İşte insanoğlu böyle bir tebliğden etkilenir de hidayete ererse siz onun hidayetine vesile olacaksınız. Onun hidayetine vesile olacaksınız. Vesile olduğunuz zaman onun sevapları size de yazılır. Eğer bir insan da başka birinin dalaletine sebebiyet veriyorsa, hele yola girmiş birini oradan çıkarmışsa, fıska düşmesine sebebiyet vermişse, o zaman günahı daha kat kattır. Ve devamlı derecat kaybeder. Öyleyse bir insanın başkasının kaybettiği derecelerden cehenneme gitmesi söz konusu mudur? Evet, söz konusudur. Ama bu şartta. Yalnız Allah'ın lanet ettiği kişiler. Kimdir lanet ettiği kişiler? Başkalarının da günahlarını yüklenenlere Allah lanet ettiklerim diyor. Allah da lanet ediyor. Melekleri de lanet ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim okurken o ayet-i kerimeyi söylüyorsunuz, siz de lanet ediyorsunuz ama ben derim ki tasavvufa giren o ayet-i kerimeyi okumasın artık namazlarda. Ebu Leheb. Orada namazlarda okumayın. Yani siz lanet edenlerden olmayın. Tevbetçe'deyim okumayın namazlarınızda. Yani okumakta sermezsiniz de onu okumanız bir lanet. Onun diyor Allah'tan yapıyorsunuz Tevbetçe'deyim de bir kişi hakkında lanette bulunuyor. Yani o kişinin cezalandırılmasını söylüyor. O kişi hakkında beddua etmiş oluyorsunuz. Ama Kur'an-ı Kerim'de gerçekten bu ayet-i kerime var. Ve namaz ayet-i kerime de sonra ona ayet-i kerimedir. Onun için herkes bunu genellikle okur. Geldik bakayım. Tamam. Ve neticede şununla karşı karşıya olacaksınız. Siz Allah için çalışırsanız, hidayet yolunda olursanız, bütün insanlara hidayet verirseniz, siz kazançlı olursunuz. İnsanların hidayetine mani olanlar da
2: yalnız
1: tebeti okumuyor. Onun yerine şeyi okuyor. Vel asrı okuyor. Vel asrı koyun oraya. İki kat güzel olur. Öyleyse ezanın vakti geldi. Sen ezan oku.
0: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
3: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzü billahi ve neşşeytan acem. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin arrahmanirrahim. Maliki ve medeni ya kenavudu ve inâke nesnayin. Fatiha da zinayin amca aleyhim gayrı mahtubu aleyhim ve nehtalin amin. Ey Yüce Allah'ım, sana sonsuz hamd ve şükrederiz. bizlere enam buyurduğun bu sonsuz nimetlerin için. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sofrasında beraberiz. Allah Teala'nın bize verdiği bir büyük mutluluğu beraberce yaşamak üzere buradayız. Allah'ın yeni bir güzelliğini, yeni bir nimetini. Sevgili kardeşlerim bir düşünün. Biz dünyanın bir ucundayız. Sizler de öbür ucunda. Ama her an beraberiz. İşte medeniyetin tekniğin insanlara sunduğu bu güzelliği beraber yaşamak üzere. Dünyanın şu anda neresinde olursanız olun, biz size bilgisayar aracılığıyla ulaşabilecek olan bir konumdayız. Radyoyla ulaşabilecek olan bir konumdayız. Avrupa'ya, belki Afrika'nın güneyine, Türkiye'ye. Ama bilgisayar dünyanın her tarafına bizi ulaştırıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha beraberiz ve bir defa daha Allah'ın Kur'an-ı Kerim tefsirini birlikte gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederek sözlerimize başlarız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 1.2.12.3. Ali İmran Suresi 136. ayetten inşallah bugünkü tefsirimize başlıyoruz. Allah Teala buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim. Ülaike cezaühüm mağfiretün min rabbihim ve cennatün tecri min tahti hel enhar halidine fiha ve nime ecrül a milin. Allah Teala diyor ki işte onların mükafatları Rablerinden bir mağfiret ve altlarından ırmaklar akan işlerinde ebedi kalacakları cennetlerdir. Ne güzeldir böyle amel edenlerin mükafatları buyuruyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala işte onların mükafatları deyince kimi kastediyor? Allah Teala işte onların mükafatları dediği zaman biraz daha büyük bir şey. İşte onların mükafatları dediği zaman Allah Teala bir emek ayet-i kerime diye baktığımız zaman takva sahiplerini kastediyor. O takva sahiplerinin mükafatları Rablerinden bir mağfiret diyor Allah Teala ve altlarından ırmak bırakan içinde ebediyen kalacakları cennetler. Ne güzeldir diyor Allah Teala böyle amel edenlerin mükafatları. Kimdir takva sahibi? Ön takvayı ve ondan evvel olan başlangıç takvasını düşünce platformunda oluşan başlangıç takvasını ve takvanın başlangıcını oluşturan mürşide ulaşma anındaki ön takvayı açtığımız zaman mağfiret olayıyla karşı karşıyayız. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman başlangıç takvasının sahibidir. Henüz düşünce platformunda bir takva söz konusudur. Kuvveden fiile çıkmamıştır. Ama ne zaman ki mürşidimize ulaşırız, Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah-u Teala'nın 10 tane nimeti aldığımız zaman neydi nimetler? Allah'ın rahim esmasıyla tecelliye başlaması bir, Allah'ın irşat makamıyla aramızda bulunan Hicab-ı Mestur'e isimli gizli perdeyi alması iki, kulaklarımızdaki vakrayı alması üç, kalbimizdeki ekinleti alması dört, kalbimize ihfat koyması beş, Allah'ın kalbimize ulaşması ve hidayet koyması altı, bu hidayetle kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmesi yedi ve Allah-u Teala'nın göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açması 8, bizi huşu sahibi kılması 9 ve bize mürşidimizi göstermesi 10. Biz ne yaptık? Allah'a ulaşmayı diledik. Allah bunu derhal işitti, bildi, gördü ve rahim esmasıyla tecelliye başlayarak bütün bu güzellikleri bizlere ihsan etti. On tane ihsan mürşidimize ulaştık. Ulaştığımız anda onun önünde diz çöktük, tövbe ettik. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedik. Ve ikinci safhaya geçtik. Yani hidayetlerin başlangıç noktasına geldik. Ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığı için Allah'a ulaşacak olan ruhumuzun hidayeti böylece başladı. Sonra fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başladı. Afetler azaldıkça şeytanın tesir sahası azalıyor. Nefsimiz nefs tezkiyesine başladı. Afetlerin yerini ruhun hasletlerine paralel olan Allah'ın faziletleri almaya başladı. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizin bir dizaynında mürşide ulaştığınız an, yani takvanın ön takva safhasında mağfiretin sahibi oluyorsunuz. Allah Teala tövbeyi yaptığınız zaman kalbinizde Allah'a ulaşma talebi varsa 10 tane ihsandan sonra mürşidinize ulaşmışsanız, Allah'ın gösterdiği mürşide onun önünde tövbe etmişseniz, bunun manası 10 tane nimete kavuşacaksınız demektir. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşir. Aynı anda kalbinizin mührünü açar Allah-u Teala, nefsinizin kalbinin içinde bulunan küfür kelimesini dışarı alır, kalbinizin içine imanı yazar. 4 tane nimet oldu. Devrin imamının ruhunun başınıza gelmesi 1, kalbinizin mührünün açılması 2, kalbinizin içindeki küfürün alınması 3, kalbinizin içine imanın yazılması 4. Ve bütün günahlarınızın sevaba çevrilmesi Furkan 70. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahseden Allah Teala, ama diyor tövbe edenler Allah'a ulaşmayı dileyip de tövbe edip mümin olanlar ve nefs tezkiyesine başlayanlar, amel-i salata başlayanlar, Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor. Ve ise Allah Teala'nın günahlarınızı sevaba çevirmesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İşte bu mağfirettir. Allah Teala onun için takva sahipleri için onlara bir mağfiret var diyor. onların günahlarının o güne kadar ne kadar günah işlemişlerse hepsinin affedilmesi ve sevaba çevrilmesi. Nisa 64. Allah Teala net olarak bu sahneyi veriyor. Diyor ki Habibim, o nefslerine zulmeden sahabe sana gelselerdi, önünde de çöküp tövbe edip günahlarının affını dileselerdi, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affını dileseydin, Allah-u Teala'nın her iki talebi de kabul ettiğini ve onlara mağfiret ettiğini görecektin diyor. Mağfiret, sahabenin talebi üzerine Allah-u Teala'nın onların günahlarını affetmesi, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in talebi üzerine bir defa daha affetmesi, yani sevaba çevrilmesi. İşte Furkan 70 bunu son derece açık bir biçimde ortaya koyuyor. Diyor ki, biz onların günahlarını sevaba çeviririz. Onların seyyiatlerini hasenata çeviririz. Onların negatif derecelerini pozitif derecata çeviririz. Diyor Allah Teala. Allah razı olsun. Ve mükafatları aynı zamanda tabiatıyla cennetler. Bakara suresi, affedersiniz, Ali İmran suresi 137. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kat halet min kabliküm

Allah'ın ayetlerini yalanlayanların akıbeti nasıl olmuş? Bir görün diyor Allah Teala. Keyfe nasıl kâne oldu? Akıbetül mükezzibin, tekzip edenlerin akıbeti. Allah Teala kad halet diyor, gelip geçmiş. Min kablikum, sizden önce sünenin kanuni ilahi olaylar. Ve öyleyse o zaman sirri fil ardı, sirri seyredin, dolaşın, seyir halinde olun. Fil ardı, dünya içinde, dünya üzerinde demiş oluyor. Fen zuru ve o zaman nazar edin, yani bakın keyfe nasıl kâne oldu. Akıbetül mükezzibin, tekzip edenlerin akıbetleri nasıl oldu? Ne olmuş? Tekzip edenleri Allah Teala mahvetmiş. Hepsinin gideceği yer cehennem. Ve kariyeleri, şehirleri yerle bir olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 138. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Haza beyanun linnasi ve huden ve mev'izatun lil muttakîn. İşte bu ayetler insanlar için bir açıklama ve bir hidayet, takva sahipleri içinse bir öğüttür. Haza, işte bu beyan edilenler, bu ayetler linnâsi, insanlar için bir ve hüden, bir hidayettir ve mevzuatın, bir vaazdır, bir öğüttür. Lil muttakîn, takva sahipleri için. Öyleyse bütün insanlar için niçin hidayet? Çünkü insanların başlangıçta hiçbirisi hidayette değil. Herkes kalbinde küfür kelimesiyle doğuyor. Yetmez herkesin kalbi kapkaranlık ve nefsin afetlerinden küfür o karanlıklardan bir bölümünü teşkil ediyor. Kalpte, nefsin kalbinde iman adına hiçbir şey yok. Nefsin kalbinde küfür kelimesi var. Bir de nefsin kalbi karanlıklardan oluşuyor. 19 afetin içinde küfür afeti de var. Ve tamamen yalnız küfürden oluşuyor. İmana dair hiçbir işaret yok. Ne iman kelimesi var, ne de kalbin o küfür adı verilen karanlık bölümünün aklanması var. İkisi de yok. İşte Allah Teala diyor, bir açıklamalarımız var ya, bu diyor bir hidayettir insanlar için. Çünkü insanlar eğer alabilirlerse işareti, akıl edebilirlerse, evvela işitebilirlerse, çünkü davete ancak işitenler icabet eder diyor Allah Teala. İşitebilirlerse Allah Teala kulaklarındaki vakayı alırsa ve eğer o insanlar arkasından akıl edebilirlerse, yani idrak edebilirlerse, o zaman mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek, düşünce platformundaki hidayetin başlangıç noktasıdır. Ama hidayetin asıl başlangıcı mürşide ulaşıldığı andır. Demin söylediğimiz 10 tane ihsanın alındıktan sonraki nokta. Mürşidinize ulaştınız. Neden sonra? 10 tane ihsan aldıktan sonra. Yani siz hazırsınız artık. Allah Teala hazır olduğunuzu biliyor. Allah'a ulaşmak konusunda nasıl bir iştiyakın içinde olduğunuzu biliyor. Mürşidinize ulaştırdı sizi. Tövbe ettiniz.

İlahe illallah Muhammedun Resulullah dediniz. Allah Teala derhal başınızın üzerine devrin imamının ruhunu getirdi. Allah'ın birinci nimeti. Arkasından kalbinizin mührünü açtı. İkinci nimet, kalbinizin içindeki küfür kelimesini aldı, çıkardı. Üçüncü nimet, kalbinizin içine iman kelimesini yazdı. Dördüncü nimet. Ve bütün günahlarınızı sevaba çevirdi. Yani size mağfiret buyurdu Allah Teala. İşte mağfiret hidayetin başlangıç noktasıdır. Üç hidayetin birden. Ve bu beş tane nimetten sonra ruhunuzun hidayeti başlıyor. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruhunuzun hidayetinin başlangıç noktası. Artık ruhunuz sıratınızda kimin üzerinde? Hidayet üzere. Fizik vücudunuz hidayet üzere oluyor. Şeytanı kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlamış. Nasıl? Çünkü nefsiniz tezkiye oluyor. Tezkiye boyunca Allah'tan gelen fazıllar nefsinizin kalbine iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak yerleşiyor. Yerleştikleri yerdeki karanlıkları kapı dışarı ediyor. Artık o karanlıkların tekrar nefsinizin kalbine dönmesi mümkün değil. Ve bütün afetlere eşit oranda tesir ediyor. İlk %1, %2, %3, nihayet %7 nur birikimiyle nefsi emareyi tamamlamış olur nefsiniz. Burada nefsinizin kalbinde hangi afetler olursa olsun 19 grup afetin hepsinde %7 azalma olmuştur. Bu arada küfrü temsil eden karanlıklarda da %7 azalma olmuştur. Küfrü temsil eden afetler, karanlıklarla temsil olunurlar. Bu küfür muhtevasında da %7 azalma olmuştur. Bütün afetlerde %7 azalma söz konusuysa, şeytanın hakimiyet alanı yalnız afetler olduğuna göre, şeytanın hakimiyet sahasında %7 azalma olmuştur. Öyleyse, şeytan artık nefsinizin kalbinin %100'üne hüküm ferma değildir ki, fizik vücudunuzu o istikamette kullanabilsin de, emirlerini yaptırabilsin. Artık %7'si buna müsait değil. İşte bu noktadan itibaren artık farklı bir iklimde olacaksınız. Çünkü artık hidayet üzeresiniz. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan %7 oranında kurtulmuştur. Ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşmıştır. Nefsiniz kalbinde %7 aklanmayı başarmıştır. Bütün afetler grubunda 19 grup afetin her birinde %7 azalma olmuştur. Kalpteki, nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafında %7 nur birikimi sağlanmıştır. Fazilet birikimi sağlanmıştır. Bu sebeple hidayette olmayan insanlar için, bütün insanlar için Kur'an-ı Kerim bir hidayet vesilesidir. Ama takva sahipleri için, hidayete adım atanlar için bir öğüttür. Yani bir reçetedir. Nasıl daha üst basamaklara ulaşacaksınız? Ne zaman, nasıl ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz? Daha sonra nasıl böylece ruhunuzun hidayetini tamamlamış olacaksınız? Daha sonra nasıl fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz? Böylece nasıl fizik vücudunuzun hidayetini tamamlayacaksınız? Daha sonra nasıl nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz? Yani nefsinizin hidayetini tamamlayacaksınız. Üç tane teslim, üç tane hidayet. 14. basamakta mürşidinize ulaşıyorsunuz. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Ve hidayetini tamamlıyor, Allah'a teslim oluyor. Ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Hidayeti Allah'a dönüşle tamamlanır. Fizik vücudunuz öyle değildir. O Allah'tan gelmemiştir. Bu dünya üzerinde fizik vücudunuz doğmuştur. O fizik vücudunuzun hidayeti ahsen olmakla, muhsin olmakla mümkündür. Ne zaman fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanırsa, işte o zaman ruhunuz, fizik vücudunuz muhsinlerden olur ve böylece fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuş
ve hidayetini tamamlamış olur. Ruhunuz hidayetini 22. basamakta, fizik vücudunuz hidayetini 25. basamakta tamamlar. Allah'tan aldıkları öğütlerin, yol göstermelerin ışığında, Allah'ın kılavuzluğunun ışığında her ikisi de hidayetlerini tamamlamıştır. Daimi zikre ulaşırsınız ve 27. basamakta, ihlas makamında nefsinizi de %100 aklandırarak Allah'a teslim edersiniz. Ruhunuz da, fizik vücudunuz da, nefsiniz de böylece hidayetini tamamlamış olur. Nefsiniz de 27. basamakta Allah'a teslim olur ve hidayeti, nefsinizin hidayeti de böylece tamamlanmış olur. Öyleyse takva sahibi olmayanlar için Allah-u Teala onları hidayete erdirici, takva sahibi olan, hidayete adım atmış olanlar içinse hidayetlerini tamamlayıcı bir özellik taşıyor. İndirdiği Kur'an-ı Kerim ile Allah-u Teala bu hedefleri hedef ittihaz etmiş. Allah razı olsun. Ali İmran Suresi 139. ayet-i kerime diyor ki Allah-u Teala, Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tahinu ve la tahzenu ve entümül a'levne in kuntum mu'minin. Allah Teala diyor ki gevşemeyin, mahzun olmayın, eğer müminler iseniz mutlaka siz üstün geleceksiniz. İşte Allah Teala'nın bir güzelliği. Müminler iseniz mutlaka siz üstün geleceksiniz. Ali İmran 139.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala gevşemeyin ve mahzun olmayın diyor burada. Eğer müminler iseniz mutlaka siz üstün geleceksiniz. Gevşeklik, korkaklık göstermeyin, gevşemeyin ve üzülmeyin, mahzun olmayın. Diyor ki Allah Teala ve la tahinu tehinu. Gevşemeyin. Ve la tahzenu. Mahzun olmayın. Ve entümül a'levne. Siz üstün olacaksınız. Âli, yüksek, üstün. İn küntüm, eğer siz müminlerseniz. Öyleyse

Allah Teala ne diyor burada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bir garanti veriyor Allah Teala. Ey müminler diyor, eğer siz müminler iseniz, yani Allah kalbinize imanı yazmışsa, mümin olduğunuz noktada Allah'tan siz diyor Allah Teala 20 tane onu ihsan, onu nimet olmak üzere 20 tane yardım almış birilerisiniz. Öyleyse Allah sizden yana, düşmanlarınızdan yana olmaz. Eğer gerçekten müminlersiniz, o zaman gevşemeyin. Sımsıkı düşmanın karşısında durun. Nasıl ecdadınız Yeniçeriler tasavvufa bağlı oldukları devrelerde düşmanın karşısında kinetlenmiş bir zincir gibi hisseder, onları mutlaka yendilerse, siz de öyle olacaksınız. Gevşemeyeceksiniz, yenilmeyeceksiniz. Çünkü siz müminlersiniz. Kalbinize iman yazılanlarsınız. Öyleyseniz, bırakınız ilaki kademeleri, o noktada daha Allah'tan 10 tanesi ihsan olmak üzere, 10 tanesi de nimet olmak üzere 20 tane nimet aldınız ve artık kalbinizin içinde iman kelimesi var. Öyleyse galip gelecek olan müminlerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz 10 tane nimeti mutlaka Allah'tan aldınız. 10. nimet size Allah'ın mürşidinizi göstermesi mutlaka göstermiştir. Ulaştığınız anda devrin imamın ruhu başınız üzerine gelmiş ve onunla birlikte 10 tane de nimet aldınız Allah-u Teala'dan. Artık kalbinizin 7 tane kat şartı tamam. Ve kalbinizin içinde iman kelimesi var. 10 ihsanın ve 10 nimetin sahibi olan siz Allah-u Teala tarafından mümin diye adlandırılıyorsunuz. Öyleyse bütün güçlüklere sabredecek olan gücü Allah-u Teala size mutlaka verecek ve tavsiyesine, emrine riayet etmenizi ister. Gevşemeyin, mahzun olmayın. Mutlaka kurtulacaksınız, mutlaka galip geleceksiniz diyor Allah-u Teala düşmanlarınıza karşı. Allah'ın düşmanlarına karşı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada gevşemeyin ile birlikte mahzun olmayın var. Hatırlayacaksınız. Bu size bir şey hatırlatmalı. Yunus 60-61-62 ne diyordu Allah-u Teala? Ela inne evliya Allahu

الذين آمنوا وكانوا يتقون بهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah Teala diyor ki o Allah'ın evliyası var ya, Allah'ın dostları var ya, onlar için korku yoktur. Onlar korkmazlar. Ve onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminu olanlardır. Ve amin oldukları için Allah'ın evliyası olmuşlardır. Onlara dünyada da, ahirette de müjdeler vardır. Bu müjdelerden birisi de burada veriliyor. 139. ayette veriliyor. Allah Teala 139. ayet-i kerimede bu ayet-i kerimede Yunus 61-62 ile bir bağdaşma, bir yakınlık sergiliyor. Orada da onlar için korku yoktur diyor. Onlar korkmazlar ne cehennemden, çünkü cehenneme gitmeyeceklerdir, ne de düşmandan, çünkü düşman karşısında en üst seviyede şehit olmak söz konusu. O da onlar için kainatın en büyük şerefi. Onlar korkmazlar, mahzun da olmazlar diyor Allah Teala. İşte burada Âl-i İmrân suresinin 139. ayet-i kerimesinde o yolun başlangıcında olup da mümin olmuş ama henüz Allah'ın evliyası olmamış olanlara sesleniyor Allah Teala. Bu seviyede gevşeklik gösterilebilir. Bu sebeple Allah Teala gevşemeyin, mahzun da olmayın diyor. Ama bu kişiler ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları noktadan itibaren bu olay 14. basamakta olanlar için, 14. basamağı aşan 15. 16. basamakta olanlar için bu ayet-i kerime geçerli. 139. ayet-i kerime 22. basamaktan sonrakiler Allah-u Teala'nın evliyaları. Onlar için ne gevşemek söz konusu ne mahzun olmak söz konusu. Onlar Allah'ı yakından tanıyanlardır. İşte sevgili öğrencilerimiz, üniversitemizin öğrencileri ve Allah'ın yolunda girmiş olanlar, Allah ile bütünleşmiş olanlar, Allah-u Teala sizlere sesleniyor. Henüz evliya olmayanlarınıza bu ayetle sesleniyor. Gevşemeyin, mahzun olmayın. Eğer müminlerseniz mutlaka siz üstün geleceksiniz diyor. Üstün olan, galip olan sizlersiniz diyor. Allah razı olsun. Ayet 140 Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İn yem sestüm harhun. Fakat mesel kavme harhun misluhu ve tilkel eyyâmi nüda viluha beynen nâsi ve ni ya lemallâhu hüllezîne âminu ve yettehize minkum şüheda vallahu la yuhibbuz zalimin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala diyor ki
yemseküm harfün. Eğer temas ettiyse size, dokunduysa harfün bir sıkıntı, huzursuzluk. Fakat andolsun ki messel temas etmiştir, dokunmuştur kavme. O kavme de karhün aynı sıkıntı. Mislihü, misliyle aynı oranda aynı sıkıntı onlara da dokunmuştur. Ve tilkel eyyamü ve o günler. Müdavilüha beynen nasi. Biz onları evirip çeviririz. Beyne arasında, nasu insanların arasında. Ve li ya'lemallahu'llezine amenu. Ve li için ya'lemallahu'llezine amenu. Allah'ın amen olanları bilmesi için. Ya'lemallahu, Allah'ın bilmesi li için. Ellezine amenu, ellezine onlar ki amenudurlar. Amenu ve yettehize minküm şüheda ve onlardan şehitler ittihaz etsin diye, edinsin diye, oluştursun diye. Vallahu la yuhibbuz zalimin, Allah zalimleri sevmez. Allah zalimlere karşı muhabbet duymaz, hub duymaz. Sevgi duymaz diyor Allah-u Teala. Öyleyse söz konusu olan harp. Harpte elbette sıkıntı var. Düşman karşısındasınız. Ve düşmanla boğaz boğaza bir savaş hüküm sürüyor. Böyle bir savaşta sıkıntı olacak. Bir takım insanlarda Allah korkusu olacak. Affedersiniz, ölüm korkusu olacak. Bir takım insanlarda şehitliğe karşı büyük bir iştiyak oluşacak. Çeşitli insanlar çeşitli duyguları yaşayacaklar. Ve insanların çoğu bir ölüm korkusuyla savaşta sıkıntının içinde olacak. Ama düşman için aynı şeyler söz konusu. Onlar da karşılarındaki bir orduyla harp etmek üzere oradalar. Aynı sıkıntı onlara da mutlaka dokunur diyor Allah Teala. O Allah'ın o kimseleri aminu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, aminu olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak salahın en üst boyutuna kadar ulaşır. Hepsi aminu olanlardır. Kimler korkmazlar? Amin olanlar korkmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Her savaş onlar için ölürsek şehidiz, kalırsak gaziyiz. Şüretinde cereyan eder. Allah'a hep hamd ederler, şükrederler. Allah razı olsun. Ayet 141 Ali İmran Suresi. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve li yuma yumah hısallahu hüllezine amenu ve yem ha kal kafirin. Ve diyor Allah Teala deminki cümlenin devamı ve Allah Teala'nın o aminu olanları kusursuz kılması için, tertemiz etmesi için ve kafirleri mahvetmesi içindir.

Allah Teala diyor ki ben ni için cuma Allahüllezine aminu li için yumahhis Allah'ın kusursuz kılması, temize çıkarması için kimleri? Ullezine aminu, aminu olanları. Ve yem hakal kafirin ve kafirleri mahvetmesi için yem hakal. Öyleyse buradaki temize çıkarma müessesesi yani iman eden kimselerin temize çıkması müessesesi Allah Teala'nın o kişiler için iki tane orada hedef göstermesi. Bir tanesi o kişi şehit olur, kainatın en büyük şerefine erer. İkincisi şehit olmaz, savaş verir, birçok düşman öldürür ve neticede gazi olur, sağ kalır. Her ikisi de bir şereftir. Ama asıl büyük şeref Allah'ın indinde şehit olma olayı. Ayet 142. Bismillahirrahmanirrahim. Em hasibtum en tuthulu en tet hulu hulul cennete ve lemma ya le mal la hüllezine kafaru cahedu minküm ve ya lemes sabirin. Allah Teala diyor ki yoksa siz hesap mı ediyordunuz? Em hasiptüm yoksa hesap mı ediyordunuz? En tedhulül cennete girmeyi mi hesap ediyorsunuz? Hesap ediyordunuz. Velemma dışında yalnız Ya'lemullahu allazine cahedu Allah cihad edenleri o ellezine cahedu o cihad edenleri bilsin diye minküm sizden ve yâlemes sabirin ve sabredenleri bilsin. Allah Teala diyor ki yoksa siz cennete gireceğinizi mi hesap ediyordunuz? Allah Teala sabredenleri tespit etmeden sizden cihad edenleri tespit etmeden öyleyse sevgili kardeşlerim bütün insanlar için hayatlarında bir takım sıkıntılı günler var olmuştur, olacaktır. Bu sıkıntılı günleri Allah-u Teala boşuna gerçekleştirmez. Boşuna oluşturmaz. O sıkıntılara Allah'ın dostları ne ölçüde sabır gösterecekler? Bunu ölçer Allah Teala. O sıkıntılara cihat ederken hangi ölçüde Allah'ın yolunda yapılan bir sıcak savaşta ölüme karşı nasıl bir dizayn içinde Allah'ın dostları Allah Teala bunu zaten biliyor. Ama
bizlere de gösteriyor, yaşayanlara da gösteriyor. Ancak orada savaş meydanında kimlerin korkak, kimlerin cesur olduğu, kimlerin Allah'a her şeyle teslim olduğu, kimlerin kaçtığı, kimin işin parmağının ucuyla ucundan tuttuğu, kimin işi sırtlanıp götürdüğü, savaşı sırtlanıp götürdüğü o gün belli olur. O gün Allah huzurunda bir imtihan verilir. Ölüm kalım imtihanı. Allah'ın evliyası için, yani tayin mekana defalarca ermiş olan birisi için ölüm bir değişiklik değildir. O ölümü defalarca yaşamıştır. Fizik vücudunun dışına zaten çıkmıştır. Ölüm anındaki olayı görmüştür. Onun için ölüm olayı bir korku işareti taşımaz. Bir daha o fizik vücuda dönmemesi söz konusudur ama hayatı devam edecektir. Nasıl dahi mekan yaptığı zaman vücudundan ayrılmış, tekrar geri döndüğünde o vücuda girmiştir. Vücudundan ayrıldığı andaki olayı ölümde bir defa daha yaşayacaktır. Bir küçücük farklılık var, tekrar o cesedin içine artık girmesi söz konusu değildir. Ama dünya hayatının aynı, berze aleminde de zaten yaşanıyor. İkinci bir hayata başlayacaktır. Kıyamete kadar da orada kalacaktır. Bu dünyada güzellikleri yaşıyorsa orada da aynı mutluluğu devam ettirecektir. Yetmez, şehit olmuşsa şehit olma şerefine ermenin o muhteşem heyecanını, zevkini yaşayacaktır. Gene yetmez, ruhu vücudundan ayrılarak göklerin ordusuna mutlaka katılacaktır. Bütün bunlar ayrı ayrı güzellikler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bunu yaşayacak olanlar. Allah razı olsun. Ayet 143. Allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad küntüm temennel mevte min kabli en tel kavnu fekat ve ey tümühü ve entüm tenzurûn. Allah Teala buyuruyor ki siz andolsun ki ölümle yüz yüze gelmeden, karşı karşıya olmadan evvel temenni ediyordunuz ölümü, yani şehit olmayı. Ve lekad andolsun ki küntüm siz idiniz. Temenni ediyordunuz, istiyordunuz el mevte, ölmeyi, şehit olmayı. Min kabli önce en telkavhü, onunla karşılaşmadan evvel, ölümle karşılaşmadan evvel siz şehit olmayı temenni ediyordunuz, istiyordunuz diyor Allah Teala. Fakat andolsun ki raitümühü, onu ra'e gördünüz, ra'e görmek, ra'etümühü, onu gördünüz o zaman. Ve entüm tenzurun, ve siz nazar ediyorsunuz, bakıyorsunuz diyor Allah Teala. Ve entüm tenzurun, ve siz nazar ediyorsunuz, bakıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, belki bütün insanlar için aynı şey söz konusudur. İnsanlar şehit olmayı hep isterler ama ölümle yüz yüze karşı geldikleri zaman belki bir duraklama, bir bocalama,
devresi geçirirler. Oysa ki şehit olmak Allah-u Teala'nın insanlara vereceği en büyük ihsandır. Hadi beraberce Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala diyor ki salihler, şehitler, sıddıklar, Allah'ın has kulları, onlar peygamberlerle birlikte haşrolundular. Onlar ne güzel arkadaşlardır diyor Allah Teala. Şehitler, sıddıklar, salihler. Salihlerin kölelik makamına ermiş olanları peygamberlerle birlikte haşrolunuyorlar. Aynı cennete götürülüyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah Teala burada o ayeti okumuş olanların şehit olmak konusundaki tehalüklerini dikkate alıyor. Onlara diyor ki siz şehit olmak için hazırdınız. Ama şimdi onunla karşı karşıya geldiğiniz zaman sadece bakıyorsunuz. Allah Teala'nın bu hitap ettiği kişiler henüz evliya olmak mertebesine ulaşmamış olanları. Sahabenin içinden öyle olsaydı, ulaşmış olsalardı onlar için korku yoktu. Onlar hiçbir zaman mahzunda olmazlardı. Ama burada bir duraklama, bir durgunluktan bahsediyor Allah Teala. Siz bakıyorsunuz diyor. Yani şehit olmayı isteyip de şehit olmanın üzerine balıklama atlamıyorsunuz. Muhakkak ki sahabenin savaşa girmesinden korkarak onların da beraber geldiği, sahabeyle birlikte savaşa giren münafıklar da vardı. Onların da tesiri olmuştur muhakkak Allah-u Teala'nın böyle söylemesine. Bakıyorsunuz diyor Allah-u Teala, yani ölümün üzerine balıklama yürü gitmiyorsunuz, atmıyorsunuz kendinizi diyor. Ayet 144. Unutmayın, bu siz bakıyorsunuz dedikleri Allah-u Teala'nın sahabenin arasına kayini girenler, henüz evliyalık mertebesine ulaşmamış olanlar olsaydı ne olacaktı? Onlar korku duymayacaklardı, mahzun da olmayacaklardı. Şehit olmak onlar için şereflerin en büyüğü olacaktı. Ötekiler için de öyleydi, savaşa girdikleri güne kadar. Sahabe olmak, Allah-u Teala'nın evliyası olmak şerefine ulaşanlar, daha sonra irşat makamına ulaşanlar için o istikamete hiçbir korkunun oluşması mümkün değildir. Allah razı olsun. Ayet 144. Allah Teala şöyle söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma Muhammedun illa Resulün kat halet min kablihir rusulü efe in ma te ev kuti len ka leptüm ala aka biküm ve men yen kalib ala akibeyhi fe len yedur rallaha şeyen ve se yec
zillahü hüş şakirin. Allah Teala diyor ki Muhammed bir Resul'den başka bir şey değildir. Sadece ancak bir Resul'dür. Ve ma Muhammed'in, Muhammed'in Muhammed değildir. İlla Resul'ün. Sadece bir Resul'dür. Hazreti Muhammed benim Muhammed kulum diyor Allah Teala. O bir Resul'den başka bir şey değildir. Kad halet min kablihir Resul. Kad halet andolsun ki gelip geçmiştir. Min kabli ki ondan evvel de Resul, Resul, Resuller ondan önce de gelip geçmiştir. E fe in mate eğer öldüyse ev veya kutiden katledildiyse kaleptüm ala akabiküm topuklarınızın üzerinde geriye mi döneceksiniz? Kaleptüm geriye mi döneceksiniz? Ala akabiküm topuklarınızın üzerinde. Ve men yenkalip ve kim dönüyorsa, geriye dönüyorsa ala akibeyhi topukları üzerinde felen yedullahi şey'a o zaman felen len yedullahi Allah'a bir zarar veremez şey'a hiçbir şeyle yani onun Allah'a hiçbir zarar vermesi mümkün değildir diyor Allah Teala. Ve seyyecillahü şakirin. Ve Allah cezasını verecek şakirin şükredenlere. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ceza kelimesi Arapçada hem mükafat için kullanılıyor hem cezalandırmak için kullanılıyor. Türkçe'de biz kendimize has bir ayrılık yapmışız. Demişiz ki ceza insanlara üzüntü veren şeylerin adıdır. Müjde de 5 müessesesi insanlara mutluluk verecek olan şeylerdir. Mübeşşir, tebşir eden, müjdeyi veren anlamına geliyor. Biz ne kullanıyoruz? Ya ceza kullanıyoruz, Türkçe'de kötü bir sonuç, insanları üzen bir sonuç, Allah-u Teala'nın verdiği bir karşılık, kişilerin yaptığı günahların karşılığı olarak onları cezalandırması hali. İkinci gruba ne diyoruz? Mükafat diyoruz, müjde diyoruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın verdikleri ceza veya mükafat olarak Türkçe'de ikiye ayrılıyor. Ama Allah-u Teala müjde için de güzellikler için de ceza kullanıyor Allah Teala. Mesela burada şakirlere, Allah'a şükredenlere müjdeli istikametinde onların cezası diye ifade buyurmuş. Aslında mükafatlandırmak anlamına geliyor tabii. Şimdi bu ayet indiği zaman bir savaş söz konusu. Sahabenin içinde bir kısmı korkuyor. Allah'ın Resulü böyle bir savaşta ölebilir mi? Ölürse ne olur bizim halimiz? Diye bir korkunun içindeler. Peygamberleri için endişe duyuyorlar. Resulleri için endişe duyuyorlar. Ve Allah-u Teala onlara diyor ki o da sizin gibi bir insan bizim tarafımızdan risaletle vazifelendirilmiş. Bir nebi ölebilir. O ölürse siz düşman Allah'ın düşmanlarıyla savaştan vaz mı geçeceksiniz diyor Allah Teala.
Öyleyse burada Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Allah-u Teala Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır diyor. Âl-i İmrân suresinin 145. ayet-i kerimesi Allah-u Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve mâ kâne li nefsin en temûte illâ bi iznillâhi kitâben müeccelâ ve men yûrid sevâbet dünyâ nûtihi minhâ ve men yûrid sevâbel ahireti nûtihi minhâ ve senec ziş şâkirîn. Allah'ın izni olmaksızın diyor Allah Teala hiç kimse için ölmek yoktur. Ölüm süresi tayin edilmiş bir yazıdır diyor Allah Teala. Kim dünya sevabı isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret sevabı isterse kendisine ondan veririz. Şükredenleri, şakirleri yakında mükafatlandıracağız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dersimiz burada 145. ayet-i kerimeyle inşallah tamamlanıyor. Ama burada Allah-u Teala'nın ölüm için söylediği sözü dikkat edin. Allah'ın izni olmadan hiç kimse için ölmek söz konusu değildir. Ve ölüm süresi önceden Allah-u Teala tarafından tayin edilmiş bir yazıdır. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ihsan etmesini Yüce Rabbimizden talep ederek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Ve Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâta müstakîm sırâta lezîne en'amte aleyhim ve aleyhim ve dâllîn. Amin. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâta müstakîm sırâta lezîne en'amte aleyhim ve gâyril maktûbi aleyhim ve dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha huzurunda bir araya topladı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günün dostlarım, sizlerle beraber olmak, müstesna bir güzelliği yaşamak demek. Kalp kalbe günün gün doğduğumuzu hissediyorum. Allah bizleri kalp dostları yaptı. Ne diyordu sahabeye? Allah-u Teala, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız da Allah kalplerinizi tehdit etti ve sizleri birbirinizin can dostu yaptı. Siz bir uçurumun kenarındaydınız da Allah sizi o uçurumdan kurtardı. Ne yapmış Allah Teala? Kalplerini tehdit etmiş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün de Allah Teala sizlerin kalplerini tehdit ediyor. Birbirinize dost kılıyor, birbirinize ısındırıyor. Her şeyi en güzel bir dizayn içerisinde gerçekleştiriyor Allah-u Teala. Öyleyse burada Allah'ın öğretisinde size Allah-u Teala sevmeyi öğretiyor. Kalplerinizi tehdit ediyor. Birbirinize karşı kin duymuyorsunuz. Birbirinize karşı sevgi duyuyorsunuz. Aranıza ilk katılanların yanlışlarını bağışlayın.
Onlar bilmiyorlar. Daha yeni geldikleri için, sevgiyi dışarıda öğrenemedikleri için kabahatli değiller. Ama sizin yanınızda, sizlerin yanında sevgiyi öğrenecekler. Hayatlarının mihveri, temelinde yatan gerçek sevgi olacak. İşte sevginin bütün boyutlarıyla yerleştiği bir ortam sizinle bizim bütünlüğümüzü teşkil eder. Ve bu ortamın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim için buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim bütün alemlerin kitabıdır. İşte o bütün alemlerin kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında hidayet kavramına beraberce bakacağız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim için o bir nurdur diyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim için o bir öğüttür diyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim için o bir hidayettir diyor. O bir fazıldır diyor Allah Teala. O bir rahmettir diyor. Ayet-i kerimelerde geçen bu muhtevaya baktığımız zaman aynı şeylerin Tevrat içinde, İncil içinde, Zebur içinde, bütün nebilere indirilen bütün kitaplar içinde geçerli olduğunu görüyoruz. Hep aynı şeyleri söylemiş Allah Teala insanlık tarihi boyunca. Aynı emirleri vermiş, aynı şeyleri söylemiş. Aynı güzellikler etrafında insanları birleştirmiş Allah Teala. Kalplerini telif etmiş. Onları hidayetin daha üst boyutlarına ulaştırdıkça kalplerindeki birleşme müessesesi artmış, birbirlerinin can dostu olmuşlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir hidayet rehberidir. Öyleyse bir hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'e beraberce baktığımız zaman hidayeti görüyoruz sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim hidayet üzere indirilmiş. Çağımızın unutulan gerçeği hidayet. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu çağ hidayet çağıdır. Sizlerin hidayetinizle vazifelendirildik. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında hidayetin ne olduğunu öğrenecek ve öğreteceksiniz. Sevgili kardeşlerim, üniversite bitirmek bir şey ifade etmiyor. İnsanlar hidayeti bilmiyorlar. En çok güvendiğiniz şu televizyonları parselleyenlerden birisine lütfedip sorun. Hidayet nedir diye size vereceği cevabı şimdiden hemen söyleyelim. Hidayet doğru yoldur diyecekler. Onlara sırat-ı müstakimi sorun. Sırat-ı müstakim için de doğru yoldur diyecekler. Kur'an-ı Kerim gerçeklerini bilmiyorlar. Onları ayıplamayın sevgili kardeşlerim. Onlar sadece bilmiyorlar. Bilmemekte onların hataları değil, okudukları ve mezun oldukları okullarda, üniversitelerde hidayet öğretilmiyor. Hidayeti burası Allah'ın üniversitesi öğretiyor. Onun için
onlar mazurdur bilmedikleri için, özürlüdürler. Sevgili kardeşlerim, ama sizler onlara öğretmekle vazifelisiniz. Öyleyse hidayet nedir? Hidayetin birinci tarifi dalaletin zıttıdır. Hidayet nedir? İkinci tarifi hidayet Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse hidayetten daha ötede bir şey var. Hidayetler. Ruhunuzun hidayeti, fizik vücudunuzun hidayeti ve nefsinizin hidayeti. Hepsini Allah'a teslim etmekle vazifelisiniz. Allah'a verdiğiniz yemin sebebiyle, misak sebebiyle, ahd sebebiyle.

Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse ruhunuzun hidayeti ruhunuzun Allah'a teslim olmasıyla gerçekleşecektir. Fizik vücudunuzun hidayeti fizik vücudunuzun Allah'a teslim olmasıyla gerçekleşecektir. Nefsinizin hidayeti nefsinizin Allah'a teslim olmasıyla gerçekleşecektir. İradenizin hidayeti iradenizin Allah'a teslim olmasıyla gerçekleşecektir. Birincisi 22. basamakta ruhunuz hidayete erecektir. İkincisi 25. basamakta fizik vücudunuz hidayet erecektir. Üçüncüsü 27. basamakta nefsiniz hidayet erecektir. Dördüncüsü 28. basamağın 5. mertebesinde iradeniz hidayete erecektir. Öyleyse kavramların Kur'an'daki tarifiyle konumuza girelim. Hidayet nedir? Eğer ruhumuz için hidayetten bahsediyorsanız, bunun cevabı Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde. Allah-u Teala buyuruyor, İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki, inne muhakkak ki, el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse demek ki ruhumuzun hidayeti Allah'a ulaşmak. E nasıl olacak? Bizim bir ruhumuz var, bir fizik vücudumuz var, bir nefsimiz var. Birçok alim olarak değerlendirilen insan diyor ki ruh insana hayat verir. Vücudumuzdan ayrıldığı anda ruhumuz ölürüz. Onun için kimse hidayete eremez. Hidayet sadece doğru yoldur. Şimdi sevgili kardeşlerim Allah-u Teala ruhumuzun hidayeti için diyor ki hidayet ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir diyor Allah-u Teala. Enam suresinin 87. ayet-i kerimesinde ve 88. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz onların atalarından, evlatlarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden seçeriz. Sonra onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki biz onunla kullarımızdan dilediklerimizi, seçtiklerimizi hidayete erdiririz diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, çok enteresan bir dizayn olarak üç tane yemin, misak ve ahd adı verilen yeminlerimizin karşılığı teslimlerimizi gerçekleştirirken Kur'an-ı Kerim'de üç ayrı sırat-ı müstakim geçiyor. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz sırat-ı müstakim bir yolu takip ediyoruz. Sırat-ı müstakim adı. Bu yol iki tane yatay, iki tane dikey sebilden oluşuyor. Dört sebil. Ve bu sebillerin toplamı sırat-ı müstakimi oluşturuyor. Ruhumuz bizden ayrılıyor. Yedi tane gök katını açmak üzere birinci sebebiyle bitiriyor. Ve yedi tane gök katını aşıyor. İkinci sebil, tarık-ı müstakim. Yedinci kata ulaşıyor. Yedinci kata yedi tane alemi soldan sağa doğru yatay olarak geçiyor. İkinci yatay sebil. Ve Sıddetül Münteha'ya ulaşıyor. Sıddetül Münteha'dan Allah'a ulaşıyor. Dördüncü sebil veya ikinci dikey sebil. Bu sırat-ı müstakim. Ruhumuzun
fizik standartları

Katarda yolculuk etmek suretiyle, gök katlarını birer birer aşmak suretiyle Allah'a ulaşması ve kavuşması işlemi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse böyle bir dizaynda ruhumuz için Allah'a verilen bir gemim var. Üzerimize Allah Teala 12 defa farz kılmış ruhumuzun hidayetini, ruhumuzun Allah'a ulaşmasını. Ölmeden evvel. Allah açıkça farz kıldığına göre bir iradeye hitap ediyor Allah Teala. Yaşayan bir insanın, bir şeyler yapabilecek standartta olan bir insanın iradesine, iradesi olan bir insanın iradesine emir veriyor Allah Teala. Bunları yap diyor. Ruhunu bana ölmeden evvel ulaştır diyor Allah Teala. Öyleyse ruhumuz Allah'a ne vermiş? Misak vermiş. Bakınız ne diyor Allah Teala? Rad 20 ve 21. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak. Ve onlar Allah'ın ahdini gerçekleştirirler. Yani ruhlarında, veşlerinde, nefslerinde Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Söylüyor Allah'a. Vellezine ve onlar yasulüne vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi emer Allah'ı, Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona, Allah'a en yüksele ulaştırmayı. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhu Allah'a ulaştırırlar. İşte ruhumuzun hidayeti bu. Ruhumuzu ölmeden evvel affedersiniz, hayattayken Allah'a ulaştırmak. Üzerimize 12 defa farz kılınmış. Zümer 54'te Allah Teala diyor ki ve enübü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyyüküm azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün, ulaştırın ve Allah'a teslim olun buyuruyor Allah Teala. Sonra ikinci ayet-i kerime Allah Teala buyuruyorum 31'de menibine ileyhi ve ona dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Hem de bunu hanif olarak yapmamızı istiyor. Üçüncüsü Fecr 28 İrci'i ila Rabbike Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş, ruha sesleniyor. Dördüncüsü Zariyat 50 Fefiru ilallahi al, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşincisi Lokmana meşvet devi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Altıncısı Yunus 25. Allahu yedi zâre selâmü yehdi men yeşâ ilâ sırat müstakim. Allah teslim yurduna, selam yurduna davet eder. Kimi ulaştırmak isterse onu sırat-ı müstakime, yani Allah'a ulaştıran yola ulaştırır. Yani Allah Teala kendine davet ediyor. Farz kılıyor davetiyle. Yedinci ayet-i kerime müzemmil 8 ve esbir ismi Rabbike ve tevettelilehin tepkiyle Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yedi ayet. Sekizinci ayet Maide 7. O zaman diyor Allah Teala işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de size misakinizi vasiyet ettik. Ruhun Allah'a ulaştırılması bir defa daha emrediliyor. 8 ve
Şura 42'de bir defa daha emrediliyor. Diyor ki Allah Teala üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Daveti gördünüz, Allah zatına davet ediyor. 10. ayet-i kerime, demin söylediğimiz Rad suresinin 21. ayet-i kerimesine kerimesi ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Ruhun Allah'a ulaştırmasının bir emir olduğu kesinlik kazanıyor. 12. ayet-i kerime ise Enam suresinin 151, 152. 152 ve 153. ayetleri diyor ki Allah Teala ve bi ahdillahi efu. Allah ile onun ahdinizi ifa edin. Ruhunuzda, bekçinizde, nefsinizde, hatta iradenizi de Allah'a teslim edin. Bu Allah Teala'nın sizin üzerindeki vasiyetidir diyor. Öyleyse ne zaman ruhumuzu Allah'a ulaştırırız, teslim ederiz, ruhumuzu hidayete erdiririz? Gördük ki ruhumuzun hidayeti, ruhun Allah'a ulaşması. Birer cümleyle geçiyoruz. Olayları yaşarız. Birinci basamaktayız, değerlendiririz. Ve Allah bizi seçerse seçiliriz. İkinci basamaktayız. Allah'a ulaşmayı diliyorsak, üçüncü basamaktayız. Yoksa kazarız ikinci basamakta. Dilemişiz, üçüncü basamaktayız. Allah rahmetine mesnasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamak. Gözlerimizdeki hicab-ı mesuleye alır. Beşinci basamak. Kulaklarımızdaki vakrayı alır. Altıncı basamak. Kalbimizdeki ikinci alır. Yedinci basamak. Yerine ihmat koyar. Hidayete mi erdik? Hayır. Ama Allah-u Teala'dan ihsanlar almaya başladık. Sekizinci basamakta Allah kalbimize ulaşır. 9. basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize nur yolu açar. 11. basamakta zikre başlarız. 12. ve kalbimize kadar ulaşan Allah'ın nurları kalbimize ulaşırlar. Rahmet ve fazl. Zikir yaptığımız için göğsümüze gelirler. Şifeli yolu takip edip kalbimize ulaşırlar. Ama kalbimiz mühürlü. Basamak 11. Bu mühürlü olan kalbimize mühürlü olmasına rağmen rahmet nurları sızabilir. 11. basamakta sızma başlıyor. Bu sızma %2 olduğu zaman 12. basamakta oluyoruz. Huşu sahibi oluyoruz. 13. basamakta Allah mürşidimizi gösteriyor. Kime tabi olmamız gerektiğini gösteriyor. Zaten büyük bir tehalip duyuyoruz mürşidimize ulaşıp ona tabi olmak konusunda. Ve tabi oluyoruz. Ulaşıp tabi oluyoruz. 14. basamaktayız. Ve Allah-u Teala ne yapmış? O noktaya kadar bize 10 tane ihsanda bulunmuş. Mürşidimize ulaşmışız, tabi olmuşuz. Bu tabiyetle 10 tane de nimet kazanıyoruz Allah-u Teala'dan. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor. Nefsimizin kalbinin mührünü Allah-u Teala açıyor. Kalbin içindeki küfür kelimesini alıyor, dışarı atıyor. Kalbimize iman kelimesini yazıyor. 4 nimet. Bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. 5. nimeti. Ruhumuz vücudumuzdan otomatik olarak ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Tövbe sırasındaki olgu. Suratımızda kimin üzerinden. Fizik vücudumuz şeytane kul olmaktan kurtulmaya başlıyor. Neyle? Nefsimizin hidayete başlamasıyla. Nefsimiz nefs tezkiyesi yapıyor. Nefsimizin hidayeti o. Şimdi ruhumuzun hidayetini evvela anlatmıştık. Nefsimizin hidayeti de, ruhumuzun hidayeti de, fizik vücudumuzun hidayeti de aynı anda başlıyor. 14. basamakta. Ruhumuzun hidayeti Allah'a ulaşmak. Ama ruhumuzun hidayetini anlatırken diğer iki hidayet de başlamış oluyor. Onun için onlardan da bahsetmemiz, onları da yerlerine oturtmamız lazım. Fizik vücudumuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaktır.
nefsimizin hidayeti tezkiye olmaktır, tasfiye olmaktır. Öyleyse nefsimizin hidayetine bakalım ne diyor Allah Teala? Maide 105. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum. La yedurrukum men darle izatedeytum. Ey amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize farzdır. Siz nefsinizi tezkiye etmeye başlayarak hidayet üzere olduğunuz zaman, demek ki nefsimizin tezkiyesi, hidayeti nefsimizin, dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor. Demek ki nefsimizin tezkiyesi, nefsimizin hidayeti, açık ve kesin. Nefsinizi tezkiye ederek hidayet üzere olduğunuz zaman diyor Allah Teala, hidayette olduğunuz zaman. Hidayete ermek başka şey, hidayette olmak başka şey. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor hidayette ama hidayet ermiş değil. Allah'a varınca 7 tane gök katını açtığı zaman Allah'a ulaşacak, hidayet erecek. Fizik vücudumuz nefsimizin tezkiyesine paralel olarak hidayet erecek. Nefsimiz nefsin kalbindeki afetleri azalta azalta hidayete erecek. Böylece nefsimizin kalbindeki hidayet mekanizması yarayı geçtiği zaman tezkiye adını alıyor, tamamlandığı zaman tasfiye adını alıyor. Öyleyse nefsimizi Allah'tan gelen nurlarla zikir yapıyoruz. Allah'ın katından gelen nurlar kalbimize ulaşıyor, göğsümüze ulaşıyor. Şifre yolu takip ederek kalbimize ulaşıyor. Kalbimize ulaşan bu nurlar kalbimizin mührünü zülmani kapıya kadar itiyor. Zülmani kapıyı bu mühür kilitliyor. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat nefsimizin kalbine giriyor ve fazılları iman kelimesinin çekim gücü etrafında toplamaya başlıyor. İşte bu nefsimizin tezkiyesidir. Nefsimizin hidayetinin başlangıcıdır. Ve nefsimizin kalbindeki nurlar artmaya başlıyor. Arttıkça başka işlemler de faaliyete geliyor. Faaliyete geçiyor. Nefsimizin kalbindeki fazilet birikimi, fazılların iman kelimesinin etrafındaki birikimi %1, %2 derken %7'ye ulaşıyor. %7'ye ulaştığı zaman nefsimizin kalbinde ilk merhale tamamlanıyor, nefsi emmare. Ruhumuz %7 nur birikimiyle, fazilet birikimiyle ruhumuz birinci gökkatına kadar tırmanıyor. Çünkü vücudumuzun içinde bir esir olan nefsimiz, bir rehine olan nefsimiz %7 nur birikimiyle birinci gök katının kapısını açar. Ruhumuz birinci kata kadar çıkabilir ve ruhumuz da birinci kata kadar çıkarak hidayete başlar. Nefsimizin birinci hidayeti, birinci seviyedeki hidayeti, nefsimizin hidayetinin ilk adımı %7 nur birikimidir. Ruhumuzun hidayetinin ilk adımı da birinci kata çıkıştır. Aynı anda gerçekleşir. %7 nur birikimiyle ruhumuz birinci kata kadar yükselmeye başlar. Ya fizik vücudumuz? %7 nur birikimi nefsimizin kalbinde ise fizik vücudumuzun davranışlarında da %7 düzelme olmuştur. Neden? Nefsimizin kalbindeki başlangıç durumu %100 karanlıklardır, afetlerdir. Bu afetler nefsimizin kalbinde olduğu sürece bu afetler Allah'ın bütün emirlerine isyan ettikleri için, emirleri asla yerine getirmek istemedikleri için ve Allah'ın bütün yasaklarını mutlaka işlemek istedikleri için hem emirler cephesinden hem nehiler cephesinden devamlı ruhumuzla nefsimiz arasında kavga var. Çünkü ruhumuzun hasretleri Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri işlememek ister. İlk %7 nur birikimiyle nefsimizin kalbinde afetlerin %7'si kapı dışarı edilmiştir. Artık Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasakları işlemek istemeyen %7 nur nefsimizin kalbine girmiştir. Şeytan
sadece afetlere tesir edebileceği için nefsimizin kalbinde şeytanın hakimiyeti %7 azalmıştır. Peki fizik vücudumuzun hidayeti neydi? Fizik vücudumuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaktı. Bakalım iki ayet ne söylüyor? Yasin suresinin 60 ve 61. ayetleri Allah Teala buyuruyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem. En la tabidu şeytane innehu lekum adivun mubin ve ene buduni hazza sıratun mustakim. Ey Adem oğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? Bu da sıratımızda kimdir diyor Allah Teala. Anlıyoruz ki fizik vücudumuzun da bir sırat-ı müstakimi var. Nasıl ruhumuzun bir sırat-ı müstakimi varsa fizik vücudumuzun da bir sırat-ı müstakimi var. Ruhumuzun sırat-ı müstakiminden bahsetmiştik demin. Şimdi gördük ki fizik vücudumuzun da bir sırat-ı müstakimi var. Öyleyse fizik vücudumuz ahd vermiş Allah-u Teala'ya. Niçin? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak için. Peki fizik vücudumuzun hidayeti nedir öyleyse? Ne olduğunu kesinleştiren ayete beraberce bakalım. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Nahl 36'da. Biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimlerde bulunanlara, bulunan yaşayan insanlara, o kavimlerin halkına, şeytana kul, halkını şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Yani şeytana kul olmaktan kurtuldular, Allah'a kul oldular. Bir kısmının sözlerinde dalalet hak oldu. Öyleyse şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak, fizik vücudumuzun, Ademoğullarının fizik vücutlarının hidayete ermesi. İşte nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman fizik vücudumuzun da şeytanın hakimiyetinden %7 oranında kurtulduğunu görürüz. Çünkü artık şeytan nefsimizin kalbinin %7'sine tesir edemez. Nefsi emmaredeyiz. Ruhumuz birinci katta, fizik vücudumuz %7 şeytanın hakimiyetinden kurtulmuş, Allah'a kul olmuş. Öyleyse üçü de hidayetlerinin birinci basamağında. Sonra bir daha %7 nur birikimi, ruhumuz ikinci katta, nefsi levvame. Nefsimizi levme diyoruz, kınıyoruz. Nefsimiz %7 daha nur birikimini sağlamış, fazilet birikimini sağlamış. İkinci merhalede. Nefsimizin hidayetinin nefs tezkiyesiydi adı bildiğiniz gibi. Kalbimizin, nefsimizin kalbinde nurların biriktirilmesi olayı. Nefsimizin hidayetinin ikinci merhalesindeyiz. Nefsimizin ikinci defa %7 nur birikimiyle fizik vücudumuzda bir %7 daha şeytana kul olmaktan kurtuldu. O da ikinci merhalede. Ve ruhumuz da ikinci gök katına ulaştı. İkinci defa %7 nur birikimiyle ikinci gök katının kapıları açıldı. Ruhumuz ikinci gök katına ulaştı. Ruhumuz da ikinci merhalede. Üçü de ruhumuzda, nefsimizde, fizik vücudumuzda kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde ikinci mertebede. Öyleyse gördük ki ruhumuzun sırat-ı müstakimi var. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Gene gördük ki Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde fizik vücudumuzun Allah'a kul olması da onun sırat-ı müstakimiyle gerçekleşiyor. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasına. Peki nefsimizin sırat-ı müstakimi Allah Teala En'am suresinin 152 ve 153. ayetlerinde şöyle söylüyor.

152 ve 153. ayetler. Allah Teala diyor ki ve bi ahdillahi efu. Allah ile olan ahdinizi, Allah'ın ahdini, yani yemininizde, misakinizde, ahdinizi de yerine getirin. Allah'ın ahdi üç yemininizi birden kapsıyor. Zalikum vasakum bihi. Bu size vasiyet edildi. Leallekum tezekkürün. Umulur ki tezekkür edersiniz. 153. ayet-i kerimesinde. Neymiş konu? Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani yemininizle, misakinizle, ahdinizi de. Üç yemininizi birden ihtiva ediyor bu. Allah'ın ahdi. Allah'ın vasiyeti. Üç yeminin ötesinde iradenizin de Allah'a teslimini ifade ediyor. Allah Teala ondan sonra diyor ki ve enne haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Üç yeminimizin ve irademizin tesliminin de sırat-ı müstakimler olduğu kesinleşiyor bu ayet-i kerimeyle. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala'nın ahdini gerçekleştirmek. Allah-u Teala'nın vasiyetini gerçekleştirmek. Allah'ın vasiyetinde ve ahdinde dört tane hedef var. Ruhumuzun Allah'a teslimi, hidayeti, beçimizin, fizik vücudumuzun hidayeti, nefsimizin hidayeti, üç ve irademizin hidayeti, dört. Hepsinin de sırat-ı müstakimi olduğu burada kesinleşiyor. Fettebiuhu. Ona sırat-ı müstakime tabi olun diyor Allah Teala. Ve la tettebi'us subule, diğer bütün sebillerden hiçbirine tabi olmayın ki feteferreka bikum an sebili, sizi Allah'ın yolundan, sırat-ı müstakiminden saptırırlar. Zalikum vesakum bihi. İşte bu, bununla Allah Teala size vasiyet etti. Leallekum tettekun. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Allah-u Teala'nın vasiyeti. Allah'ın vasiyeti ve bu vasiyet sırat-ı müstakim olarak adlandırılıyor. Şöyle düşünebilirsiniz. 14. basamakta sırat-ı müstakimlerin birincisi, ikincisi ve üçüncüsü başlıyor. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkıyor. Fizik vücudunuz şeytere kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Nefsiniz de tezkiyeye başlıyor. Birinci sırat-ı müstakim, ruhunuzun sırat-ı müstakimi Allah'a ulaştığı zaman son buluyor. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimi, fizik vücudunuz Allah'a teslim olduğu zaman ahsen olarak son buluyor. Nefsinizin sırat-ı müstakimi, nefsiniz Allah'a teslim olduğu zaman son buluyor. Böylece üç ayrı sırat-ı müstakim söz konusu. Bir de iradenizin sırat-ı müstakimi var. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman son bulacak. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın bütünleştirici muhtevasına bakacağız şimdi. Ne demiştik? Üçüncü gökyüzüne ulaştı ruhunuz. Nefsinizin kalbinde üçüncü defa nur birikimi oldu. Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Nefsinizin kalbinde %7 üçüncü defa nur birikiminde Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Nefsi mülkime bulunadı. Ruhunuz üçüncü gök katında. Fizik vücudunuz üçüncü defa %7 nur birikimiyle şeytanın hakimiyetinden 3 tane %7 kurtuldu. Daha başlangıçtaki %2 rahmeti henüz devreye sokmadık. Onunla beraber %21 artı 2 %23 kurtuldu. Ve bu minval üzere 4. defa %7 nur birikimiyle nefs-i mutmainneye ulaşırsınız. Nefsiniz
mutmain olur. Allah'ın verdiklerinin kendisine yettiğini kesin şekilde idrak eder ve artık onun için hiçbir problem kalmamıştır, geçim sıkıntısı kalmamıştır. O bilir ki Allah'ın verdikleri kendisi için optimaldir. Düşünür, daha fazla verirse belki azacağım, daha az verseydi belki isyan ederdim. Allah Teala bana bu kadarını veriyor ve hamdolsun ki yetiyor diye düşünür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda dördüncü defa nur birikimiyle ruhunuz dördüncü gök katına ulaşır. Nefsinizin kalbinde dördüncü defa %7 fazıl birikimi oluşur. Fizik vücudunuz dördüncü defa %7 şeytanın hakimiyetinden kurtulur. Şeytanın hakimiyeti %7 fizik vücudunuzun üzerinden, davranış biçimlerinin üzerindeki şeytanın tesiri %7 azalıyor. Hidayet giderek artıyor. Beşinci katta ruhunuz, ne zaman nefsi radiyede, Allah'tan razı oluyorsunuz beşinci defa %7 birikimiyle, ruhunuz beşinci katta, nefsiniz beşinci defa %7 faziletleri kalbine doldurmuş, %7'sini dağıtmış, afetlerin %7'sini dağıtmış, %7 daha saflaşmış. Fizik vücudunuzda beşinci defa %7 şeytana kul olmaktan, şeytanın hakimiyet alanından çıkmış, Allah'ın nurlarının hakimiyet alanına, Allah'ın hakimiyet alanına girmiş. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, Allah da sizden razı oluyor. Ruhunuz altıncı katta, nefsiniz altıncı defa %7 nur birikimini gerçekleştirmiş. Yedinci defa %7 nur birikimi, nefsiniz 7 kere 7 %49 eder. %49 artı 2 huşuda kazandığınız %2 fazılların ötesindeki rahmet birikimi. %49 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere nefsinizin kalbinde fazilet ve rahmet nurları %51'e hakim olurlar. Bu şeytanın hakimiyetinin bitişidir. Artık hakimiyet şeytanda değildir. Ruhunuzun kalbindeki hasletlere eşit hüviyette olan, aynı özellikleri taşıyan faziletler nefsinizin kalbinin yarısından fazlasını ele geçirmişlerdir, işgal etmişlerdir. Yani artık siz şeytana kul olmak durumunda değilsiniz. Şeytanın hakimiyeti altında değilsiniz. Artık Allah'ın nurlarının hakimiyeti altındasınız. Hala nefsinizin kalbinde %49 karanlıklar, şeytanın tesir sahası var. Ama çoğunluk artık şeytanda değil, şeytan hakim değil durumu. Duruma hakim olan Allah'ın nurları. Ne oldu? Ruhunuz 7. gök katına ulaştı. Me'ab. Allah Teala diyor ki, İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi seçer. Yol olarak seçer. Ruhu Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında, Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meaf olur. Ruh Allah'a ulaştı. Ne diyordu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala? Diyordu ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve bu kullarından her kim Allah'a ulaşmaya yönelirse, Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kim, kullarından kim Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Ne oldu? O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırdı. Neydi hidayet? Hidayet, ruhun hidayeti, innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ruh Allah'a ulaştı. Daha doğru bir ifadeyle Allah-u Teala tarafından
kendisine ulaştırıldı. İşte ruhunuzun hidayeti tamam oldu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhunuz Allah'a dönüş adını verilen, adı verilen hidayetini tamamladı. 21. basamaktasınız. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Sonra ruhunuz Allah'ın zatında kaybolacaktır. Burası velayetin 1. makamıdır. Kimin ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşırsa, ererse o kişi ermiş olur. Asıl adıyla evliya olur, veli olur. Evliyadan birisi olur. O kişi artık Allah'ın evliyasıdır. Evliyaullah'tır. Allah'ın evliyasından biridir. İşte burası Allah'ın velisi olduğunuz, Allah'ın evliyası olmak şerefine erdiğiniz yerdir. Ruhunuzun hidayeti tamamlanmıştır. Makamınız artık evliyalık makamlarından 7'sine birer birer ulaşacaksınız. 7 makamdan oluşur evliyalık. Fena, beka, züht, muhsinler, ihlas, salah. Böylece bir defa daha söyleyelim. Fena, beka, züht, muhsinler, ulul-elbab, ihlas ve salah. 7 makam. Bu 7 makamın birincisi Allah'a ulaştıktan sonraki ruhunuzun Allah'ın zatında yok olduğu, kaybolduğu, ifna olduğu nokta. Fena fillah. Fena fani olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde fani olma, yok olma makamı. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Sonra ne olur? Fena makamındasınız. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar bu makamda yükselir. Şeytanın hakimiyeti %61 azaldı. Buraya geldiğiniz zaman Allah Teala size bir taht ihsan edecektir. O zaman beka makamının sahibi olacaksınız. Beka billah deniyor makama. Allah ile birlikte baki olmak, var olmak. İndi ilahide huzur namazının kılındığı yerde Allah Teala size bir taht ihsan ediyor ruhunuza. Ruhunuz artık la mekana kavm oluyor. La mekanın mekansızlığın ailesinden oluyor. Ve böylece bir altın tahtın sahibi oluyorsunuz. Allah'ın katında baki oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'den %71'e kadar burada çıkıyor. Ne zaman daimi zikirden evvel günün yarısından daha fazla zikir yapmaya başlarsanız o zaman zahit oluyorsunuz. Züht makamının sahibi olduğunuz zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %71'den 81'e kadar burada yükseliyor. %81'e ulaştığınız zaman artık fizik vücudunuz nefsinizin kalbinde hala %19 karanlık olmasına rağmen Allah'a teslim oluyor. Ve %91'e kadar fizik vücudunuzun Allah'a teslimi, işlemi devam ediyor. Nefsinizin kalbinde hala başlangıçta 19, sonra %9 karanlık var. Ama bu karanlıklar fizik vücudunuzu artık hiç alakadar etmiyor. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiriyor fizik vücudunuz ve böylece Allah'a teslim alıyor. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimi de burada bitti. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi Allah'a ulaştığı zaman bitmişti. Evvap olmuştu. Allah'ın zatında ruhunuz yok olmuştu. Allah'a kadar ulaşmıştı. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim de sona ermişti. Ama fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimi orada bitmedi.
aynı noktada başlamıştı. 14. basamakta başlamıştı. 21. basamakta ruhunuzun sırat-ı müstakimi tamamlandı. O Allah'a ulaştıran, fizik standartlarda ulaştıran gerçek bir yol. Ama fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimi gerçek bir Allah'a ulaştıran yol değil. Kemal derecelerinde olgunlaştıran, kemalata erdiren bir kemalat yolu. Rüşt yolu. İrşada ulaşacak olan yolun bir kısmı. Ve 25. basamakta fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimi de tamamlanır. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştığı noktaya kadar nefsiniz fizik vücudunuzun içinde rehinedir ve rehine olmakta devam edecektir. Ne zamana kadar? Bundan sonra da fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimi tamamlanana kadar nefsiniz rehine olmakta devam edecektir. Ne zaman ki 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim olur, hidayete erer. Söylemiştik ki fizik vücudunuzun hidayeti Allah'a kul olmaktır. Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiği zaman fizik vücudunuz Allah'a, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başladığı zaman Allah'a kul olmuştur. Kulluk tamamlanmıştır, sırat-ı müstakim de tamamlanmıştır. 25. basamak. Ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu, ulaşmasıyla tamamlandı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyordu Allah Teala. Ve ne diyordu Allah Teala? Kullarımızın Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Fizik vücudun tesliminde ise Allah-u Teala diyor ki o kişi ki Enam 125, Nisa 125 ve Çin'i Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu ahsen olan kim vardır? Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş. Böylece ikinci sırat-ı müstakimde tamamlanıyor. Nefsinizin kalbindeki nurlar 181'e sonra 91'e ulaştı. Sonra daimi zikrin sahibi oluyorsunuz. Ullelbap makamının sahibi oluyorsunuz. Hikmet sahibi oluyorsunuz. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla doluyor. Göğün birinci katı gösteriliyor size. Zemin kat gösteriliyor sadece ullelbap makamında. Hikmet sahibi olduğunuz makamda. Birinci kat gösterilmeye başladığı andan itibaren ullelbap makamını açtınız. İhlas makamındasınız. Allah-u Teala ihlas makamı için nefsinizin Allah'a teslim olduğu noktayı söylüyor. Ve ma umiru illa leyavudullahi muhlisine lehuddine hünefae. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş, nefslerini halis kılmış, muhlis kullar olmakla emrolunurlar ve bunu hanifler olarak gerçekleştirirler diyor Allah-u Teala. Nefsinizin Allah'a teslim olduğu yerde nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Ve göğün 7. gök katını gösterdiği zaman Allah Teala 7 tane alemi tamamladığında sitedin müntahı gördüğünüz anda tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. Ve fizik vücudunuzun tesliminden sonra nefsinizi de Allah'a teslim etmiş olursunuz. Tövbe-i nasuh sizi salah makamının sahibi kılar. Ve birinci mertebesi tövbe-i nasuhtur. İkinci mertebesinde size salah nurunu ihsan eder Allah Teala nimet olarak verir ve günahlarınızı örter. Mürşidinize ulaştıktan sonraki günahlarınızı. Üçüncü mertebede o günahlarınızı sevaba çevirir. Dördüncü mertebede irşada ulaşırsınız. Burada nefsinizin kalbi 12 mertebe müzeyyen olmuştur. Bir mertebe ullelbapta, 7 mertebe ihlasta, 4 mertebede salahta. Ve 12 mertebe müzeyyen olan nefsinizin kalbi sizi Allah'a iradenizi teslim edecek noktaya yani irşada ulaşma noktasına ulaştırır.
burada nefsinizin sırat-ı müstakimi de sona ermiştir. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman iradenizin sırat-ı müstakimi de burada sona erer. Bir hakkın takvaya, hakka tukatihi takvaya ulaştınız. Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle iradenizi kendi iradesine bağlar. Artık devamlı Allah'tan emirleri alan, devamlı emir alan ve devamlı bu emirleri gerçekleştiren bir hüviyetiniz olur. Burası salah makamının 5. mertebesidir. Ve bütün insanların, normal standartlardaki insanların ulaşabilecekleri son mertebedir. 6. mertebede her kavmin resulleri vardır. 7. mertebede ise sadece her devrin imamı vardır, bir kişi vardır. Öyleyse huzur namazının imamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bütün bir panorama içerisinde, bütünü muhtevasını alan bir panorama içerisinde 4 tane hidayet gördünüz. 21. basamakta ruhunuz hidayete erer, Allah'ın zatına ulaşır. 25. basamakta fizik vücudunuz hidayete erer, Allah'a kul olur. Birincisi, Allah'a ulaşarak teslim olur ruhunuz. Allah'tan gelmiştir, bir emanettir. Allah'ın zatında yok olarak Allah'a teslim olur. 22. basamak, burası ruhunuzun hidayete erdiği yerdir. Fizik vücudunuzun hidayete erdiği yer 25. basamaktır. Allah'a kul olmuştur fizik vücudunuz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. 28. basamağın sonunda nefsiniz Allah'a kul olmuştur. Ve nefsiniz hidayete ermiştir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren ahsen hüviyete ulaşmıştır. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet. Sonra 28. basamağın 5. mertebesinde iradeniz de Allah'a teslim olmuş, hidayete ermiştir. Böylece Allah'ın sırat-ı müstakiminin bütünü tamamlandı. Bu yolun 14. basamaktan 21. basamağa kadar olan bölümü ruhunuza ait, 14. basamaktan 25. basamağa kadar olan bölümü fizik vücudunuza ait, 14. basamaktan 27. basamağa kadar olan bölümü nefsinize ait ve 28. basamağın 5. mertebesine kadar olan bölümü iradenize ait. Ve hepsi de sırat-ı müstakimdir. Öyleyse bu sırat-ı müstakimler üzerinden gördünüz ki 4 tane hidayetin sahibi oldunuz. İşte sevgili kardeşlerim, bu konuları bilmeyenlere ayetleriyle öğretmek mecburiyetindesiniz. Kur'an-ı Kerim'in bütününü bir saat içinde anlatmak kolay bir iş değil. Ama size bunu tamamladık bugün. Çok özet standartlara tamamladık. Ama konu detaylandırmadan hedefe gitmekti. Onun için bu hedefe şu anda ulaşmış oluyoruz inşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir başka güzellik daha burada tamamlandı. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah sözlerimizi burada
bitiriyoruz. El Fatiha me'as salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah-u Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah-u Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse işte onlara Allah-u Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin. Ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah-u Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Kişi işitmekte kalmıyor, manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah-u Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah-u Teala burada diyor ki, herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri. Bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayetler, ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Nebi Resuller, Veli Resuller. Akaidin bu konuda ne kadar çok yanlışı muhtevasında barındırdığını bir defa daha görelim sevgili kardeşlerim. Veli Resuller, kavim resulleridir.

Resuller bütün kainat için, kainat için vazife alırlar. Dünya adı verilen bu gezegen kainatın merkezidir. Ve peygamberler, Nebi Resuller, peygamber Resullerdir. Nebi kelimesi Acemce peygamber anlamına geliyor. Peygamberlerle, Nebi Resullerle peygamber olmayan, sadece Allah'ın evliyası olan Resuller birbirinden farklı hüviyet taşırlar. Ne yazık ki bu konu akaid tarafından ayrı ayrı birçok açıdan yanlış değerlendirilmiştir. Görevimiz bütün Kur'an hakikatlerinin mutlaka gözler önüne serileceği bu devrede bütün farklılıkları sizlere açıklamak. Sevgili kardeşlerim, bunun için buradayız. Bu görev bizim hayatımızdan daha kıymetlidir. Onun için şartlar ne olursa olsun, biz görevimizi mutlaka Allah'ın bize verdiği yetkiyle yaparız. Öyleyse Nebi Resul kimdir? Son Nebi Resul, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan evvelki Nebi Resul, ondan 600 yıl evvel var olan Hazreti İsa'dır. Hazreti İsa'dan sonra 600 yıl sonra yeni bir Nebi gelmiştir. Nebi Resul gelmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hiçbir Nebi'nin, hiçbir peygamberin dünyayı teşrif etmesi, dünyayı şereflendirmesi ne yazık ki mümkün değildir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatemül Enbiya'dır. Hatemün Nebiyindir. Hatemül Enbiya da denilebilir. Hatemün Nebiyin de denilebilir. Ama Kur'an tabiri Hatemün Nebiyindir. İşte Ashab Suresinin 40. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin

Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Kur'an'a uygun olmayan hadis, benim hadisim olamaz diyor. Sevgili kardeşlerim, akaid gerçekten Nebi ve Resul kavramları üzerine büyük hatalar yapmıştır. Evvela birinci hata, bütün nebiler ters söyledik. Bütün resuller nebidir ama bütün nebiler resul değildir ifadesi. Tamamen ters. Tam aksine bütün nebiler aynı zamanda resuldür ama bütün resuller nebi değildir olması lazım. Neye dayalı olarak söylüyoruz? Kur'an'a tabii. Şimdi bir defa daha tekrar ediyoruz akaidin sözünü. Bütün resuller mutlaka nebidirler ama bütün nebiler resul değildirler diyorlar. Evvela burada risalete nübüvvetten daha üstün bir yer vermişler. Oysa ki üstün olan bütün kavimlerde bulunabilecek olan resuller değildir. Üstün olan sadece huzur namazının imamlığını asaleten yapabilen Allah'ın nebileri yani peygamberlerdir. Sevgili kardeşlerim, her resul peygamber değildir. Tam akaidin tersi. Her resul peygamber değildir, nebi değildir. Ama her nebi mutlaka aynı zamanda resuldür. Öyleyse ikisi birbirine tamamen ters düşüyor. Hadi gelin beraberce ayetlere bakalım. Evvela veli resullerle nebi resuller arasında kesin farklılıklar görüyoruz. Birinci farklılık. Nebiler arasında fetret devirleri vardır. İşte sondan bir evvelki nebi, Hazreti İsa. 600 sene nebi yok, peygamber yok. 600 sene sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O 600 yıldan sonra 1400 yıl daha geçiyor. Ve 1400 yıl boyunca bir nebi gelmemiş. Bugün de nebi yok, peygamber yok. Ve kıyamete kadar da olması mümkün değil. Çünkü Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hatemin nebiyin olduğunu söylüyor. Nebilerin hitamı. Nebiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le hitam buluyor. Hitama eriyor. Sona eriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin mührüdür. Hatemidir. Nebilik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sona ermiştir. Ama Risalet müessesesi kıyamete kadar devam edecektir. Öyleyse birinci ayırım, nebiler arasında fetret devirleri vardır. İşte 600 yıllık bir devre, peygamber yok. Ondan
Evvelki

Hazreti İsa'dan evvelki peygambere kadar gene bir çok uzun devre peygambersiz gidiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ise kıyamete kadar peygamber gelmeyecek. Öyleyse nebiler arasında fetret devirleri var. Peygamberlerin olmadığı devirler var. Ama resuller arasında fetret devirleri yok. Allah Teala Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Biz bütün kavimlere resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz." Hangi kavme resul gönderdiysek o kavimdekiler resullerini mutlaka inkar ettiler diyor Allah Teala. Biz bütün kavimlere resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Her kavimdeki resul öldüğü zaman onun yerine mutlaka yeni bir resul gelir. Öyleyse birinci ayırım, resullerin arasında fetret devirleri yoktur. Resuller ard arda gelirler. Arda arkası kesilmeksizin gelirler ve ait oldukları kavimde görev yaparlar. Ama nebiler onların arasında fetret devirleri vardır. Peygambersiz geçen devreler. Başka ne farklılık var? Nebilerle, nebi resullerle veli resuller arasında nebiler bütün kainat için gönderilirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala diyor ki seni başka bir şey için değil, alemlere rahmet olasın diye gönderdik diyor. Sadece bu dünyanın nebisi değilsin, bu dünyanın peygamberi değilsin. Bu dünyanın peygamber resulü değilsin sen diyor. Bütün kainat için gönderildin. Bütün alemler için gönderildin. Cinlerin de peygamberisin, meleklerin de peygamberisin, insanların da peygamberisin diyor Allah Teala. Bu ikinci ayırım. Peygamberler kainat içindir. Peygamber resuller kainat içindir. Veli resuller ise sadece kendi ülkeleri içindir. İstisna var mıdır? Evet vardır. Sadece devrin imamlığına peygamber olmadığı devirlerde mutlaka bir veli resulün vekalet etmesi gerekir. Huzur namazının imamlığı hiçbir zaman boş geçemez. Mutlaka huzur namazının imamı görev yapacaktır. Allah-u Teala'nın huzurunda her gün 7 vakit namaz kılınır. Bu namazın adı huzur namazıdır. Allah'ın huzurunda namaz kılındığı için bu namazın adı huzur namazı olarak bize bildirildi. Huzur namazının imamı ya asaleten imamdır, o sadece peygamberlere mahsustur. Son asaleten huzur namazının imamlığını yapan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Ondan sonra veli resuller huzur namazının imamlığına vekalet ettiler. Ve kıyamete kadar da bu vekalet devam edecektir sadece. Öyleyse nebiler huzur namazının sahih imamlarıdır, gerçek imamlarıdır. Asaleten o görevi yaparlar. Veli resuller ise peygamberlerin bulunmadığı devrede bu görevi vekaleten
yürütenlerdir. Nebi Resullerle Veli Resuller arasında başka farklılık var mıdır? Nebi Resuller, Allah-u Teala'nın gaybı kendilerine bildirmesiyle, Allah'ın kendilerine bildirdiği kadarını, gaybı bilirler. Allah-u Teala, Resullerinden diyor ki, Allah gaybı bilir ama kimseye bildirmez. Ama Resullerinden rızaya ulaşmış olanlar müstesna. İşte Nebi Resullerden hiçbirisi yoktur ki Allah'ın rızasına, tasarruf rızasına ulaşmamış olsun. Bütün Nebiler Allah'ın kendilerine öğrettiği kadar gaybı mutlaka bilirler. Bütün Nebi Resuller gaybı Allah'ın öğrettiği standartlarda mutlaka bilir. Peki Veli Resuller gaybı bilirler mi? Hayır, bilmezler. Aralarından hiç bilen yok mu? Bir kişi var. O peygamberlerin olmadığı devirde huzur namazının imamlığına vekalet eden tasavvuf rızasının sahibi olan kişidir. Bütün huzur namazının imamları tasarruf altındadır. Devrin imamı eğer bir veli resulse mutlaka tasarruf altındadır. Allah Teala gaybı ona bildirir. Sadece bildirmez, aynı zamanda da gösterir. Göğün yedi katını mutlaka görmüştür. Defaatle, yüzlerce defa, binlerce defa ve Allah Teala ona kendi zatını da göstermiştir. O gaybı bilir. Mühür ondadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı son derece açık ve kesin. İşte Allah ile olan ilişkilerde Nebi Resullerle Veli Resuller birbirinden çok ayrı bir hüviyet sergilerler. Üstün olan Nebi Resullerdir, Peygamber Resullerdir. Veli Resuller, bütün kavimlerde bulunan Resuller, o kavmin Resulü olarak görev yaparlar. Peygamberlerin bulunmadığı devrede o Resullerden birisini, kavim Resullerinden birisini Allah Teala huzur namazının imamlığına tayin eder. İşte bu konuyu Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesi anlatıyor. Allah Teala buyuruyor: "Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yukunun." İnsanlardan imamlar kıldık diyor. İnsanları hidayete emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için. Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek. İşte hiç kimse dünya üzerinde ve kainatta, sadece bizim şu zavallı dünyamızda değil, bütün kainatta hiç kimse huzur namazının imamı kadar Allah'ın ayetlerine vakıf olamaz. Allah'ın sırlarına vakıf olamaz. Huzur namazının imamı her gün ana dergâhtan
kendisine ait olan dergâhtan Allah'a kadar yapılan Seyr-i Sülük isimli yolculuğun mutlaka bir tarafını oluşturur. Bir tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Diğer tarafta ise kafilenin en sağında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu yer alır. Sol tarafında ise devrin imamı kimse onun ruhu yer alır. Ve zemin kattan altıncı kata kadar yapılan yolculukta yedinci kata kadar olan yolculukta bu esas söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nebi Resullerle Veli Resuller arasındaki farklılık, Nebi Resullerin 5 görevi vardır ama Veli Resullerin 4 görevi vardır. Allah'ın ayetlerini okumak, insanların nefslerini tezkiye etmek, onlara kitap öğretmek ve hikmet öğretmek. 4 görev. Veli Resullerin görevi 4 görevdir. Ama Nebi Resullerin bir 5. görevi vardır. Hikmetin ötesini de öğretmek. İşte Allah-u Teala Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlû aleykum âyetinâ ve yüzekkîküm ve yuallimikümül kitâbe vel hikmete ve yuallimikum mâlem tekûnû tâlimûn. Sahabeye diyor Allah-u Teala, Allah diyor size bir resul gönderdi diyor. Bundan evvel olduğu gibi, yani ondan evvel ki bir Nebi Resul'dü. Onun gibi bir Resul gönderdi ama bu bir Nebi Resul. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, size sizin nefsinizi tezkiye etsin diye, size kitap öğretsin diye, size hikmet öğretsin diye ve hikmetin ötesini de öğretsin diye. Âl-i İmrân 164'te ise Allah-u Teala gönderdiği Resulünün 4 görevinden bahsediyor. Allah'ın ayetlerini okumak, nefs tezkiyesi yapmak, kitap öğretmek ve hikmet öğretmek. Hikmetin ötesini öğretmek kelimesi geçmiyor. Öyleyse Nebi Resuller 5 görevin sahibidir. Ama Veli Resuller 4 görevin sahibidir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesinde Firavun'un gönderdiği alelade bir ulaka, haberciye, Firavun Hazreti Yusuf'a hapishaneye bir haberci gönderiyor. Yusuf'la konuşup cevap alıp dönecek. Bu kişinin Kur'an'daki adı Resul olarak geçiyor. Kur'an'da Allah-u Teala Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesinde bu gelen haberciye Resul diyor. Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün Resullerin peygamber olduğunu iddia edenler, sizlere sesleniyoruz. Hala bu iddianızda ısrar edecek misiniz? Alelade bir haberci, Resul olabilir mi?
peygamber olabilir mi? Yetmez. Belkıs'ın Hazreti Süleyman'a gönderdiği bir elçi, bir ülkenin bir diğer ülkeye gönderdiği herhangi bir elçi bu. Onun da adı Resul olarak geçiyor. Bunun bir peygamber olduğunu kim iddia edebilir? Sevgili kardeşlerim, veli Resullerle Nebi Resuller arasındaki farklılıkların devamında bakıyoruz ki, veli Resuller meleklerden de oluyor, cinlerden de oluyor. Evvela meleklerden Resuller var mı? Allah Teala Kiramen Katib'in meleklerinin Resul olduğunu söylüyor. Yani hayat filmlerimiz devamı olarak çekilir üç boyutlu olarak. Her saniyemiz, her anımız bir sürücü, bir şahitten oluşan iki meleğin vücuda getirdiği bir sistemle üç boyutlu olarak hem de rakamlı olarak filme alınır. Her saniye yaptığımız işlevleri şahit mizana tabi tutarak oraya derecelerimizi kaydeder. Her saniye ya derece kazanırız ya da kaybederiz. Yani hiç kimse, ben şu anda kimseye bir iyilik yapmıyorum, namaz da kılmıyorum. Şu anda ben ibadetlerimi yapmıyorum, namaz kılmıyorum. Ama kimseye de bir kötülüğüm yok. Kimseye kötülük etmediğime göre derecat kaybetmiyorum diyemez. Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmıştır. Zikrini yapmayan kişi bu konuda büyük bir sıkıntı içerisinde olacaktır. Çünkü zikrin her saniyesinde kişinin derecat kazanması söz konusu. Ama daimi zikir farz kılındığı için, zikirsiz geçen bütün devreler için o kişi devamlı her saniye derecat kaybeder. Öyleyse ben kimseye kötülüğüm yok, derecat kaybetmiyorum demek kimseyi kurtaramaz. Daimi zikrin farziyeti söz konusu. Allah Teala diyor ki, فَاسْكُرُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Üzerimize farz. İşte sevgili kardeşlerim, Nebi Resullerle Veli Resullerin farklarını anlatıyoruz. Demek ki Kiramen Katib'in meleklerine de Allah-u Teala Resul diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Peygamber mi bunlar? Allah Teala ölüm meleklerine de resullerimiz diyor. Resullerimiz gelirler ve onun canını alırlar diyor Allah Teala. Öyleyse ölüm melekleri bunların peygamber olduğu iddia edilebilir mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakalım. Veli Resullerle Nebi Resuller arasında büyük farklılıklar söz konusu.

Allah Teala bu veli resullerin ötesinde cin resullerden de bahsediyor. Biz cinlerden de resul tayin ederiz diyor. O zaman cinlerin de resul olması söz konusu. Hiçbir cin peygamberin varlığına ihtimal verebilir misiniz sevgili kardeşlerim? Cinlerden bir nebi, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor ki biz bu kitaba her şeyi kaydettik diyor. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Eğer cinlerden bir nübüvvet vermiş olsaydı bir herhangi birisine, o zaman cinlerden peygamber olacaktı. Ama böyle bir şey mevcut değil Kur'an-ı Kerim'de. Cinlerden resuller var ama cinlerden nebiler mevcut değil. Allah-u Teala İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde her kavim için onlara bir Resul tayin ederiz. Onların lisanıyla konuşan, hiçbir kavim yoktur ki onların lisanıyla konuşan bir Resul göndermiş olmayalım diyor. Ama peygamberler birkaç kavme gelmiştir. İsrail kavmine gelmiştir. En son Arap kavmine gelmiştir. Ve Arap kavmine gelen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir daha peygamber gelmesi de söz konusu değildir. Söylediğimiz gibi Allah Teala Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesiyle bu konuyu kapatmış. Nübüvvetin mührü, hitamı, sonu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Öyleyse veli resuller görülüyor ki Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Kaç ayrı açıdan veli resullerin nebi resullerden farklı olduğunu vurguladık sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin olarak çıkıyor karşımıza. Veli Resuller, Nebi Resuller gibi değildir. Onlar üstündür. Nebiler ancak huzur namazının imamlığını gerçekleştirebilirler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın açık bir dizaynı var.

Kıyamete kadar bütün kavimlerde Allah'ın resulleri yaşayacaklar. Ama peygamberler sadece tek bir kişi olarak vardırlar. İkinci bir peygamber söz konusu olmaz. Hazreti Musa'ya da Hazreti Harun'a da kitap veren Allah Teala peygamberlik müessesesini Hazreti Musa öldükten sonra Hazreti Harun'a devrediyor. Aynı anda iki tane nebi olmaz ama binlerce resul olabilir. Sevgili kardeşlerim, yeryüzünde ne kadar kavim varsa her kavme kendi lisanıyla resul gönderdiğini söylüyor Allah Teala. Kavimlerin sayısını bilmiyoruz ama mutlaka her kavimde şu anda onların lisanıyla konuşan bir Allah'ın resulü hayatta. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa resul yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra nebi gelmeyecektir. Gelmesi mümkün değildir. Ama akaid Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra resul gelecektir diyor. Akaidin muhtevasına affedersiniz tersini söyledik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra resul gelmeyecektir diyor akaid. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bütün kavimlerde resuller yaşamaya devam ediyor ve kıyamete kadar da yaşamakta devam edecekler. İşte Allah-u Teala

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da Resul geleceğini açıkça Kur'an-ı Kerim'de ifade buyuruyor. Diyor ki, Resul dedi ki, Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Furkan suresinde Allah Teala bu hususu kaydediyor. Ayet-i Kerime'nin daha evvelki Furkan suresinin 26, 27, 28, 29. ayetlerinden bahsediyoruz. Diyor ki Allah Teala onlar derler ki diyor, ah keşke o Resul'ün söylediklerini kabul etseydim. Keşke falancayı dost kılmasaydım kendime, dost edinmeseydim. O beni Allah'ın yolundan saptırdı. Resul dedi ki diyor Allah Teala, Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'dan hicret etti, Kur'an'ı terk etti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam son Resulse, o zaman sahabeye bakıyoruz, sahabe Kur'an'ı terk etmişler mi? Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesi diyor ki, ey sahabe, onlar size buğz etmesine rağmen siz onlara karşı muhabbet beslersiniz. Siz Kur'an'ın bütününe iman edenlersiniz. Demek ki sahabe Kur'an'ın bütününe iman etmişler. Hiç Kur'an'ı terk etmeleri mümkün olabilir mi? Öyleyse bir başka Resul'den bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resul. Sonra geleceği kesin çünkü Kur'an'ın terk edilmesi söz konusu. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da Resul gelebiliyormuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelir mi sualinin bir başka cevabı Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetleri. Habibim diyor Allah Teala, sen o günü gözetle ki, o güne bak ki, kıyamete yakın bir devrede vücuda gelecek olan Doğan olayından bahsediyor Allah Teala. Gökleri kaplayan bir duman, o dumanı hissetmeye çalış diyor. O aslında diyor, bir bütün insanları saracak olan bir azaptır diyor. Yani adı Doğan olmasına rağmen, Doğan'ın bütün gökleri kaplayan bir duman olmadığını, onun bütün insanları kaplayan bir azap olduğunu söylüyor Allah Teala. Ve insanlar diyecekler ki, Ya Rabbi bizler müminleriz, bu azabı bizden kaldır. Allah Teala diyor ki biraz kaldıracağız ama siz gene küfre döneceksiniz. Sonra ne diyor? Onlara apaçık bir Resulümüz geldi de ona öğretilmiş, şeytan tarafından öğretilmiş, şeytandan vahiy alıyor. Ve deli dediler, mecnun dediler diyor. Ve deli dediler. Ve Allah Teala şöyle sonuçlandırıyor konuyu. Nerede onlarda ibret almak? İşte bu olayı herkes yaşadı. Deli dediler Allah-u Teala'nın Resulüne. Şeytandan vahiy alıyor dediler. Ve onun Allah'a ulaşmayı dileyin yoksa gideceğiniz yer cehennemdir diye 3 defa ikaz etmesine rağmen hiç kimse ondan ibret almadı. Sevgili kardeşlerim, bu olayın yaşandığı devre Peygamber Efendimiz'den evvel mi sonra mı
gelecekteki kıyamet alametlerinden biri sayılan o olayı gör diyor Allah Teala. Gören de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul geleceği burada kesinleşiyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, sakın peygamber olan nebileri, ki aynı zamanda onlar mutlaka resuldürler, nebi resuldürler, veli resullerle, peygamber olmayan resullerle sakın ola ki karıştırmayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda sizlere veda ediyoruz. Sizlerden ayrılmak çok zor bir şey. Ama sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir defa daha Yüce Rabbimize hamd ederiz, şükürüz ki beraberiz. Eûzu besmeleyle inşallah başlarım. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hazır mısınız? Allah'ın bir güzelliğini daha birlikte yaşamak için hazır mısınız? Kur'an'dan bahsetmek, Allah'tan bahsetmek, güzellikler muhakkak ki en güzeli. Hepimizi sonsuz bir mutluluğun içine alması gereken böyle bir sohbet, Kur'an-ı Kerim tefsiri hepimiz için Allah'tan bir büyük ihsanı diye düşünüyorum. Konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 1.2.12.3 Ali İmran Suresi 7 numaralı ayet-i kerimeden inşallah başlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzelliği güdüm güdüm içmeye. Allah hepinizden razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala buyuruyor. Huvellezî enzele aleykel kitabe minhu ayâtun muhkemâtun hünne ümmül kitabi ve uharu müteşabihat fe emmellezîne fî kulübihim zeygun fe yettebiûne mâ teşabehe min hittigâel fitneti ve ibtigâe tevîlihi ve mâ ya'lemû te'vîlehu ilallâhu illallâhu ve râsihûne fîl ilmi yekûlûne âmennâ bihî küllün min indi Rabbina ve mâ yezzekkeru illâ ulul elbâbi. Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin bu 7. ayet-i kerimesinde şunları söylüyor. O Allah ki kitabı Kur'an-ı Kerim'i sana o indirdi. Ondan Kur'an-ı Kerim'den bir kısmı muhkem ayetlerdir. Ki bunlar Ümmül Kitap'ta bulunmaktadırlar. Diğerleri ise müteşabih ayetlerdir. Kalplerinde eğrilik, zevk olanlar, fitne çıkarmak ve tevilde bulunmak istedikleri için o kitabın müteşabih olan kısmına uyarlar. Halbuki onların tevilini kimse bilmez. Ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olan râsihun, resul sahipleri ise derler ki ona iman ettik. Hepsi de Rabbimiz katındandır. Bunu kimse tezekkür edemez. Ancak ulul elbab tezekkür edebilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala buyuruyor. Sana kitabı, Kur'an-ı Kerim'i o Allah indirdi. Kur'an-ı Kerim muhkem ayetlerden ve müteşabih ayetlerden oluşur. Muhkem ayetler. Manası ve kelime yapısı itibariyle birbirine uygun düşen normal bir mantıkla çözümüne ulaşabileceğiniz bütün ayetler muhkem ayetlerdir. Muhkem kelimesi, istihkam kelimesi, müstahkem kelimesi hep aynı kökten gelir.
hüküm kelimesi, hakim kelimesi, neyse hükmü kelimenin manasında gizlenmemiş. Açık olarak verilen bütün ayetler muhkem ayetlerdir. Manası açık ayetlerdir. Hüküm ve ayetin kelime manası birbirine tetabuk etmektedir. Uygun olmaktadır. Ama bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. Yani manası kapalı olan ancak Allah'ın kendilerine verdiği ilimle onların manasını açabileceklerden yardım alınarak açıklanabilir ayetler. Aslında onlar da kendileri o ayetlerin manasına varmamışlardır. Onlara da Allah öğretmiştir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala iki tür ayetten bahsediyor. Muhkem ayetler, müteşabih ayetler. Allah sana Kur'an'ı indirdi. Bu bir muhkem ayettir. Kur'an'ın Allah-u Teala tarafından indirildiğini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirildiğini gösteriyor. Hiçbir tevil götürür, açıklama isteyen kesimi yok. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki, muhkem ayetlerde, müteşabih ayetlerde Allah Teala tarafından Allah'ın katından indirilmiştir. Muhkem ayetler ümmü kitabın esasını teşkil ederler diyor. Ümmü kitapta hepsi vardır diyor muhkem ayetlerin. Öyleyse manası kesin, katileşmiş, ayrıca özel bir şekilde izaha gerektirmeyen ayetler, sevgili kardeşlerim, buradaki dizayna dikkatle bakın. Allah-u Teala burada muhkem ayetlerle müteşabih ayetler arasına kesin bir çizgi koymuş. Müteşabih ayetler mutlaka izaha muhtaç ayetler, mutlaka mananın derinine girerek ruhundan hareketle sonuca ulaştıracak olan ayetler. Mutlaka kalp gözünün açık olmasını icap ettiren, mutlaka kalp kulağının açık olmasını icap ettiren ayetler manasını Allah'tan öğrenmek üzere. Kişi hiçbir zaman kendi kendine yorum getiremez. Allah Teala diyor ki Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde, Habibim, sana tabi olmak, Allah'a tabi olmak demektir. Orada akabede biatından bahsediyor. Akabede sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Şimdi normal bir mantık sözü içinde, yani Allah'ın eli vardı, Allah'ın elini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elinin üstüne mi koymuş da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eli yokmuş, Allah'ın eli varmış? Acaba bu mana mı çıkar? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim hükümleri muhacesinde hepimiz çok iyi biliyoruz ki Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme devamlı tecelli halindeydi. Bu tecellisi hiç kesilmezdi. Bakalım ayetleri ne diyor Allah Teala? Habibim, o kumu attığın zaman sen atmadın, biz attık. Herkes görmüş, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atmış kumu. Ama Allah Teala diyor ki sen atmadın, biz attık diyor. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah
tecelli halinde ve o kendi iradesiyle değil, Allah'ın iradesiyle kuma alıp atıyor. Yani vücuduna kumanda eden gene beyni, ama beyne emir veren Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin kendisi değil, Allah yaptırıyor yapılacak olanları. Buyuruyor Habibim, sana şiir yazdırmadık. Zaten bu yakışmazdı da. Ama sen yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'sin. Hayatta olan bir Kur'an-ı Kerim'sin. Neden böyle söylüyor? Hatırlayalım ayet-i kerimeyi. Ne diye sana indirdiğimiz ayetleri ezberlemek üzere kendini zorlayıp duruyorsun? Ey benim Resulüm! O ayetleri sana indirmeye muktedir olan Allah, onları senin kalbine hak etmeye de kadirdir. Böyle söyleyen Allah-u Teala, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, sen yürüyen, hayatta olan canlı bir Kur'an-ı Kerim'sin. Çünkü kalbinde Kur'an-ı Kerim'in bütününü taşıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala buyuruyor, o kendinden bir şey yapmaz. O kendiliğinden konuşmaz. Yani ona yapılan, yaptırılan her şeyi yaptıran Allah'tır. Onu konuşturan da gene Allah'tır. Onun için Allah onu konuşturduğu için, Allah ona yapılanları yaptırdığı için Allah Teala Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Onlar sahabeden bahsediyor. Sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Ve onlar hidayete erdiler. Hepsi ulul elbab oldular diyor Allah'ta. Sözün ahsen olanı. Ne demek bu ahsen? Allah'ın bütün söylediklerine tam uyan, yasaklarına da tam olarak uyan sözler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bütün emirlerini %100 yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibiydi. İrade kendisindeyken, elbette iradesi Allah'a bağlanıp refedildikten sonra, tasarruf altına alındıktan sonra da daha üst seviyede standartların sahibi oldu. Öyle ki onun bütün sözleri Allah'ın söylettikleriydi. Bütün yaptıkları Allah'ın yaptıklarıydı. Onun için kuma attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor Allah-u Teala. Herkesin onun attığını görmesine rağmen Allah-u Teala diyor ki onların ellerin üzerinde senin elin yoktu, Allah'ın eli vardı. Dikkat edin, iki el toka ettiği zaman, müsafaha yapıldığı zaman ne olur? İki elden ikisi de birbirinin üstünde değildir. Aynı hizadırlar. Ama bir el öpülüyorsa mutlaka öpen el öpülen elin üzerindedir. Öyleyse kimin eli öpülüyorsa öpülen el öpen kişinin elinin üzerindedir ki öpme fiili gerçekleştirilebilsin. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tecelli eden Allah-u Teala onun eline de tecelli ediyordu. Şimdi tecellinin ele gerçekleştiğini görelim. Ne görüyoruz? Bir elin hudutları içinde kalan, hacmi içinde kalan saha Allah-u Teala tarafından tecelliyle işgal ediliyor. Eli çıkartın devreden, işgali aynı standartlarda görün, el şeklinde Allah'ın tecellisini göreceksiniz. Öyleyse Allah-u Teala onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı demekle ne demek istemiş oluyor? Yani ben sana tecelli ediyordum Habibim. Bu sebeple senin eline tecelli ettiğimiz için onların ellerinin üzerinde senin elini tamamen işgal eden ben vardım. Ve bu
Allah'ın el şeklinde tecellisi olduğu için Allah'ın eliydi diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bu bir müteşabih ayettir. Ancak Allah bu izahı yaptıktan sonra manasına insanlar ulaşabilirler. Öyleyse müteşabih ayetleri kalplerinde zevk olanlar, kötülük olanlar, eğrilik olanlar özel maksatlara istinaden kullanırlar. Bunlar hep şeytanın eseri olan zavallılardır. Ayetleri öyle bir şekilde kullanmaya çalışırlar ki Allah'ın dostlarını yerle bir etsinler. Onlara bütün kötülükleri yapsınlar ve insanların arasına fesat soksunlar, fitne soksunlar. Müteşabih ayetleri bu açıdan kendi standartlarına göre yorumlarlar. Yani insanları fitneye düşürecek, Allah'ın dostlarına karşı düşman edecek özel yorumlara girerler. Zaten onların müteşabih ayetleri manalandıracak kadar ilimleri hiçbir zaman olmayacaktır. Çünkü hepsinin kalp gözleri kapalıdır. Kalp kulakları kapalıdır. Müteşabih ayetleri idrak edebilenler Allah'ın açıkladıkları kişilerdir ki onlar kalp gözleri açık olan, kalp kulakları da açık olan ulul elbaptırlar. Allah-u Teala Enbiya suresinin 7. ayet kerimesinde buyuruyor ki فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Eğer bilmiyorsanız اِنْ كُنْتُمْ eğer siz لَا تَعْلَمُونَ bilmiyor iseniz فَسْأَلُوا öyleyse sual edin اَهْلَ الزِّكْرِ zikir ehline sual edin. Bilmiyorsanız eğer o zaman zikir ehline sorun diyor Allah-u Teala. Kimdir bu ehli zikir? Ehli tezekkürdür. Kimdir ehli tezekkür? Kalp gözü açık olan, kalp kulağı açık olan ve Allah'tan her an sual sormak imkanının sahibi olan insanlar, bunların hepsi daim zikrin sahibidir. Adları mı? Ulul elbab. Ulul elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı velayetin son üç makamıdır. Üç gruba da Ulul Elbab ismini rahat rahat kullanabilirsiniz. Çünkü Ulul Elbab aslında lügat manası itibariyle bir, ameller açısından daimi zikrin sahipleri, iki, mukteseb haklar açısından kalp gözleri açılmış, kalp kulakları açılmış, nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamış, daimi zikrin sahibi olan insanlar. Demek ki Ulul Elbab makamı da 5. velayet makamı, İhlas makamı da 6. velayet makamı, Salah makamı da 7. ve son velayet makamı. Üçü de Ulul Elbab standartları içinde alınır. Üçüne de Allah-u Teala hayırlarda yarışanlar diyor. Sabikun diyor. Yarışlarda Ulul Elbab makamını, yani 4. makamı, pardon 5. velayet makamını, İhlas makamını, 6. velayet makamını ve Salah makamını, 7. velayet makamını işgal edenlerin hepsi Ulul Elbab'tır. Tarife bakalım. Nedir Ulul Elbab? Allah-u Teala Ali İmran 190 ve 191'de tarif ediyor. Li Ulul Elbab. يَسْكُرَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. O Ulul Elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur.
yatıyordur. Dördüncü bir hal mevcut değil. Hiç kimse dördüncü bir halin sahibi olamaz. İşte bu üç tane halin sahibi olan insanlar, bu üç halin üçünde de zikrediyorlarsa, o zaman onlar zikri daimin sahipleridir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikri daimin sahipleri. Ulu'l-Elbab'a baktığımız zaman bunların hikmet sahibi olduğunu görüyoruz. Yani dört tane vasıf şartının, dört tane muhteva şartının, demin saydığımız dört şart, daimi zikrin sahibi olmak, nefsin tatfiye edilmiş olması, iki, kalp gözünün açık olması, üç, kalp kulağının açık olması, dört. Bu dört tane vasıf şartı, üç tane sonuç şartına yol açar. Birisi hüküm sahibi olmak, ikincisi tezekkür sahibi olmak, üçüncüsü de hayır sahibi olmak. Hayır sahibi olmak, bütün davranışlarından hep derecat kazanmak. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren bir kişidir bu. Ne yaparsa derecat kazanır bu sebepten. Allah'ın yasaklarını asla çiğnemeyen bir kişidir. Ne yapmazsa o zaman da derecat kazanmakta, hayırlaşmaktadır. Yani şeytanın kendisini davet ettiği tuzakların hangisinden

ve ayetleri birbirine Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde bağlayacaklar. Ayetler hakkında kesinlikle hüküm sahibidir. Hangi ayet mütecavittir, hangi ayet muhkemdir, o bunların hepsini bilir. Yetmez, aynı zamanda ehli tezekkürdür. Yani Allah'tan devamlı olarak sormak yetkisinin sahibi olan Enbiya Suresi'nin 7. ayet-i kerimesindeki ehli zikir kuvvetindeki kişidir. Bir mütefekkirle, düşünürle bir mütezekkir, tezekkür ehli birbirinden tamamen farklı iki yapının sahibidirler. Mütefekkir düşünür, düşünür. Ve aklı onu bir yerlere kadar götürür. Ama bildiklerini bir araya getirip de o taşlara batarak ulaşabildiği yer kutupludur. Oraya ulaşır ve orada kalır. Öteye geçmesi söz konusu değildir. Düşünce alanı, düşünce platformu bu kutuplara kadar uzanabilir. Ve orada kalacaktır. Ama aynı noktaya ulaşan bir mütezekkir için olay aynı şekilde sonuçlanmaz. Onun düşünce platformunda aşamadığı bir ufku Allah-u Teala açacak, ona yeni ufuklar nasip edecektir. Bilmediği şeyleri zandan hareket etmek istemediği için Allah'tan soracak, Allah-u Teala da doğrusunu ona öğretecektir. O zaman ufku yeniden genişleyecektir. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? İnsanlık yeni şeyleri öğrendikçe aslında sadece öğrenmediklerinin alanı öğrendiklerinden çok daha hızlı büyür. Yani her yeni bulunan yeni bir standartta insanoğlunun elinin altına ulaşan, kullanma alanına giren her yeni bilgi beraberinde kendinin çok katı kadar bilinmeyen getirir. İnsanın o güne kadar bilmediği yeni ufuklar açar. Öyleyse insanın öğrendiği aritmetik diziyle artarken öğrenemediği geometrik diziyle artar. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala her açıdan insanları hedefe yönelik kılmış.

Öyleyse bir dizayndan bahsediyoruz. Burada Allah-u Teala kalplerinde kötülük olanlar diyor, insanların arasına nifak sokmak için, insanları fitneye düşürmek için müteşabi ayetleri diledikleri istikamette yorumlarlar. Kim bu insanları fitneye düşürenler? Allah-u Teala Rad 21 ile Rad 25 arasındaki ilişkiyle bunları açıklıyor. Diyor ki Rad suresinin 20 ve 21. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَمْ. Onlar Allah ile olan ahitlerini, yeminlerini, misaklarını, ahitlerini yerine getirirler. Ve bu sebeple özellikle misaklarını bozmazlar. Ne yaparlar? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ne yaparlarmış? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Şimdi gelelim 25. ayet-i kerimeye. Allah Teala başlıyor. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar, vuslatı keserler diyor. Allah'a vasıl olma işlemini keserler, durdururlar. Arkasından diyor ki Allah Teala işte onlar diyor, yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor.

Kimmiş bu insanlar? Allah'a insanların ulaşmasını durduran, kendileri de asla Allah'a ulaşmayacak olanlar. Bunlar kafirler sevgili kardeşlerim. Nisa suresinin 167-168-169. Ayetleri sırf bu konuyu açıklamak için kullanılmış Kur'an-ı Kerim'e. Allah Teala buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا. Onlar kafirlerdir. Ve başka insanları da Allah'ın yolundan men ederler. Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Bu yüzden kafirdiler. Çünkü Allah Teala'nın yolunda olsalardı, kalplerine iman yazılacağı için mutlaka mümin olacaklardı. Ama Allah'ın yoluna girmemişler. Girmedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyorlar. İşte burada Allah Teala söylüyor, onlar kafirdirler ve başka insanları da Allah'ın yolundan saptırırlar. Başka insanların Allah'ın yoluna girmesine, onların da Allah'ın yoluna girmesine mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Devam ediyor Allah Teala. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا اَمِيْكُمُ اللّٰهِ مِيَافِ اَلَيْهُمْ وَلَا لِيَتِيَهُمْ تَرِيْكَ اِلَّا تَرِيْكَ جَهَنَّمَا عَذِينَ فِيهَا اَبَدًا. Diyor ki Allah-u Teala, onlar kafirdirler ve aynı zamanda zalimdirler. Niçin zalimdirler? Çünkü başkalarını da Allah'ın yolundan men ettikleri için onlara zulmediyorlar. Allah onlara asla mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Eğer bu insanlar Allah'ın yoluna girmiş olsalardı nasıl gireceklerdi? Mürşitlere tabi oldukları gün gireceklerdi. Ve o gün Allah Teala onlara mağfiret edecekti. Onların günahlarını sevaba çevirecekti. Ama bunlar girmiyorlar Allah'ın yoluna. Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırdıkları için onlara zulmettikleri cihetle zalimler ve bunlar yeryüzünde fesat çıkaranlar. Gidecekleri yer mi? Cehennem diyor Allah-u Teala. وَلَا لِيَتِيَهُمْ تَر۪يكَ اِلَّا تَر۪يكَ جَهَنَّمَ عَلِّنَ ف۪يهَا اَبَدًا. Allah onlara asla tarika müstakime, Allah'a ulaştıran yola ulaştırmaz. Ancak cehennem yoluna ulaştırır. Buyuruyor Allah-u Teala ve sonuca geliyor. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Öyleyse hem Ra'd suresinin 25. ayet-i kerimesi hem Nisa 167 ve 168 fesat çıkaranların başka insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasına mani olanlar olduğunu söylüyor. İşte bunlar kalplerinde zevk olanlar, her türlü ayeti insanların Allah'ın yoluna girmemesi için kendi nefslerinin ve şeytanın istediği istikamette yoruma tabi tutan insanlar. Kendileri hiçbir zaman Allah'ın yoluna girmeyeceklerdir. Ama başkalarını da Allah'ın yoluna girmekten mutlaka engelleyeceklerdir. İşte onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Fitne çıkaranlardır. Oysa ki diyor Allah-u Teala, o ayetlerin tevilini kimse bilmez, sadece Allah bilir. Allah-u Teala bu konuda diyor ki, gaybı sadece Allah bilir. Kimseye de söylemez. Ama rızaya ulaşmış Resullerinden birisi hariç diyor. O Resul huzur namazının imamıdır. Allah-u Teala söylüyor ki her devirde bütün kavimlerde Resul vardır. Aynı zamanda onlar nezirdirler. Ve bütün kavimlerde birden ard arda yaşarlar. Hiçbir zaman Resulsüz bir kavim olması kıyamet gününe kadar mümkün olmayacaktır. Her kavimde mutlaka Allah'ın Resulleri bulunacaktır. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala bir de
dinde kökleşmiş olanlardan, resul sahiplerinden, rasulundan bahsediyor. Bunlar ilim aliyetinin sahipleri. Bunlar sadece ilim öğreniyorlar. İrfan öğrenmiyorlar. İrfan öğrenmedikleri için sadece ilim öğrenerek hayatlarını idame ettirdikleri için onların ilimleri onları kurtaracak olan bir seviyeye hiçbir zaman ulaşmaz. Yani fiziğin ötesi onlar için geçerli değildir. Oysa ki Allah ile ilişki kurmak demek fiziğin ötesine geçmek demek. Kişi Rabbi ile hemhal olur Allah-u Teala'nın yolunda. Kimdir bu insanlar? İşte Enbiya Suresi'nin 7. ayet-i kerimesine geçen daimi zikrin sahipleri. Ne diyor onlara Allah-u Teala? Ehli zikir diyor. Zikir ehli, daimi zikrin sahipleri. Burada da Ulu'l-Elbab madem ki o daimi zikrin sahipleri, gene onlardan bahsediyor Allah-u Teala. Ulu'l-Elbab diyor. Ama yaptıkları işin adını da koyuyor Allah-u Teala. Tezekkür. Ulu'l-Elbab. Buradan çıkarıyoruz ki ehli tezekkürdür. O zaman ehli tezekkür nedir? Allah'a başkalarının kendilerine sordukları sualleri intikal ettiren, Allah'tan aldığı cevabı onlara aktaran bir özelliğin sahibi olan kişi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece şunu görüyoruz. Her şey en güzel standartta oluşmuş. Öyleyse böyle bir dizaynda bütün insanlar için tezekkür etmek söz konusuysa Allah Teala diyor ki dindeki o resul sahipleri var ya diyor. Yani manaya varamayan, ruha varamayan, sadece kelime manası içinde Kur'an'ı yorumlayabilenler. Yani lafza dayalı bir açıklamayı getirebilenler. Kur'an'ın yedi ruhundan hiçbirine girmek imkanının sahibi olmayanlar. Onların sahip oldukları o derin ilim onları kurtarmaya yetmiyor. Onlar resul sahipleri ama müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlmel yakinde kalmak mecburiyetindedirler. İşte bu ayet Âl-i İmrân suresinin 7. ayeti kerimesi ilmel yakinle aynen yakinin hududunu çizen ayettir. Burada Allah-u Teala ilmel yakin sahibi olan ilim adamlarından bahsediyor, dil adamlarından bahsediyor. Rasihun diyor adımlarına, isimlerine, adlarına bu insanların. Ama aynı zamanda daimi zikrin sahibi olup Ulu'l-Elbab şerefine, Ulu'l-Elbab olmak şerefine erenler ve söylediğimiz hikmet sahibi olanlar işte bunlar aynen yakinin sahipleri. Ehli tezekkür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesi gördüğünüz gibi bizlere çok şey söylüyor. Bu arada Ümmül Kitab'ın göğün 7. katında bulunduğunu, altın kapıdan fetih kapısından geçtikten sonra önce kader hocalarına ulaşacağınızı açıklamak isteriz. Ondan sonraki ikinci alem Ümmül Kitab'tır. Bu arada devrin imamı Ümmül Kitab'ın altındaki çok büyük bir kürsüde ders vermektedir. Etrafında da bütün o çok büyük olan kareye yakın bir dikdörtgen şeklinde olan kürsünün sağından itibaren her tarafı doludur. 60 kişi ondan devamlı Ümmül Kitab hakkında ilim alırlar. İrfan alırlar. Ümmül Kitab ise yukarılarında boşlukta durmaktadır. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap düşünün. Bir sayfası açık bir kitap. Allah Teala bütün kitapları onun içine koymuş. Hangi peygamberine, hangi şeriat kitabını vermişse
onun içinde ve Ümmü Kitap bütün kitapların annesi. Allah razı olsun. Ali İmran Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala dua edildiğini ve nasıl edildiğini söylüyor. Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Rabbena la tuzi kulübena ba'de iz hedaytena ve heb lena min ledünke rahmeten inneke entel vehhab.

0: Allah Teala ya dememiz lazım ki Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Ne demek bu kalbin kaydırılması? Biliyorsunuz ki kim mürşidine ulaşırsa, ulaştığı zaman Allah Teala o kişinin kalbinin mührünü açar. Kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı alır ve kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazar. Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki, onların üzerine, başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz. O ruhla onları destekleriz, yediririz ve onların kalplerinin içine imanı yazarız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişinin kalbinin içine imanın yazılması, kalbin iman kelimesiyle muhkem kılınmasını, sağlamlaşmasını ifade ediyor. İman kelimesi kalbi sağlamlaştırıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın izniyle bir insan düşünelim ki o kişi Allah ile olan ilişkilerinde en güzeli yapmaya çalışsın. Ne yapacak? Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah ona 10 tane ihsanı bulunacak. 10. ihsanı meşhurunu göstermek. Gösterecek, ona ulaşacak. Önünde çıkıp tövbe ettiği an kalbine iman yazılacak. Öyleyse kişinin kalbine Allah-u Teala'nın imanı yazması neyi ihata eder? O kişinin kalbini müzeyyen kıldığını, aynı zamanda sağlamlaştırdığını ifade eder. Peki, bütün bu olaylar tahakkuk ettikten sonra ya o kişi irşat makamından şüpheye düşerse ne olur? O kişi fıska düşer. O kişi küfre yeniden döner. Allah ona ne verdiyse hepsini geriye alır. Öyleyse Allah-u Teala'nın insanlara verdiği her şeyi geriye aldığı bir dizayn söz konusu. Ne yapıyordu? Kalbin mührünü açıyordu. Ne yapıyordu? Kalbin içindeki küfür kelimesini alıp dışarı çıkartıyordu. Ne yapıyordu? Kalbin içine iman kelimesini yazıyordu. Sonra Hücurat 7'de ne söylüyor Allah-u Teala? İman kelimesiyle kalbi müzeyyen kılıyordu, destekliyordu, süslüyordu, kişileri mümin kılıyordu. Sonra ta irşad erdiğine kadar hep Allah yardımcı oluyordu. Ama kişi vuslata muhakkak ulaşır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin vuslatına hiç kimse engel olamaz. Ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırır. Ama ulaştırma işleminden sonra irşad makamından şüpheye düşen bir insan herhal fıska düşer. Allah Teala ona verdiği her şeyi geri alır. Kalbin içindeki iman kelimesini alır. Kalbin içine küfür kelimesini tekrar yazar. Ve kalbin açtığı mühürünü tekrar kapatır. Kalbi tekrar mühürler. Ve böyle bir dizaynda kişinin iç dünyasında Allah'a, Allah ile olan ilişkilere baktığımız zaman başlangıçta ne vardı kişinin kalbinde? Küfür kelimesi. Şimdi gene küfür var. Başlangıçta nasıldı kalbi? Mühürlü. Şimdi gene mühürlü. Ruhu mu? Vücudunda Allah Teala'nın katından tekrar vücuda ruh geri gönderilmiş. Başının üzerinde hiçbir şey yok. Gene hiçbir şey yok. Devrin imamının ruhu derhal kişinin başının üzerine kalkmış. Böyle bir durumda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eski haline irca edilir kişi. Tekrar kafir olur. Tekrar salate düşer. Başın üzerindeki muhafız onu terk eder. Bütün kötü standartlarına tekrar geriye döner. İşte bu kalbin kaydırılmasıdır. Hidayete erdikten sonra kaydırılması, yani kişinin fıska düşmesi hali. Onun için biz insanlar hep Allah-u Teala'ya dua etmeyiz ki Allah hidayet erdikten sonra insanın ayağını kaydırmasın. Ne zamana kadar bu imkan vardır? Kişi daimi zikrin sahibi olduğu noktaya kadar. Daimi zikirden sonra artık bu söz konusu olmaz. Hiç kimsenin ayağı daimi zikirden sonra kaymaz. Kayması söz konusu değildir. Burada katından bize rahmet ihsan buyur diyoruz Allah-u Teala'ya. Hiç şüphesiz ki sen Vehhab'sın diyoruz. Sevgili kardeşlerim, bir evliyanın velayeti iktisabı elde etmesi, kesbetmesi kesbi bir olaydır. Kendi irade yapısının, kendi gayretinin semeresidir. Ama peygamberler için ne Resullük, peygamberlerin Resullüğü, ne onların nebiliği, hiçbirisi kendilerine ait değildir. Allah'tan vehbi olarak bunu alırlar. İşte peygamberlerin dışındaki bütün insanlar için, yani veli resul de olsalar, kesbi bir standartta Allah-u Teala'dan alırlar. Bunun bir tek istisnası devrin imamıdır. O da başlangıçta kesbi olduğu halde ihsanları bir noktadan sonra vehbi olur. Allah-u Teala tasarruf aldığı zaman bu vehbi bir olgudur. Kesbi değildir. Sadece tasarrufa ulaşan kişi için söz konusu olan bir ihsan. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde dikkat etmemiz lazım gelen şey işte bunlar. Allah-u Teala'nın bize vehbi olarak da ihsanda buyurmadığı için Allah'tan talepte herkes bulunabilir. Allah-u Teala dilerse vehbi olarak da, yani insanlar keşfetmeden de dilerse verebilir. Kanunlarını keşfiyet esasına göre kurmuş, hep istisnada olan bir kişi var. Devrin imamı ya Nebi'dir ya da Nebi olmayan Resul'dür ama her zaman Resul'dür mutlaka, ya da Nebi olmayan Resul'dür, yani Veli Resul'dür. Ama o noktaya ulaşması keşfi değildir, vehbidir. Allah razı olsun. Âl-i İmrân Suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena inneke camiun nasi li yevmin la raybe fihi. İnnallâhe la yuhliful mi'ad. Rabbimiz, muhakkak ki sen insanları hakkında hiç şüphe olmayan bir günde, o gün toplayacaksın. Bir araya getireceksin. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Miat kelimesi Allah-u Teala'nın vaadini ifade ediyor. Allah başka ne diyordu? Allah'ın katında söz değiştirilmez. Allah'ın sözünde hulf yoktur. Söz değiştirmek Allah'a ait değildir. O söz verdiği zaman mutlaka yerine getirir. Söz vermesi vaatte bulunması demektir. Bu da aynı şeyi söylüyor. Allah-u Teala vaadinden hiçbir zaman dönmez. Şartlar ne olursa olsun Allah vaadini mutlaka yerine getirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada Allah-u Teala'nın vaadi. Nedir vaadi? Allah'a ulaşmayı dileyenlere cenneti vaat etmiş. Ne diyor? Kaf suresi 31 ve 32. ayetler. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayin. Hâzâ mâ tuâzûne hîkülle evâvin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz şey bu cennettir. Bu nedir? Allah'ın vaadi. Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka cennetine ulaştıracağını vaat etmiş Allah-u Teala. Ve Allah'ın vaadi. Bu vaat değişmiyor. İşte böyle bir dizaynda Allah vaadini mutlaka yerine getirir. Yani cennet yaklaştırıldığına göre Allah Teala buyur, diyor ki hadi buyurun sizin üstüne hazırlanan cennete girin. Kimin içinmiş cennet? Başların üzerinde devrin imamının ruhu bir muhafız olarak bulunan kişiler için hafiz. Bir de ruhlarını sığınağa ulaştırmış olanlar için onlara da evvab diyor. Meaba ulaşıp sığınmış istikametine kullanıyor Allah-u Teala. Burada Allah-u Teala'nın vaadi mutlaka yerine gelir. Birçok insanın zamanımızda anlayamadığı şey bir dilekleme şeklinde ifade edilen, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer ifadesidir. Bu bir vaattir. Allah vaadinden dönmez. İşte burada Âl-i İmrân suresinin 9. ayet-i kerimesinde İnnallâhe lâ yuhliful mi'ad. Allah vaadinden dönmez diyor. Allah'ın vaadinde hulf olmaz diyor. Allah vaadinde hulf yapmaz. Hilafla Allah'ın alakası yoktur. Öyleyse burada Allah-u Teala en güzel standartlarda açıklamasını yapıyor. Öyleyse 10. ayet-i kerimeye bakalım. Ne diyor Allah Teala? Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne keferû len tûniye anhum emvâlühüm ve lâ evlâdühüm minallâhi şey'â. Ve ulâikehüm vekûdun nâri. Hiç şüphe yok ki, muhakkak ki o kafirler var ya, onlardan ne malları ve ne de evlatları Allah'ın hiçbir şeyini, hiçbir azabını asla engellemez diyor Allah-u Teala. İşte o kimseler ki ateşin yakıtıdırlar. Allah-u Teala bir başka ayet-i kerimesinde de insanların, kafirlerin cehennemin ateşinin yakıtı olacaklarını söylüyor. Bir başka ayetinde onlar cehenneme odun olacaklardır, cehennemin yakıtını temin edeceklerdir buyuruyor. İşte bu insanlar burada kafir kelimesi var. Artık biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, şeytanın üçkağıtçılığını kesinlikle ortaya çıkardık. İblis diyor ki inanan mümindir, inanmayan kafirdir. Allah-u Teala öyle söylemiyor. İnanmayan elbette kafirdir. Hiçbir zaman mümin olması mümkün değil. Ama inananların arasında da henüz kalbindeki küfür kelimesi alınmamışsa kişinin, kalbi henüz mühürlüyse, içinde küfür yazıyorsa, o kişi Allah'a inansa da ne yazık ki kalbindeki küfrün sahibi manasına gelen kafir kelimesiyle adlandırılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Onlar kafirlerdir. Bütün kafirlerin kalpleri mühürlüdür diyor Allah-u Teala Bakara Suresinin 6 ve 7. ayetlerinde. Ve Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde de kafir olanların öyle insanlar olduklarını ki onların mürşitlerine ulaşamamış olanlar olduğunu söylüyor. Onların kafirler olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Demek ki insanlar neye sahip olurlarsa olsunlar, ne mala, ne mülke, ne evlada, sahip oldukları hiçbir şey ama hiçbir şey o insanların kurtuluşuna sebebiyet veremez. Allah'ın onların üzerindeki azabını engelleyemez. Ali İmran Suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Kedebi Ali Firavne وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاَحَازَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللّٰهُ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Allah-u Teala diyor ki bu kafirlerin durumu için onların durumları Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumuna benzer ki diyor. Ayetlerimizi onlar yalanladılar. O zaman Allah onları günahlarıyla yakaladı. Ahdetti. Sımsıkı tuttu. Allah'ın azabı şiddetlidir diyor Allah-u Teala. Hatırlayacaksınız Allah-u Teala'nın Firavun'a söylediğini. Ölüm sırasında Allah-u Teala kalp gözünü açıyor Firavun'un. Diyor ki şimdi görüşün keskindir. Artık hakikati gördün diyor. Hadi söyle bakalım şimdi durumu diyor. Firavun diyor ki Ya Rabbi beni hayata tekrar geri gönder. Sana ne kadar bağlı, ne kadar itaatkar bir kul olduğumu dünya üzerinde ikinci defa yaşadığım zaman sana ispat edeyim. Allah-u Teala diyor ki ölüm sırasındaki bu hakikatler görüldükten sonra kişinin pişmanlığına hiçbir zaman bir çözüm getirmeyiz diyor. Ve diyor ey Firavun seni senden sonraki gelecek binlerce yıl için insanlara ibret kılacağım. Seni bu secde vaziyetinde burada bırakacağım. Aradan binlerce sene geçse bile vücudun hiç bozulmayacak. Seni o gelen insanlar vücudun hiç bozulmadan bu secde vaziyetinde görecekler. Doğrunun ne olduğunu, insanların Allah'a karşı nasıl ibadet etmesi lazım geldiğini o zaman öğrenecekler. İbadet secdeyle oluyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah-u Teala bütün güzellikleri insanlar için dizayn etmiş. Her şey en güzel standartlarda oluşuyor. Her söylediği Allah-u Teala'nın ayrı bir hakikati dile getiriyor. Her şey en güzele dönük, en güzele ulaşacak olan hükümlerin sahibi. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinize mutlu olmanın bütün imkanlarını vermiş ve bunun için sizden bir tek dilekte bulunmanızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yerine getirmeniz değil, dilemeniz emrediliyor. Çünkü yerine siz getirmeyeceksiniz. Allah yerine getirecek. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bir adım atacaksınız Allah'a doğru. O size 10 tane ihsanda bulunacak ve sizin mürşidinize ulaşacak standartların hepsine sahip olacak. Nefs tezkiyesine başlayacak standartları getirecek. Sonra siz ikinci adım atacaksınız. Yani Allah size 10 ayrı cepheden yardımda bulunduktan sonra sizi Allah'ın kendisinden istediği diğer şeyleri yapabilecek olan hüviyete Allah getirdikten sonra ikinci adımı sizden atmanız edecek. Mürşidinize ulaşacaksınız. Önünde tövbe ettiğiniz zaman bu sefer de 10 tane nimet alacaksınız Allah'tan. Ve 3 vücudunuzda hidayete adım atacak. Ruhunuz Allah'a ulaşmak üzere sırat-ı müstakime ulaşacak. Fizik vücudunuz şeytanı kullanmaktan kurtulmaya başlayacak. Allah'ı kullanmaya başlayacak. Nefsiniz tezkiye olmaya, nefsindeki afetleri yok etmeye başlayacak. Üç ayrı hidayet sizin için gerçekleşecek. Zaten bir insan hidayete erdiği zaman değil, daha hidayete adım attığı an ikinci takvaya ulaşmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda başlangıç takvasının sahibidir. Mürşidine ulaştığı anda ön takvanın sahibidir. Ruhu Allah'a ulaştığı anda takva sahibidir. Fizik vücudu Allah'a teslim olduğu zaman ekber takvanın, nefsi de Allah'a teslim olduğu zaman azim takvanın sahibi olur. Ve böylece fevz-ül azimin, haz-ül azimin ve ecr-ül azimin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin bu sonsuz hediyelere, Allah'ın bu sonsuz nimetlerine ulaşmanızı, sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Ali İmran Suresinin 11. ayet-i kerimesiyle konumuzu tamamlıyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn. Tellezîne en'amte aleyhim gâril meddûbi aleyhim veleddâllîn. Amin.
1: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin. Ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede dört olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bana mı öyle geliyor? Yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın. MP3 alın bir tane. Ona çekin. Zikri. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ya da bizim zikrimizi koyun. Onu kulağınıza takın. Ve unutun orada. Bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed deyizu billahi minneşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin ar-Rahmanir Rahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz 12 İhsan 7 Nimet. Allah Teala Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bir de bir kısmı da ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Hayırlarda yapılan yarışlarda en üst noktada olan birkaç grup. Onlar sabikunel evveliğin, evvelki sabikunlar, musabıklar, müsabaka, yarış şimdiki tabirle, o yarışlarda önde olanlar. Sonraki sabikunda sizler olacaksınız sevgili kardeşlerim. Bu devirde, hidayet devrinde yaşayıp da Mehdi Aleyhisselam'a tabi olanlar, onlardan daimi zikre ulaşan çok kişi olacak. Onlar sabikunel ahirindir. Onlar sabikunel evveliğin sahabe, yani ensar ve muhacirin ve bir de onlara tabi olanlar. Bu tabi olanları da tabi olanlar, tebe-i tabi'in, onlar da sabikunel evvelinin içinde. Ondan sonrası için bir şey söylenmiyor. Sevgili kardeşlerim, kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçek anlamda bir dini hayatın sahibi olabilir. Yoksa Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın Allah'ın gözünde bir kıymeti yoktur. Cehennemden kurtulması da mümkün değildir. Amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır. Küfürdedir. Şirktedir. Gideceği yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildir. Dalalettedir. Amelleri boşa gitmiştir.
rızıktadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde sahabeye tabi olanların ihsanla tabi olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'imizde ihsanla tabi olmak diye bir müessese var. İşte 7 tane nimet sadece ihsanla tabi olanlar için geçerlidir. İhsanla tabi olanlar kimlerdir? Daha evvel 12 tane ihsanı almış olanlardır. Önce olay Allah'a ulaşmayı dinlemekle başlar. Kişi önce Allah'a ulaşmayı diler. Bu ihsanların başlaması için yeterli sebeptir. Öyleyse muhtevanın başından başlamamız lazım. 12 tane ihsanı beraberce görelim. Allah-u Teala'nın dizaynında 28 tane basamak var Kur'an-ı Kerim. 4 tane 7 basamaktan oluşur. Biz size 14. basamağa kadar olan bölümü anlatacağız. Ve konumuz orada tamamlanacak. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiiyet, ihsanla tabiiyet ve her ikisinde neticeleri. Bu neticeler 12 tane ihsanla 7 tane nimeti ifade ediyor. Anlıyoruz ki tabiiyet ihsanla tabiiyettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevayı tam olarak yerlerine oturtmamız lazım. Birinci basamak, bütün insanlar birinci basamağı yaşarlar. Birinci basamak olayların yaşanmasıdır. Herkes kendi hayatını yaşayacaktır. Herkes için geçerlidir. İkinci basamak, bu olayları yaşayanların tavırlarını ortaya koymalarıdır. Allah-u Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'inde, biz sizi yılda bir iki defa her yıl musibetlerle imtihan ederiz diyor. Bu musibetlere karşı nasıl davranacağınızı size göstermek üzere. Ne olduğunuzu sizin gözünüzün önüne sermek üzere. Herkes tavrını ortaya koyar musibetlere karşı. Nasıl davranıyor? İşte bu insanlar arasında, bu tavırlarını ortaya koyan insanlar arasında, ikinci basamakta tavırlar ortaya koyulur. Üç çeşit insan vardır. Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyecek olanlar, iki, Allah'a ulaşmayı dilememekten başka, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırmaya çalışanlar. Üç grup insan yaşıyor. Bu üç grup insana da tebliğ mutlaka yapılır. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemek mecburiyetindesin. Allah'a ulaşmayı dile, yoksa gideceğin yer cehennemdir,
şirkte kalırsın vesaire vesaire diye bir tebliğ, Allah'a ulaşmayı dileme tebliği mutlaka herkese yapılır. Bu tebliğe muhatap olmayan kimse yoktur. Bütün Resuller ve bütün Nezirler insanlara bunu söylemekle vazifelidirler. Biz de onlardan biriyiz. Ve diyoruz ki Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin, yoksa şu ayetler gereğince durumunuz kötüdür. Gideceğiniz yer cehennemdir, amelleriniz boşa gider, küfürdesiniz, dalalettesiniz, şeytanın kulusunuz, şeytanın dostusunuz vesaire. İşte sevgili kardeşlerim, bu tebliğ yapılanlardan bir tebliği duyar duymaz ona evet diyenler var. İki, bu tebliği duyduğu zaman kayıtsız kalanlar var. Karşı koymadan ama kabul de etmeyen insanlar. Karşı koymuyorlar fakat kabul de etmiyorlar. Bir de üçüncü grup var. Hem karşı koyuyor, kabul etmiyor, hem de başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten saptırmaya uğraşıyor. İşte üç grup insanda Allah-u Teala'nın uyguladığı statü birbirinden farklı. Birinci gruptaki insanlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Kendilerine tebligat yapılınca. Onları devre dışı bırakıyoruz, konumuzla alakalı değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden, Allah'a ulaşmayı sadece dilemeyenler var. O dilemeyenler bir de dilemediği gibi kavga edenler var. Bir de bunun da ötesinde kavga ettikten başka, tebligatçıya fena halde hırslandıktan başka, onunla kavga ettikten başka, başka insanlara da hayır, insan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması diye bir şey yoktur diye hidayetten men edenler var. İşte sevgili kardeşlerim, hal böyle olduğu zaman Allah'ın uyguladığı statü birbirinden farklı oluyor. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'a ulaşma dileği ona tebliğ edilmişse, bak benim aziz kardeşim, mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek zorundasın. Eğer dilemezsen, bu dünya hayatında böyle bir talebin olmazsa, işte iki defa saydığımız, bir kısmını saydığımız üstelik de, çünkü 12 tane kavram var orada, böyle böyle olursun. Küfürde kalırsın, şeytanın dostu olarak kalırsın, şeytanın kulu olarak kalırsın, dalalette kalırsın. Aman ne olur, bir Allah'a ulaşmayı dile, bunların hepsi yok olacak. Buna rağmen kişi karşı çıkmıyor. Ben söylediklerine inanmıyorum demiyor. Onunla çata çat kavga da etmiyor. Ama daveti de kabul etmiyor. Allah-u Teala böyle olanlar için diyor ki, biz onların uzuvlarına engelleriz. Uzuvlarına engeller koyarız. Affedersiniz, tam tersi oldu. Karşı çıkmayan için Allah-u Teala'nın söylediği şey, biz onların hassalarına engeller koyarız. Herkeste bir görme hassası var, basar. Basara, görme hassasına engel koyarız diyor Allah-u Teala. Mühürleriz diyor basar hassasını, görme hassasını mühürleriz diyor. İşitme hassasını da mühürleriz diyor Allah-u Teala.
Sonra o kişinin kalbindeki idrak hassasını da mühürleriz diyor. Görme hassası, semi hassası, affedersiniz basar hassası, işitme hassası, semi hassası ve kişinin idrak eden kalbi, idrak hassası mühürleniyor. Burada üç tane engel söz konusu. Bir başka grubu böyle olanlardan bahsediyor Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki

o hevalarını kendilerine ilah edinenleri, yani nefslerinin, hevalarının emrinde olanları görüyor musun diyor Allah Teala Habibim. Allah onları, onların ilimleri üzerine, ilim sahibi olmalarına rağmen onları dalalete bırakır diyor. Ve onların görme hastaları, işitme hastaları, evvela görme hastasından başlayalım. Görme hastalarını ifade eden, onların Gışavet isimli görme hastasını mühürleriz diyor. Onların Sem'i isimli işitme hastasını mühürleriz diyor Allah Teala. Ve onların kalplerindeki idrak hastasını, kalplerini, yani kalplerindeki idrak hastasını mühürleriz diyor. Üç hastadan bahsediyor. İşte bunun ötesi mevcut. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ama kavga ediyorlar. İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor: Habibim, sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini zikrederek onlara okuduğun zaman, okuyarak anlattığın zaman, Allah'a ulaşmaya inanmayanlarla Yevmil Ahir, Allah'a ulaşmayı dileme günü, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler

İnsanlar o perdeyi göremezler ama onların gözlerine perdeleriz diyor. Onların kulaklarına niçin yaparız diyor bunu? Seni irşat makamı olarak görmelerini artık biz engelleriz diyor kabul etmedikleri için. Sonra diyor onların kulaklarına yani işitme uzuvlarına Vakra isimli engel koyarız. Onları işitmekten, kulaklarını işitmekten men ederiz. Onların kalplerine idrak etmeyi engelleyen ekinnet koyarız diyor Allah-u Teala. Öyleyse neden? Onlar diyor çünkü sen onlara Allah'ın taleplerini anlattığın zaman onların diyor Allah Teala sana karşı koymaları söz konusu olur. Onlar nefretle arkalarını dönüp uzaklaşırlar diyor. Görmelerini engellemek için gözlerinin üzerine hicab-ı mestürü koyarız. İşitmelerini engellemek için kulaklarına vakra koyarız. İdrak etmelerini engellemek için kalplerine ekinnet koyarız. Ve onlar nefretle arkalarını dönerler, giderler diyor. Kavga var. Kişi karşı çıkıyor. İşte Allah Teala'nın koyduğu engellerden ilk altısı burada yer alıyor. Allah Teala bu noktadan sonra bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse görme hassasının üzerindeki gışaveti, işitme hassasının üzerindeki mührü, idrak hassası üzerindeki mührü alıyor. 3. Gözlerindeki yani görme uzvunun üzerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. 4. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. 5. Kalplerindeki ekinneti alıyor. 6. Ve idraki önleyen bu müessese yerine idraki sağlayan yeni bir sistem koyuyor. Onun adı ihbat. Ekinneti alıp ihbatı koyuyor Allah-u Teala. Böylece 7 tane ihsan oluşuyor kişide. Burada bırakıyor mu? Hayır, bırakmıyor. Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. 8. Kalbini Allah'a çeviriyor. Kalbine ulaşarak kalbini Allah'a çeviriyor. Kalbine ulaşması 8. İhsan-ı Allah Teala'nın kalbin nur kapısının veya kalbin Allah'a çevrilmesi 9. nimet. Allah Teala birincisini kalbin Allah'ın kalbe ulaşmasını müminin süresinde anlatıyor. Hemen

yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun kalbine, ben onun kalbine ulaşırım diyor Allah Teala. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah onların kalplerini Allah'a döndürür diyor. Ve Allah Teala kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 9. ihsanı Allah Teala'nın. Sonra ne yapıyor Allah Teala? En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami." Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, kendisine, ona ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü şerh eder diyor, yarar diyor. Göğsünü şerh eder, göğsünden kalbine bir nur yolu açar diyor Allah-u Teala. Göğsünü şerh eder ve göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ne yapıyor? Kişinin göğsünü yarıyor, o kişi zikir yapıyor, Allah'a ulaşmayı diliyor ve göğse gelen nurlar o yolu takip ederek kalbe ulaşıyorlar. İşte 10. basamakta kişi zikir yapıyor, Allah'ın katından gelen nurlar o kişinin göğsüne geliyor. Göğüsteki yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Kalbe ulaştıkları zaman kalbin içine yalnız rahmet nurları girebiliyor. Fazılları kendine çekecek olan, manyetik alan henüz kalpte mevcut değil. Burası 10. basamak, 11. basamak. 11. basamakta kalbe rahmet ve fazlasında iki tane nur ulaşıyor. Ama kalbe girebilen sadece rahmet nuru. Bu hususu anlatıyor Allah Teala. Diyor ki: Zümer suresinde, Zümer suresi 22. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle kalbine nur gönderdiğimiz kişiyle gene zikir sebebiyle kalbi kararan kişi hiç aynı olur mu diyor. Bir grup var, bir grup insan, onların kalbine Allah-u Teala nur gönderiyor. İşte bu nurlar değil de nur göndermesi Allah-u Teala'nın o kişinin kalbinde nur birikimi sağlıyor. Ve böylece kişi on birinci basamakta kalbine nur giren birisi oluyor. Bu nur ne zaman %2'ye ulaşırsa rahmet nuru, o zaman o kişi huşuya ulaşıyor. Hadis suresi 16. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki o kişinin kalbinde
Allah'ın zikriyle, haktan inen şeyle, nurla, huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Burada %2'lik bir rahmet birikimi söz konusu oluyor. Bu kalpte ulaşan ilk huşu. Sevgili kardeşlerim, böyle olan, huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılıyor ve Allah'ın emrettiği şeyi yapıyor. Mürşidini Allah'tan soruyor. Mürşid Allah'tan sorulur ve sorulması farzdır. İşte Allah Teala açık bir şekilde bu farzı anlatıyor bizlere.

Diyor ki Allah Teala Vestainu bi sabr ve salate innaha lekebiretun illa alel haşiin. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan istianeyi, mürşidinizi sormayı gerçekleştirin diyor Allah Teala. İsteyin diyor istihaneyi, mürşidinizin kimliğini sorun diyor Allah'tan. Kim olduğunu sorun diyor. Ama bu büyük bir iştir, zor bir iştir. Kime? Huşu sahibi olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkese, herkes için zor bir iştir diyor. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri üzerine böyle bir husus yoktur. Onlar için zor değildir diyor. Ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Onlar kesin surette, muhakkak surette Rablerine mülaki olacaklarına, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarına, mülaki kılacaklarına kesin şekilde yakin hasrederek inananlardır diyor. Sonra da ölümden sonra ruhlarının tekrar Allah'a oradan gelip tekrar Allah'a döneceğine kesin şekilde inananlardır diyor. Böylece mürşidin Allah'tan sorulması bir temel faktör olarak çıkıyor karşımıza. Mürşide ulaşmak da Allah Teala'nın bir nimeti. 13. basamakta kişi huşu sahibi oluyor ve Allah'tan mürşidini soruyor. 12. basamakta huşu sahibi oluyor. 13. basamakta mürşidini soruyor. Ve kişi gidiyor mürşidine ulaşıyor. 14. basamak. Tabiyetini gerçekleştiriyor. Gördük ki istihane istemek farz. Peki mürşide tabiyet farz mı? Evet, farz. Maide suresi 35. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesînete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. İkinci takvanın sahibi olun. Ve kim sizi Allah'a mülaki kılacaksa, Allah'a ruhunuzu ulaştırmanıza vesile olacaksa, o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin buyuruyor Allah Teala. İşte vesileye ulaşmak, tabiyeti gerçekleştirmek Allah Teala'nın 12. ihsanı olarak çıkıyor karşımıza. 14. basamakta 12. ihsana muhatap oluyoruz. Bu noktaya kadar kişi mürşidine ulaştığı noktaya kadar Allah Teala'dan 12 tane ihsan almıştır. Nasıl sahabeye tabiin ihsanla tabi olmuşsa işte onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu 12 tane ihsanı alarak mürşitlerine tabi olmuşlar. On iki ihsan ve tabiiyet. Bu tabiiyet, yani Allah'tan
Kişi hacet namazını kılmışsa, Allah ona mürşidini göstermişse, o mürşide Allah Teala söylüyor hacet namazıyla, isteyin diyor, gördük bir evvelki ayet-i kerimeyi ve bunun farz olduğunu görüyoruz. Allah'tan hacet namazıyla istenmesi lazım geldiğini söylüyor Allah Teala. Kişi hacet namazını kılıyor, mürşidine ulaşıyor. 12 tane ihsanla ulaşıyor, davetini gerçekleştiriyor. El öpüyor ve 7 tane de nimet alıyor bu kişi Allah Teala'dan. Birinci nimet, devrin imamının ruhu o kişinin üzerine gelip yerleşiyor. İkinci nimet, o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Üçüncü nimet, o kişinin kalbine iman yazılıyor. Dördüncü nimet, o kişinin o güne kadar aldığı dereceler 1'e 10 iken, o gün bu 1'e 100'e çıkıyor. Tabiyet anında itibaren 1'e 100'e çıkıyor. Ta ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşmak üzere birinci gök katına yükselsin. Hep 1'e 100. İkinci gök katına ulaştığı zaman bu 1'e 200 oluyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 700'e kadar yükseliyor. Her katta 1'e 100 daha ilave ediliyor. Allah Teala Bakara Suresi'nin 261. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Biz diyor o kişilere bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat kadar ihsanda bulunuruz. Kim infak ederse diyor Allah için, kim evvela kim sırat-ı müstakim üzerindeyse, hidayet yolundaysa, Allah'a ulaşmayı dilemek üzere yola çıkmışsa ve kim Allah'ın kendisine verdiği nimetten infak ediyorsa, işte onlar diyor, ruhları sırat-ı müstakim olan, üzerinde olanlar ve infak edenler için bu söylediğimiz diyor. Kimin ruhu sırat-ı müstakim üzerindedir? Tabiyeti gerçekleştirebilen kişinin ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakimin üzerinden çıkar. Şimdi bunları anlatacağız. Bu olayın ötesinde bir de Allah Teala o kişiye, o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Günahlarını sevaba çevirdiği bu kişinin nefs tezkiyesine başlaması söz konusu. Nefs tezkiyesi yoluyla nefsindeki afetlerin azalması söz konusu. Bu afetler azaldıkça kişinin iradesi güçleniyor. Kişinin fizik vücudu afetlere karşı güçleniyor. İradesi afetlere karşı güçleniyor. Ruhu da Allah'a doğru yola çıkıyor. İşte bunları sırasıyla görelim. Mümin Suresi 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından dilediğinin üzerine Allah'ın katından ruh gönderir diyor. Allah'ın katından gelen ruh, devrin imamının ruhudur. Devrin imamının ruhu bizim ruhumuzun üzerine ulaşıyor ve diyor ki, senin yevmüt talakın, Allah'a mülaki olma günün geldi. Bu bir emirdir. Yani vücudu terk edip sen Rabbine geri döneceksin. Bütün ruhlar
Ya o kişi öldükten sonra ya da o kişi hayattayken mutlaka Allah'a geri döneceklerdir. Bu hayattayken ruhun Allah'laşması, yani kişinin hidayete ermesi. Öyleyse böyle bir olayda bu kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkıyor. Bu emir üzerine. Yevmit talakının gelmesini emreden, geldiğini kendisine söyleyerek vücudu terk etmesini emreden kimin ruhu? Devrin imamının ruhu. O kişinin üzerine geliyor ve emri söylüyor. Peki sonra? Sonra ruh vücudu terk ediyor. İki olay, devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi ve ruhun vücudu terk ederek Allah'a doğru yola çıkması. Allah Teala bunu Sebe suresinin 39. ayet kelimesini anlatıyor. Zalike yevmül hakkı femen şa ittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Tabi olduğumuz zaman ve ruhumuzun vücudumuzdan ayrıldığı gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine sırat-ı müstakimi yol ittaz eder ve onun ruhu bu yol üzerinden Allah'a ulaşarak Allah'ın zatında yok olur, ifna olur diyor Allah Teala. Allah'ın zatında yok olur, ifna olur diyor. Allah'a ulaşır ve Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor. İşte Âl-i İmrân suresi 14. ayet-i kerime vallahu indehu husnul meab. Yemin olsun ki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır diyor. Yemin olsun ki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. Ruhlar oraya ulaşıp Allah'a ulaşırlar. Öyleyse devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesi ve ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması iki oldu. Böyle bir durumda ne olur? Günahlarımızın sevaba çevrilmesi ve Allah'ın bize verdiği derecelerin 1'e 10'dan 1'e 700'e kadar arttırılması. 1'e 700'e kadar arttırılmasının ayet-i kerimesini söyledik. Bakara 261. Şimdi günahların sevaba çevrilmesini söyleyelim. Allah Teala diyor ki bu konuda onlar ki diyor Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilerler. Bu 72. ayetten bir evvelki ayette Allah Teala cehenneme gidenlerden bahsediyor. Ama diyor kim mümin olursa, burada imanı artan bir mümin olarak söz konusu. Neden? Çünkü bu noktada kişinin kalbine Allah Teala imanı yazıyor. Kalbe iman yazılması da bu noktadaki olaylardan biri. Allah Teala kalbe iman yazılmasını Mücadele 22'de anlatıyor. Devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesini de onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor ve kalplerin içine iman yazılır diyor Mücadele 22. Ve Allah Teala böyle olan kişilerden bahsediyor. Kim diyor eğer nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salat yaparsa,
ve böylece mümin olursa, burada imanı artan bir mümin olmak söz konusu. Allah diyor onların günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresinin 72. ayet-i kerimesi. Kişinin günahları sevaba çevriliyor. İşte sevgili kardeşlerim, ard arda ayetlerle görüyoruz kişinin durumunu. Bu kişi imanı artan bir mümin olur. Çünkü kim mürşidin ulaşırda tabi olursa o mümin olur diyor Allah Teala. İmanı artan bir mümin olmak söz konusu. Onların imanlarını arttırırız diyor Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde. İşte o kişinin kalbinin içine iman yazılınca Mücadele 22'ye göre o kişinin kalbindeki iman bir yazıyla da Allah'ın o kişinin kalbinde iman var anlamına kalbine iman kelimesini yazması söz konusu. Bu imanı arttıran bir müessese tabiatıyla. Böyle bir durumda o kişinin fizik vücudu afetlere karşı elbette güçleniyor. Neden? Çünkü kişi zikrediyor. Zikrettikçe afetler devamlı azalıyor. Fizik vücudun gücü aynı güç ama afetlere karşı mücadele kabiliyeti artıyor. Gücü artmıyor ama diğer tarafın gücü azalıyor. Afetler azaldığı ve yerine faziletler geldiği için iki kat azalıyor. Hem afetler azaldığı kadar güçsüz hem de afetlerin yerine fazilet aldığı için, fazlalar aldığı için aynı miktarda bir defa daha güçlü. İki kat artıyor her seferinde, her %7 birikiminde. Fizik vücudun afetlere karşı gücü artıyor. Aynı zamanda nefsin de afetlere karşı gücü artıyor. Aynı zamanda iradenin de afetlere karşı olan gücü artıyor. Böylece bu noktada 7 tane de nimet almak söz konusu. İşte mürşidimize ulaşıp tabiyetimizi gerçekleştirdiğimiz zaman bir defa Allah'a ulaşmayı dileyen herkes ihsanla tabi olmuştur. Gördük ki sahabeye tabi olan tabi'in de ihsanla tabi olmuşlar. Aynı standartlarda tabiyet bugün de devam ediyor. Kim tabiyetini gerçekleştirebilirse gerçekleştiren o kişi 12 tane ihsan üzerine saydığımız 7 tane de nimet alır. Ve 12 ihsan ve 7 nimet konusu da bu 7 tane nimetin tamamlanmasıyla burada inşallah sona erer. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. 12 ihsan, 7 nimet konusu inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha me as salavat. Allahumme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Rabbimize bir defa daha bizleri bir araya getirdiği için, bir defa daha Allah'tan bahsetmek imkanını bizlere nimet olarak verdiği için Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürler olsun. Bu büyük bir mutluluk sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak. Dünyanın neresinde olursanız olun, size ulaşabiliyoruz. Bu Allah'ın çok büyük bir nimeti. Bu bilgisayar vasıtasıyla ulaşmamızın yanı başında hamdolsun ki sizlere uydudan da ulaşmak imkanının sahibi kıldı bizi Allah-u Teala. Öyleyse artık bir aradayız. Allah'ın bütün güzelliklerini tekrar tekrar yaşamak üzere. İşte Allah'ın sohbeti bu güzelliklerden sadece bir tanesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her ne kadar bir konudan bahsediyorsak da size dinler diye, aslında dinler diye bir şey yok. Sadece din var. Bir tek din. Tek bir din. Allah-u Teala'nın izninde var olan tek din. Allah'a teslim olmak. Neden dinlerin birleştirmesinden bahsediyoruz? Çünkü Allah'ın kainattaki tek dini aradan yüzyıllar, bin yıllar geçtikten sonra farklı dinlere dönüşmüş. Birbirinden farklı dinler varmış gibi insanlar bir takım dinlere sahip çıkmışlar. Ve kendi dinlerinden olmayanları da o dinin mensuplarının büyük bir kısmı düşman addetmişler. Ve bugüne ulaşmışız. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın dini her şeyden evvel semavi kitaplara bağlıdır. Ve bu semavi kitapların bugün yeryüzünde kalan dört ana faktörü söz konusudur. Allah-u Teala'nın Hazreti Musa'ya indirdiği Tevrat, Hazreti Davud'a indirdiği sayfalar Zebur, Hazreti İsa'ya indirdiği İncil ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirdiği, son peygamberine indirdiği son semavi kitap Kur'an-ı Kerim. Öyleyse madem ki bir tek din vardır, öyleyse neden dört kitap mı diyorsunuz? Çünkü Allah-u Teala'nın dinini indirmesinden sonra insanın tabiatında olan dejenerasyon, yozlaşma, bütün insanları sahip oldukları dinlerin dışına taşımışlar. Acaba dejenerasyon bunu kendi kendine mi yaptı? Ya da insanlar kendi kendine mi dejenere oldular? Arkalarında kainattaki insanoğlunun en büyük düşmanı saklı. İblis, şeytan saklı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhteva içerisinde dinlere baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bize şu güzel müjdeyi veriyor ki dinler yok. Sadece tek bir din var. O din Allah'a teslim olma dini. Hiçbir din bu temelde birbirinden farklı bir özellik taşımıyor. Dört semavi kitabın Hazreti Musa'ya verilen Tevrat'ına baktığınız zaman Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların hepsinin Allah'a ruhlarını, vecklerini, nefslerini teslim ettiğini göreceksiniz. Hatta bir kısmı iradelerini de. Sonra Zebur'a bakın. Orada da aynı şeyi göreceksiniz. İnsanlar Allah'a teslim olmuşlar. Başta peygamberleri, sonra da ona tabi olanlar. Sonra İncil'e bakın. İncil'de de aynı şeyi göreceksiniz. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar, onun havarileri hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Ruhlarıyla, vesileriyle, nefsleriyle, iradeleriyle bir teslimler dinlisi. Ve nihayet Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Şu dünya üzerinde değişmeyen tek kitap. Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala'nın indirdiği ama iblisin değiştiremediği tek kitap. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü Tevrat'ı da, Zebur'u da, İncil'i de iblis değiştirmeyi başarmış. Bir İncil'e baktığınız zaman 4 tane İncil görüyorsunuz. Matta'nın, Lukas'ın, Yuhanna'nın, Markos'un 4 tane İncil'i. Her biri de diğerinden elbette farklı. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman bir tane Kur'an-ı Kerim görüyorsunuz. Ve 14 asırdır bir kelimesi bile değiştirilememiş. Hangi kitap diğerinden üstündür diye bir dizayn içine girmek istemeyiz. Bu istikameti bir mukayese de doğru olmaz. Ama şu noktaya işaret etmek mecburiyetinde hissediyorum kendimi ki değişmeyen bir kitap var hamdolsun bu kitapların içerisinde. O Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de sahabe için? Onlar Allah'a inanırlar. Madde 1. Allah'ın peygamberlerine inanırlar. Resullerine de, nebilerine de inanırlar. Madde 2. Allah'ın onlara indirdiği kitaplara inanırlar. Madde 3. Ne peygamberler içinde arasında ne de Allah'ın indirdiği kitaplar arasında fark gözetmezler. Allah-u Teala böyle söylüyor sahabenin. Bunlar birer alameti farikası. Başka insanlardan sahabeyi farklı kılan alametlerden bir tanesi bu. Bütün peygamberlere sahabenin inanması ve birileri arasında fark gözetmemeleri. Öyleyse eşyanın tabiatına uygun değil mi bir takım kitapların zaman içerisinde değiştirilmesi? Çünkü Allah Teala o kitaplara bu kitabın muhafızı biziz dememiş. Ama Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde Kur'an-ı Kerim'e bunu koymuş. Bu zikri, bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz. Biz diyor Allah Teala. 3 defa biz kelimesi geçiyor. Allah Teala 3 defa kendisinden bahsediyor. Şeytanın Kur'an-ı Kerim'i değiştirmesine müsaade etmeyeceğini kesin olarak ifade buyurmuş Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu akşamki konumuz dinlerin birleştirilmesi. Kod numarası 1.2.2. Birinci yılın ikinci semestrinin 2 numaralı konusu dinlerin birleştirilmesi. Şimdi burada bir muhteva görüyoruz beraberce baktığımız zaman. Peygamberler ya peygamber olarak vazifelendirilir, onlar nebilerdir. Veya peygamberlerin olmadığı devrede nebi olmayan resuller vardır. Bütün peygamberler yani nebiler aynı zamanda mutlaka resuldürler. Ama bütün resuller peygamber yani nebi değildir. Resullerin bir kısmı nebidir, peygamber resuller. Bir kısmı velidir, evliya resuller. Öyleyse huzur namazının imamiyet görevi, imamet görevi asaleten Allah'ın nebilerine aittir. Ama nebilerin bulunmadığı fetret devirlerinde Allah-u Teala bütün milletlerde beaz ettiği, vazifeli kıldığı resillerinden birini huzur namazının imamı olarak vazifelendirir. Bu imam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hiçbir zaman nebi resul olamaz. Resuldür ama evliya resuldür. Öyleyse Allah-u Teala ile olan dizayna baktığımız zaman bu istikamette Allah-u Teala'nın resullerini vazifeli görüyoruz. Allah-u Teala bir nebisine kitabı indirdikten sonra mesela Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, o devirde ona bağlı olanların hepsi ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Ama ondan sonra aradan geçen 100 seneler, 1000 seneler İblisin gayretiyle insanlara o peygambere indirilen temel hükümleri adım adım unutturmuş. Yetmez, indirilen kitapların değiştirilmesi söz konusu olmuş. Böylece bilmem kaç asır sonra bugüne ulaşan Tevrat'ın, Ahd-i Atik'in, eski ahidin muhtevasına baktığımız zaman hakikaten bir ayrı ayrılmış bir metin görüyoruz. Aradan geçen asırlar, 1000 yıllar, bugüne gelinceye kadar insanların inanç standartlarında ve tatbikat platformunda büyük değişiklikler husule getirmiş. Ne yazık ki geçen asırlar insanın tabiatı onda olan dejenerasyonun iblis tarafından çok kurnazca ve ustaca kullanılmasıyla adım adım insanları dinden ayırmış. İşte bundan 1000 seneler önce İsrailoğulları Hazreti Musa'ya inen Tevrat'ın bütününe tabi oldular. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde Allah'a teslim ettiler. Bütün İsrailoğulları mı? Hayır. Sadece ona tabi olanlar. Sonra mı? Sonra asırlar geçtikçe bu konu insanların, İsrailoğullarının büyük kısmı tarafından unutuldu. Allah'a ruhun, veçin, nefsin teslim edilmesi olayı adım adım yüzyıllar geçtikçe unutuldu. Ve insanlar Allah'a teslimin ne olduğundan büyük kitleler itibariyle artık haberdar değiller. Ama Hazreti Musa'dan bu tarafa ona tabi olanlara tabi olanlar, ondan sonraki nesil o tabi olanlara tabi olanlar, onlara tabi olan kendilerinden sonra gelen nesil ve bu nesiller tabiyetini bugüne kadar devam ettirmişler. İsrail kavminin küçük bir kesimi bunu bugüne kadar devam ettirmiş. İşte onlar bugün Allah'ın dinini yaşıyorlar. Hazreti Davud'a indirilen Zebur'un bugüne kadar ulaşan asırlardan asırlara ulaşan tabiiyet müessesesiyle bugüne ulaşanlar, onlar da dinlerin esasını yaşamaya devam ediyorlar. Büyük toplumlar içinde küçük küçük, küçücük gruplar. İki bin yıl evvel Hazreti İsa'ya tabi olan havarilere tabi olanlar, onlara tabi olanlar, tabi olanlara tabi olanlar, nesiller boyunca bugüne kadar ulaşmışlar. Tabiiyet meclisi devam etmiş, devam etmiş. Bugün de Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini teslim eden insanlar var. Sevgili kardeşlerim, bizim gibi namaz kılıyorlar. Bizim gibi zikir yapıyorlar. Özellikleri var bu insanların. Allah-u Teala onun için Kur'an-ı Kerim'de hep şunu söylüyor. Kitap sahiplerinin hepsi bir değildir. Onların içinde sizin gibi namaz kılan, tek Allah'a inanan, sizin peygamberinize inanan, sizin gibi zikir yapan, sabahlara kadar zikreden insanlar var diyor. Onlar da kurtuluşa ulaşacaklardır diyor. Onların çoğu manastırlarda yaşar diyor. Ama diyor, manastırlarda yaşayanların da bir kısmı zamanla degenere olmuşlardır. Öyleyse büyük toplumlar, ama büyük toplumların içinde küçük gruplar, iki ayrı muhteva içerisinde iki safayı yaşayan insanlar. Bir kısmı dinlerini unutmuşlar. Başka bir din çıkarmışlar ortaya. Allah'a teslimi içermeyen, ihtiva etmeyen bir inanç serisi çıkarmışlar insanlar ortaya. Ve adım adım her din diğerlerinden farklı kılmış kendisine geçen yüzyıllar, bin yıllar boyunca. Arkasında kim var diye düşünmüyorsunuz artık. Biliyorsunuz ki arkasında iblis var. Her türlü tehlikeyi insanlara ulaştıran, onları Allah'ın rahmetinden uzaklaştırmaya çalışan, kendini nasıl uzaklaştırmamışsa aynı istikamete uzaklaştırmaya çalışan, kendisiyle beraber bütün insanları cehenneme ulaştırmaya çalışan, kendisi gibi bütün insanları mutsuz kılmaya uğraşan iblis her asırda, her devrede yapacağını hep yapmıştır insanoğlunun. Ve insanı kendisi gibi Allah'ın yolundan saptırmayı başarmıştır. Bir korkunç olayla karşı karşıyayız. Zaman içerisinde mutlaka şeytan bir trajediyi, bir faciayı devreye koyuyor. Mutlaka insanları Allah'ın temel hedeflerinden saptırıyor. Bu sadece bu üç peygamber devrinde başlayan güzelliklerin yok olması, dejenere olması sadece o dinlere ait değil. Dünya üzerinde ne kadar inanç varsa başlangıçta hep en güzel dizayn içine başlamıştır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki en küçük bir topluluk bile yoktur ki diyor. Eğer o topluluk başkalarından haber alamıyorlarsa biz onların içinden birisine vahyetmeyelim. Bu diyor imkansızdır. Mutlaka onları da haberdar kılarız diyor. Yani Amazon ormanlarında Pigme kabilesi 50 kulübelik bir yerliler grubu, bir köy. Onların da bir tanesini Allah-u Teala mutlaka vahyediyor. Mutlaka Allah'ın doğrularını söylüyor. Ama kabilenin büyücüsü ertesi gün adamı öldürüyor, bu işi bitiriyor. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki bütün dinlerin dejenerasyonu aslında sadece tek bir dinin dejenerasyonu ve iblisin son derece kurnaz bir planı. Neden? Çünkü dejenerasyonu öyle bir standarta tavuk getiriyor ki her peygamberin standartlarına devam edenleri mutlaka başkalarından farklı yönlere ulaştırıyor. Böylece herkes başka dinleri kendi dinlerinin dışında başka dinler zannediyor. Özellikle de onların içinde bir takım insanlar, ne yazık ki din adamları, başka dinlerin mensuplarının kendilerinin düşmanı olduğunu söylüyorlar. Sonuç mu? İnsanların birbirine düşman olduğu bir dizaynı içeriyor. Öyleyse Allah ile olan muhtevaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Aynı dejenerasyonu İblis İslam'da da başarmış. İslam'ın Kur'an dizaynı içerisinde safhalarına baktığımız zaman 7 tane safha görürüz. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safhada mürşide ulaşmak, tabi olmak, ona teslim olmak. Üçüncü safhada ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi. Dördüncü safhada fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşinci safhada nefsin asıl Allah'a teslimi. Altıncı safhada irşada ulaşmak ve iradenin teslimi için hazır hale gelmek. Yedinci safhada iradeyle Allah'a teslim etmek. Peki böyle bir dizayn bütün peygamberler tarafından yaşanmış mı? Hepsi tarafından. O peygamberlere direkt olarak tabi olanların hepsi tarafından yaşanmış mı? Hepsi tarafından. İşte Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la birlikte sahabenin bütün bu safhaları yaşadığını söylüyor. Sonra ne olmuş? Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam rahmetli olmuş. Sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi olunmuş. Sonra Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olunmuş. Bunlar Hülefai Raşidin. İrşad yetkisinin sahibi olan halifeler. Ondan sonra da halifeler gelmiş ama insanlar o halifelere sadece dünya işleri için biat etmişler. Ama tabiiyet sahabeye yapılmış. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabinin ister ensar olsun ister muhacirin irşat makamının sahip olduklarını söylüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece bir noktaya ulaşıyoruz. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber 7 safhayı yaşamışlar. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Allah-u Teala'dan irşada memur ve mezun olmak yetkisini almışlar. Onlara tabi olunmuş, adlarına tabi'in diyoruz. Tövbe'yiz tabi'inden bahsediyor. Sonra tabi'ine tabi olanlar, tebe-i tabi'in. Ondan sonra tebe-i tabi'ine tabi olanlar. Ta zamanımıza kadar tabiyet gelmiş, gelmiş, gelmiş, gelmiş. Biz mürşitlerimize tabi olmuşuz, bizim neslimiz. Sizler de bizlere tabi oluyorsunuz. Kıyamete kadar bu tabiyet müessesesi hep var olacaktır. Ve ne gördük? İslam'ın da ne yazık ki %90'dan fazlası Allah'ın Kur'an'daki temel farzlarını bugün unutmuşlar. İslam'ın 5 tane şartına endekslenmişler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Diyorlar ki, İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve İslam'ın, yani Allah'a teslim olmanın 5 tane şartı vardır. Bu saydığımız şartlar. Kim bu şartları yerine getirirse o İslam'dır. O mutlaka Allah'ın cennetine gider. Böyle diyorlar. Allah Teala da diyor ki gidemezler diyor. İslam'ın 5 tane şartını yerine getirenlerden hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe benim cennetime giremez diyor. İslam'ın 5 şartını da yerine getirseler, daha ötedeki şartları da yerine getirseler diyor. Eğer bana ulaşmayı dilemezlerse ruhlarını ölmeden evvel bana ulaştırmayı dilemezlerse hiç kimse Allah'ın benim cennetime giremez diyor Allah-u Teala. Bir sonuca ulaşıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Camilere gidin, dinleyin koca efendileri. Ne göreceksiniz? Allah'tan korkmaya davet ediyorlar size. Ne göreceksiniz? İslam'ın 5 tane şartını yapın, ötesine karışmayın. Doğru olsa cennete gidersiniz diyorlar. Ama hiç kimse İslam'ın 5 tane şartını yerine getirerek Allah'ın cennetine giremez. Allah Teala cennetle cehennemi ayıran bir dua çekmiş. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu cennetine atarım, teslim ederim. Mutlaka benim cennetime girer. Kim bana ulaşmayı dilemezse ne yaparsa yapsın benim diyor cennetime giremez. Hadi gelin bakalım ayetlere ne diyor Allah Teala? Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ellezine la yecune likayna ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimun naru bima kanu yeksibun buyuruyor Allah Teala. O diyor insanlar var ya, onlar bize ulaşmayı dilemezler diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden evvel bana ulaştırmayı, bize ulaştırmayı dilemezler diyor. Onlar diyor Allah Teala dünya hayatından razı olurlar. Onlar diyor Allah Teala dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Sonra buyuruyor ki Allah Teala onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Kısaca diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bana ulaşmayı dilemeyen benim cennetime giremez diyor Allah Teala. Peki dileyen ne olur? Dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. İşte Allah Teala

İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Dilemezlerse gene mutlaka Allah'ın cehennemine girerler. Bu kadar basit. İnsanlar vardır. Ölmekte olan yakınları ölürken öyle ona la ilahe illallah Muhammedun Resulullah de diye ısrarla onu söyletmeye çalışırlar. Sorarsınız. Yahu kardeşim ne diye bu kadar uğraşıyorsunuz? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse her bunu söyleyen cennete girer. Biz de babamıza bunu söyletmeye çalışıyoruz ki söylesin de doğru pası cennete girsin diye. Sevgili kardeşlerim ne dersiniz? İblis insanları asıl uğraşmaları lazım gelen hedefin bütünüyle dışına atmış. Ve hadis kitapları birçok yanlışı, Kur'an-ı Kerim'e uymayan şeyi doğru diye insanlara sunuyor. Onlar da bu diyorlar. Buhari dünyadaki en sağlam hadis kitapları ciltleri 12 cilt. Burada da doğru yazmayacak da ne zaman yazacak doğruyu? Sevgili kardeşlerim, o kitabın veya başka bir kitabın doğruyu yazması diye bir hakikate sarılamazsınız. Hakikat, Kur'an hakikatidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Benim hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Öyleyse bu dizayn içerisinde Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman söylediğimiz safhaları görürsünüz. Bu dizayn içerisinde Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve bütün sahabenin bu safhaların hepsini gerçekleştirdiğini görürsünüz. Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların hepsinin bu safhaları gerçekleştirdiğini görürsünüz. Hazreti Davud'un ve tabiyette olan, onun tabiyetinde olan herkesin bunları gerçekleştirdiğini görürsünüz. Hazreti İsa'nın ve ona tabi olan bütün havarilerin bunları gerçekleştirdiğini görürsünüz. Ve bugün yaşayan nesilleri inceleyebilirseniz, bütün dinlerin içinde bu esasları yaşayan küçük grupların hala hamdolsun ki var olduğunu görürsünüz. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Çok muhteşem bir yere ulaşıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Çok muhteşem bir yere ulaşıyoruz. Evet, insanların çoğu dalalette kalmışlar. Çoğu dinlerini unutmuşlar. Ve gene insanların çoğu kendilerini başka dinlerden farklı bir dinin sahibi zannediyorlar. Ve gene insanların çoğu kendi dinlerinin dışında olan insanları kendilerinin düşmanı zannediyorlar. Bütün bu zan müesseselerini silmek zamanı gelmiştir. Bunların hepsi sadece kuru zanlardır. Realite o değildir. Realite tek bir din vardır. Ne kadar peygamber gelmişse hepsine Allah-u Teala tek Allah, tek bir din önermiş. Bana teslim olacaksınız diyor. Hepsi de teslim olmuşlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim boyunca peygamberlerinden bahsettiği zaman onların teslimlerinden de bahsediyor. Öyleyse böyle bir dizaynda biz İslam olarak baktığımız zaman Hazreti Musa'ya bakıyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne yapmışsa onu yapmış. Ona tabi olanlar sahabe ne yaptıysa onu yapmış. Hazreti Davud'a, Hazreti İsa'ya bağlı olanlar onlar da aynı şeyleri yapmışlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe ne yapmışsa aynı şeyleri yapmışlar. Hepsi ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişler. Ve hepsi başlangıçta Allah'a ulaşmayı dileyerek başlamışlar bu işe. Öyleyse sevgili kardeşlerim, arada hangi farkı görebilirsiniz ki? Asırlar boyunca insanların Allah'a

Karşı yaptıkları ibadetlerin şekli asırlara bağımlı olarak adım adım değişiklikler göstermiş olabilir. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. İnsanın nisyanla mağlul olan zihni, yani unutmakla hasta olan zihni, adım adım peygamberler zamanında yapılan olayları hep unutmuş. Allah Teala Hazreti Zekeriya'dan bahsediyor. Namazını kıldıktan sonra kalktı diyor. Meryem'in yanına gitti diyor. Bütün peygamberler namaz kılıyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam nasıl kılıyorsa aynı şekilde namaz kılıyordu. Hazreti Adem'den başlayan bir ibadet müessesesi. Bizatihi Allah'ın öğrettiği, Hazreti Adem'e öğrettiği, Cebrail Aleyhisselam tarafından Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a öğretilen, bütün peygamberlere öğretilen aynı şey. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet, bunlar dinin temelleri. Şimdi biz bunları yapan Allah'ın cennetine giremez deyince, bunlara düşman biri zannediyorlar bizi. Sevgili kardeşlerim, onlar 5 vakit namaz kılıyor, biz 7 vakit kılıyoruz. Onların bir günlük rekatlarını toplarsanız biz onların 3 katı namaz kılıyoruz rekat sayısı itibariyle. Ondan sonra da biz eğer söylersek ki İslam'ın 5 tane şartını mı yapıyorsunuz? Onlarla cenneti giremezsiniz diyorsak zannediyorlar ki ha bu herhalde namaz filan kılmıyor. 5 vakit namaz yok. 5 vakit yok. 7 vakit var. 5 vakitten sonra onları tamamen ve borçlarla beraber eda ettikten sonra 2 günlük de fazla borç ödedikten sonra kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti. Haberler nasıl orada sevgili kardeşlerim? Öyleyse bizi ne kadar yanlış tanıyan insan var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın bütün dostları İblis tarafından insanlara hep böyle lanse edilmiş. Bu yüzden Allah Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Birbirinin ardı sıra aralarında boşluk bırakmadan ard arda göndeririz. Hangi kavme Resul göndersek bütün kavimler Resulleri reddettiler diyor Allah Teala. İnkar ettiler diyor Allah Teala. İblis boş durmuyor. Bütün gücüyle gözetliyor insanlara kurtuluş nereden gelebilir? Onu mutlaka mani olmak istikametinde, engellemek istikametinde iblis muhakkak harekete geçiyor. Her devirde bu böyle oldu. Şimdi 21. yüzyıldayız. İkinci milenyumda bitti. Ve bir eşikten öbür tarafa geçtik. İkinci asr-ı saadeti yaşamak için dünya inananları bir araya gelecekler. Dinlerin birleştirilmesi söz konusu olacaktır. Onların tabirini kullanıyorum, dinlerin birleştirilmesi diye. Aslında sadece Allah'ın tek dininin yeniden aslına rücu etmesi söz konusu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda 100 üzerinden 100 bütün konularda anlaşmak mümkün mü? Değil tabii. Ama ben size sormak istiyorum, önemi var mı? Anlaşamadığımız konular oldu diyelim. Onları beraberce buzdolabına kaldıracağız. Tartışmayacağız. Tartışıp kavga etmek yerine birbirimize beraberce vücuda getirdiğimiz sistemleri anlatmak mecburiyetindeyiz. Bizim için konu çok kolay görünüyor. Neden öyle? Çünkü kim itiraz ederse
biz onlara onların içindeki bizim yaptıklarımızı yapanları gösterebiliriz. Onlar da o zaman itiraz edemezler. Neye itiraz edemezler? Onların ve bizim aynı şeyleri yaptığımıza. Neye itiraz ederler? Onlar öyle yapsınlar, biz öyle yapmayız diyebilirler. İşte konunun asıl üzülecek yerine şimdi geldik. Ne yazık ki onların çoğu gene bu güzellikleri yaşamaktan mahrum kalacaklar. Ama sevgili kardeşlerim, eğer kalın çizgilerle üç ana dinin içindeki bu azınlık grup, aynı şeyleri yaşayanlar, Allah'ın dostları, onlar bir araya gelebilirlerse bu bir kuvvettir. Onları yakından tanıyanların hepsi onlarla beraber olacaktır. Belki gene çok büyük kitleler değil. Ama bu grupların işbirliği var ya, o zaman bütün dünyaya bir şey ispat edilmiş olacaktır. Bütün dinler yoktur. Tek bir din vardır. Biz hepimiz o dini yaşarız. Allah'a teslim olmayı. İşte ister İsrailoğullarından olsun, ister Hristiyanlardan olsun, ister İslam'dan olsun, bizler sahabenin yaşadığı hayatı yaşıyorsak, onlar havarilerin yaşadığı hayatı yaşıyorsa, sahabenin yaşadığı hayatla havarilerin yaşadığı hayat aynı hayat. Bizim yaşamakta olduğumuz hayat aynı hayat. Allah'a teslim olmak. İşte bu insanların arasında bunları yaşayanlar hamdolsun ki var. Ve tanıyoruz onları. Elbette hepsini değil. Ama tanıyoruz. Son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. Onlar da bizi tanıyorlar. Öyleyse ikinci asrı saadet için ilk çekirdek bu insanlardır. Yeter mi? Yetmez. Onların arasında bütün kavimlerdeki şu anda yaşamakta olan resuller var. Bütün kavimlerdeki şu anda yaşamakta olan resullerin hepsi biz sizlere ne anlatıyorsak aynı şeyi anlatıyorlar. Allah'a teslim olmanın üzerimize farz olduğunu, ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmemiz gerektiğini ve güzelliğin bütün dinlerdeki insanlar aslında tek bir dinin mevcut olduğunu kabul etmeleri noktasından sonra oluşacağını, işte bunları söyleyecekler hepsi. Öyleyse başka dinlerden insanların sizin yaptıklarınızı yaptığını onlardan öğrenmeniz, sonra sorup teyit almanız muhteşem bir olay değil mi sevgili kardeşlerim? Eğer onlar da bizim gibi ruhlarını ve içlerini, nefslerini Allah'a teslim ediyorlarsa, eşelediğiniz zaman adım adım kalp gözlerinin açık olduğunu görüyorsunuz. Kalp kulaklarının açık olduğunu görüyorsunuz. Ve sizin yaşadıklarını, yaşamakta olduklarını görüyorsunuz. O zaman farklılık var mı? İşte o zaman insanlığın insan olma devrine gireceğiz. İkinci asr-ı saadet, dostluk çağı, sevgi çağı, bir altın çağı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir dünya sulhu söz konusu. Bu dünya sulhu bu insanların eseri olacaktır. Allah'ın yolunda birleşen inanç sahiplerinin. Belki son savaş inananlarla inanmayanların
dünya üzerindeki son savaş olacaktır. Sevgili kardeşlerim, denizler dalgalanmadan vurulmaz. Dünya sulhu bir birleşmeyi mutlaka gerektirir. İşte bu birleşmede inanç sahipleri hangi dinden olurlarsa olsun aynı şeyleri yaşayanlar, yaşamakta olanlar, Allah'a teslim olanlar ve teslim olmakta olanlar, onlar bir araya geleceklerdir. Nükleus bunlardan teşekkür edecektir. Çekirdek. Sonra etraflarında ağır ağır halkalar ulaşacaktır. Farklılıklar mı? Unutmayın sevgili kardeşlerim. Her ağaç bir tek gövde taşır. Oradan ana dallar, oradan tali dallar, sonra tali dalların dalları ve yaprakları gelinceye kadar bir tek ağacın için üzerinde binlerce yaprak görürsünüz. Ama bir tek kök, bir tek gövde. İşte o tek gövde tek dindir, Allah'ın dini. İblis ne kadar insanları saptırsa, işte size en güzel müjdeyi vereyim ki bütün insanları birden saptıramıyor. Mutlaka o insanların içinde bir kısmı Allah'a teslim olanlara teslim olanlar olarak bütün o toplumların içinde yaşamaya devam ediyor. Rusya bir komünist rejimin sonunda çöktü. Zannediyor musunuz ki hepsi dinlerini unutmuşlardı? Hayır, onların içinde de teslim olanlar vardı. En koyu zulüm rejimlerinin içinde de hala Allah'a teslim olan binlerce insan yaşamakta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tek bir din, tek bir Allah. Öyleyse Allah-u Teala vahdet meselesini hangi cepheden koymuş ortaya? Vahdet. Niçin Allah-u Teala İslam, İslam, İslam derken Hanif diyor? Hazreti İbrahim'in dini Hanif'ti diyor. Sonra inceliyorsunuz Kur'an-ı Kerim Hanif dininden Allah'a murad eden. Aa, bir de bakıyorsunuz Hanif olanlar Allah'a teslim olanlarmış. Birinci özellik. İkinci özellik Allah'ın tekliğine inananlarmış. Üstelik de böyle bir vahdaniyette, teknik ilkesinde sadece Allah'ın tekliğine inanmak değil, inananların tek bir kitle oluşturması Allah'a teslim olanlar olarak. Nereye vardık? Başı ve sonu aynı oldu. Allah-u Teala'nın ilk peygamberi, ilk yarattığı insan Hazreti Adem. 1200 yıllık hayatında yaklaşık 24 tane nesil yetiştirmiş. Her 100 sene 4 nesil oluştursa 1000 senede 40 nesil. 200 senede de 8 nesil, 48 nesil. Yaklaşık 50 nesil. 50 nesille birlikte yaşamış Hazreti Adem. Hepsine de aynı şeyleri anlatmış. Bir kısmı tabi olmuşlar. Allah'a teslim olmayı da başarmışlar. Bir kısmı ne tabi olmuş ne de başarmış. Her zaman aynı şey olacaktır sevgili kardeşlerim. İnsan iradesi hür bir iradedir. Hiç kimseyi zorla Allah'ın yoluna alamazsınız. O kendi iradesiyle bu konunun kararını vermek mecburiyetindedir. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse ondan sonra hayat diye bir şeyin var olduğunu fark edecektir. İnsan olarak yaratıldığı için Allah'a sonsuz hamdler ve şükürler edecektir. Sizler gibi sevgili kardeşlerim, neden o kadar çok şükrediyorsunuz? Neden o kadar çok hamd ediyorsunuz Allah-u Teala'ya? Allah size mutluluğu içeren,
davetiyeler çıkarması sizler için yetmezdi. Yaşamasaydınız sadece anlatılan hikayeler olacaktı sizin için. Ama siz Allah'a teslim olmayı yaşadınız. Yaşıyorsunuz. Öyleyse dünyadaki en kolay şey cennete girmek dediğim zaman herkes bana hayretle bakıyor. Öyle olsa herkes cennete giderdi diyor. Doğru mu? Doğru tabii. Öyle olsa herkes cennete giderdi. Ama bilselerdi. Allah Teala böyle soruyor Kur'an-ı Kerim'de. Neden akıl etmiyorsunuz diyor. Hala akıl etmeyecek misiniz diyor. Hiç diyor bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor. Hep insanların kafasını kurcalar bu sual. Neyi bilenler, neyi bilmeyenler. Eğer cennete gitmek istiyorsanız bir tek şeyi bilenler. Allah'a ulaşmayı dilenenin kendilerini cennete götüreceğini bilenler. Bilmeyenlerle bir olur mu? Olmaz. Onlar bir tek dilekle Allah'ın cennetine girecekler. Ötekiler hayatları boyunca ibadet edecekler. Ama Allah'ın cennetine giremeyecekler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Öyleyse ne demek istiyorum? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Şimdi adamlar bakıyorlar, yahu diyorlar, sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet nasip olmuş. Geri kalanı cennete giremeyecekmiş, öyle biliyorlar. Biz kim? Cennet kim? Cennet nere, biz nere? Öyleyse bu iş olmaz diyorlar. Ama bilmiyorlar ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kuruyormuş. Ve ey gafil diyor Allah Teala, sen bana ulaşmayı dilersen ben seni mutlaka cennetime alırım. Ve şunu da bil diyor, dilemezsen ne yaparsan yap benim cennetime giremezsin. Öyleyse Allah Teala ile olan ilişkilerimizde eğer Allah'ın sırlarına birazcık yakın olabilsek, o zaman iblisin bize neden bunları unutturduğunun farkına varırız. İblis bütün insanlara bu hedefleri özellikle unutturuyor ki onları kendisiyle beraber cehenneme götürsün. Öyleyse Allah'ın dostları neyi haber verir? İnsanları kurtuluşa ulaştıracak olan en güzel şeyleri haber verir. Allah'ın dostları kimdir? İfadeye dikkat edin. Tekrar söylüyorum, Allah'ın dostları kimdir? Allah'a çağıranlardır. Şeytanın dostları kimdir? Allah'a çağırmayanlardır. Çünkü şeytana çağıramazlar. Çağırdıkları zaman insanlar şeytana düşman olarak biliyorlar ya, hiçbir zaman başarılı olamazlar. Ama Allah'a çağırmadıkları zaman otomatik olarak şeytana çağırmış oluyorlar zaten. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabenin mümeyyiz vasfı neydi diye soruyorum size. Bana cevap verin. Diyeceksiniz ki Allah'ı çağırıyorlardı. Aynen. İşte Yusuf suresi 108. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların, yani benim sahabemin, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzün basiret hastasıyla, görme hastasıyla Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Ne yapmışlar? Allah'a çağırmışlar. Aradan geçmiş 14 asır, 14 asır sonra biz diyoruz ki, biz sizi Allah'a çağırıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Birinci çağrı. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması için mürşidinize tabi olun. İkinci çağrı. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve teslim edin. Üçüncü çağrı. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin. Dördüncü. Nefsinizi Allah'a teslim edin. Beşinci. İrşada ulaşın. Altıncı. Ve iradenizi de Allah'a teslim edip Allah'a köle olun. Yedinci çağrı. Hepsi
Allah'a çağırın. Ben ise sevgili kardeşlerim, dostunuzu, düşmanınızı iyi tanıyın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Yani ruhunuzu Allah'a teslim etmeye çağırıyordu. Bütün size ait olan sizdeki bütün emanetleri Allah'a teslim etmeye çağırıyorlardı. Ve bunu başardılar. Kendileri Allah'a teslim oldular. Onlara tabi olanlar da Allah'a teslim oldular. Sonra mı? Sonra ondan sonraki nesiller de sahabeye tabi oldular. Ondan sonraki nesiller tabi olanlara tabi oldular. Ve hep Allah'a çağırmak asırlar boyunca devam etti. Sadece İslam'da mı? Hayır. Bütün dinlerin içinde küçük gruplar. Ne yazık ki bunlar toplumun büyük kısmı değil. Her zaman küçük kısmı olarak kaldılar. Ve kıyamete kadar da öyle devam edecek. Ama bütün insanların mutluluğa ulaşması işte bu küçük kitleler tarafından gerçekleştirilecek. Onlar Allah'ın yegane dininin dünya üzerindeki şu anda yaşamakta olan temsilcileridir. Bütün kavimlerin içinde şu anda mutlak olarak resimler yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, onlar geleceğin mimarlarıdır. Ve gelecekte insanlık mutlaka sulh ve sükun üzere birleşecektir. İkinci asr-ı saadet, yani Kur'an-ı Kerim'de sabikun el ahirin olarak geçen insanlar, onlar sizler olacaksınız. Asr-ı saadeti yaşayanlar. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sabikun el evvelinden bahsediyor, isim koyuyor. Sabikun el evvelin diyor. Evvelki sabikunlar, hayırlarda yapılan müsabakalarda birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü, üç safayı kazananlar. Salah makamı, ihlas makamı ve ulul-elbab makamının müntesipleri. Sonra Allah-u Teala El-Vaka suresinde kıyamet günü üç grup oluşur diyor. Ashab-ı Meymene, evvela Ashab-ı Meşeme diyor. Meşhum olanlar, cehenneme gidecek olanlar. Kitapları soldan verilenler. Sonra Ashab-ı Meymene diyor. Yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler, ruhlarını, beşlerini, neslerini, en azından ruhlarını Allah'a teslim edenler. Sonra da sabikun diyor Allah-u Teala. Üçüncü grup. Ve sabikundan bahsediyor. Gene El-Vakıa suresinin ondan sonraki ayet-i kerimesi. Sabikun el-evelin ve ahirin diye iki gruba ayırıyor. Birinci grup kim oldukları belli Allah-u Teala sahabe diyor. İkinci grup İşte onlar sizler olacaksınız. İkinci asr-ı saadetin müntesipleri. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gelecek sulh ve sükun devri olacaktır. İnsanların bunca düşmanlığına, bunca nefslerine tabi davranışlarına rağmen bir asr-ı saadet mutlaka bu dünya üzerinde yakın gelecekte yaşanacaktır. Her şeye rağmen. Onlar ne kadar kuvvetli gibi görünürlerse görünsünler, aslında boş bir çuval gibidirler. Göreceksiniz ki gelecek bütün güzellikleriyle sizleri kucaklayacaktır. Bütün dinlerin birbirine yaklaşacağı,
yeni günlere ulaştık. Bundan sonra ufukta bir güzellik, bir beraberlik, Allah'ın bütün güzelliklerine yönelik mutluluk. İkinci asr saadet. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir muhteşem dizayn. Biliyorsunuz ki her şey Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Yüce Rabbimize sonsuz hamse şükredelim. O bizleri ikinci asr saadete ulaştıracağı için, dinleri birleştirmeyi nasip kılacağı için, geleceğin bu güzelliklerinde el ele, gönül gönüle beraber olmak ümidiyle, dualarımızla Allah-u Teala'nın sizlere cennet saadetini ve dünya saadetini ihsan buyurması, nimet olarak vermesi dileklerimizle ve dualarımızla. El-Fatiha ve As-Salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket. Mutluluğunuzu engelleyen sadece nefsinizin afetlerine hakim olamayışınız. Onlara şeytanın hakimiyeti. Ama bu silah size verilmiş. Zikrinizi arttırdıkça şeytanı sıfır noktasına kadar kapı dışarı edebilirsiniz. Öyleyse neden Allah'ın en üstün insandır dediğini şimdi anlıyor musunuz? Şeytan sizin üzerinizdeki hakimiyetini siz ona müsaade ettiğiniz sürece devam ettirir. Başlangıç noktası %100 afetlerinize tesir eder. Zikre başladınız, daha 33 gün zikirde yarıyı aştınız. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasına artık şeytan kumanda edemiyor. Allah'ın nurları kumanda ediyor. Zikrinizi arttırdıkça daimi zikre doğru bu %51, 61, 71, 81, 91 %10-10 yükselecektir. Ve şeytanın hakimiyeti giderek sıfıra doğru yaklaşacaktır. Daimi zikirde sıfırlanacaktır. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetine size verdiği mutsuzluğa mani olmak sizin elinizdedir. Siz bunu yapabilecek olan imkanların sahibisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güçlü değil. İblis güçlü değil, şeytan güçlü değil. Siz güçlüsünüz. Anahtar sizde. Eğer o anahtarı kullanıp kendinizi müdafaa etmiyorsanız, şeytanla savaşmıyorsanız, o zaman hatayı şeytana yükleyemezsiniz. İblis bunun için yaşıyor. Size düşmanlık etmek için var. Sonsuz hayatını bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak için kullanıyor. Öyleyse onu devreden çıkarmak sizin yetkinizde. Öyleyse sorabilir miyim? Neden o büyük gayretin sahibi değilsiniz? Onu bütünüyle devreden çıkaracak olan daimi zikirdir. Neden her geçen gün daha çok zikretmiyorsunuz? İblis size tesir ettiği için. İşte artık düşmanınızı tanıyorsunuz. Ona bu imkanı vermemelisiniz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Öyleyse nasıl bir sohbet? Allah'ın sohbeti. Bir Allah sohbeti yapacağız. Allah sohbeti demek mutluluk sohbeti demek. Kainatın yaratıcısı, bizleri yaratan yegane Halık, yegane yaratıcı Allah, bütün insanlar için sadece bir tek şey ister. Onların mutluluğu. Sadece o kadar sevgili kardeşlerim. Allah Teala mutluluğunuzu ister ve bunu hedef alır kendisine. Yani Allah Teala sizlere bir emir vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. Çok ağır bir emir. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra mı? Sonra mutlu olacaksınız. Mutlaka cenneti garanti edeceksiniz. Ve dünya saadetinin de yarısını garanti edeceksiniz. Bu nasıl alışveriş mi diyorsunuz? Hadi canım, olur mu böyle şey mi diyorsunuz? Ne diyor pesimistler? Cennet mi? Sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet vaat edilmiş. Biz mi cennete ulaştırılacağız? Umamam. Böyle bir hedefe ulaşacağıma inanamam. Diyor bir takım insanlar. Hele hele bu insanlar büyük suçlar işlemişlerse ve Allah-u Teala'nın kendilerini affetmeyeceğinden eminlerse, bu olay tabii çok daha üst boyutta tecelli eder. Cehennemden kurtulabileceklerine hiç ihtimal vermeyen insanlar aramızda çok sayıda yaşamaktadır. Ama Allah-u Teala da buyuruyor ki en büyük günahların sahipleri bile affımızdan ümit kesmesinler. Dikkat edin. Burada bir garanti görünmüyor. Yalnız ümit kesilmesin deniyor. Ama burada bitmiyor ki olay. Allah-u Teala garantiyi de veriyor. Kim diyor bize ulaşmayı dilerse biz ona Furkan veririz diyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde 7 tane Furkan. Sonra diyor ki ve onların günahlarını örteriz diyor. Günahların örtülmesi önemli bir şey mi? Elbette. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için ya cehenneme gitmek söz konusu ya da cennete gitmek. Kim cehenneme girer? Her şeyi bir tarafa bırakın. Bir tek sebep, bütün insanların
cehennemden kurtulamamasına sebebiyet verir. O kişi onun dışında ne yaparsa yapsın kurtulamaz. Neden bahsediyoruz? Bir dilekten bahsediyoruz, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hadi gelin beraber Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ellezine la yercune dikaina ve radu bil hayatet dünya fatme ennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahümün narı bima kânu yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir dilekleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani onları manevi hayat cezbetmez, kendisine çekmez. Dünyada para kazanmak, dünyada şan şöhret kazanmak, dünyada bir şeyler yapmak, dünya nimetleri onları mutlu eder diyor Allah Teala. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Ama ondan sonra gelen cümleye dikkat edin. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Daha sonrası daha da korkunç ve onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. İktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Bu bir ihtar. 14 asırda insanların hem dini öğretenlerin hem de dini öğrenenlerin artık unuttuğu Kur'an hakikatlerinin en önemlisi. Sevgili kardeşlerim, net ve açık olarak söylüyoruz. Kesin, açık ve net. Kur'an-ı Kerim'deki en önemli ayet hangisidir derseniz bize, Kur'an-ı Kerim'in en önemli iki ayeti Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleridir. Kur'an-ı Kerim'in ruhudur bu iki ayet. Bütün insanların kurtuluşu bu ayette özetlenmiş. Bu iki ayette. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Yani elinde hangi üniversitenin diploması olursa olsun, o hangi üniversitede doçent, profesör, ordinarius profesör, dekan, rektör, her neyse, hangisi olursa olsun, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala onları ayetlerinden gafil kabul ediyor. Size bir sual sormak istiyorum sevgili kardeşlerim. Eğer siz şeytan olsaydınız ne yapardınız? Muradı ne şeytanın? İnsanların sırat-ı müstakimin üzerine oturmak, onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına, Allah'ın cennetine girmelerine mani olmak. Kur'an-ı Kerim ise vermiş reçeteyi insanlara, insanlar reçeteyi bilseler, herkes Allah'a ulaşmayı dileyecek ve de mutlaka Allah'ın cennetine girecek, yetmez, dünya saadetinin yarısını da mutlaka elde edecek. Siz iblis olsaydınız ne yapardınız? Yapacağınız şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Eğer Kur'an'ı değiştiremiyorsanız, Kur'an'ın ayetlerini değiştirmek yetkisi iblisten alındığına göre Allah Teala diyor, bu zikri, bu Kur'an'ı biz indirdik, biz indirdik, biz diyor. Ve onun muhafızı da diyor, onu koruyacak olan da biziz, biz diyor. Yani iblise bu Kur'an'a dokunmak hakkını vermedik diyor Allah Teala. Kur'an'a dokunamaz, onun ayetlerini değiştiremez diyor. Bu ayeti, bırakalım diğerlerini, sadece bu iki ayeti değiştiremeyeceğinize göre
Ne yapardınız? Cevap, efendim, Kur'an'ı unuttururdum diyorsunuz. Evet, haklısınız. Kur'an'ı unutturmak. İşte asrımızın cehalet denizinde yüzmesinin arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın unutulması. Sadece konu cehaletle nafırlansa, insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olsalar, çok önemli bir şey değilmiş gibi görünüyor. Ama ya cehennem, ya dünya saadetini hiç mi hiç yakalayamamak, herkesin mutsuz olduğu bir dünyada yaşamak. Sevgili kardeşlerim, inanılamayacak kadar kolay bir sebeple herkesi Allah-u Teala cennetine almaya hazır ve İblis 14 asırda bunu din ilminin tamamen dışında bırakmayı başarmış. Öğreti bunu kapsamıyor. O zaman sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi bir, dalalette, iki, küfürde, üç, fıskta, dört, şeytanın dostu, tağutun dostu, Allah'ın dostu değil. Takva sahibi değil. Beşincisi, şirkte, sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in bütün negatif faktörlerinin insanların üzerinde kalmasını temin edecek olan bir tek şey bu iki tane ayetin unutturulması. Kur'an-ı Kerim'in bütün kurtarıcı fonksiyonlarını unutturmayı başarmış iblis 14 asırda. Şimdi onun yenilgi zamanı gelmiştir. Bu hakikatler dünyaya yayılabildiği zaman iblisin yapacak hiçbir şeyi kalmayacaktır. Çok kolay gibi görünüyor değil mi sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gelin dostlarım. Hayır, hiç kolay değil. Beraberce şimdi seyredeceğiz dünyayı ve iblisin bu hakikati insanları öğrenmeden bu hakikatin dışında tutabilmek için iblisin hangi numaraları çevirdiğini beraberce önümüzdeki günlerde birer birer seyredeceğiz. Dikkat edin, bu hakikati öğrenen kişi bir tek dilekle Allah'ın cennetine mutlaka girer. Ne diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Diyor ki Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama kim bu seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır diyor. Mutlaka ulaştırır diyor.
Allah'ın garantisi var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın kulu olur. Dilemeyen kişi şeytanın kulu olarak kalacaktır. Bu kadar açık, bu kadar net ve bu kadar basit bir Kur'an gerçeği başlangıçta bütün sahabe tarafından bilinen ve bütün boyutlarıyla tatbik edilen bu Kur'an gerçeğinin ötesi de tatbik edilmiş sahabe tarafından. Yani Allah'a ulaşmayı dilemenin neticesinde Allah'ın yapacağı şey kim dilerse onu mutlaka kendi zatına ulaştıracak ruhunu. Kişi Allah'ın evliyası olacak. Ne kazandı? Üçüncü kat cenneti kazandı. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci cennetin sahibidir. 12 tane ihsanla tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ama dünya saadeti başkalarından şu ana kadar bu noktaya kadar farklı değildir. O da mutluluk açısından, dünya saadeti açısından çok farklı bir konumda değildir. Başka insanlardan, Allah'ın yolunda olmayan insanlardan. Ama 14. basamaktan sonra nefs tezkiyesi başlar. Allah-u Teala nefs tezkiyesinin de gerçekleşmesini garanti altına almış. Kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun nefsini tezkiye edeceğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, dostlarım, Allah-u Teala'nın nefs tezkiyesini tahakkuk ettirdiği insanlar, gerçekleştirdiği insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İki tane davet. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Böyle olan kişilerin derhal Allah-u Teala 7 tane furkan vererek görmelerini, işitmelerini, idrak etmelerini sağlıyor. Bütün günahlarını da örtüyor. Bu noktadan sonra ikinci davet için kişi hazırdır. Bu Allah'a ulaşmaktır. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi Allah'a ulaşmak. İki tane davet söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Birinci davet Allah'a ulaşmayı dilemek daveti, furkanlar verilmeden belki davettir. Kişi kör, sağır ve dilsizken ansızın bir şey dikkatini çeker. Düşünür kişi, yahu bu iş bu kadar kolay mı gerçekten? Yani ben sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Hop, Allah Teala beni doğru posta cennetine alacak. Tamam. Aynen öyle. Eğer siz Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, dilemişseniz dilediğiniz andan itibaren artık cehennem sizin için geçerli değildir. Çünkü 5-6 dakikanın içinde Allah Teala 7 tane furkan verecek size. Görmeyen gözleriniz görmeye, işitmeyen kulaklarınız işitmeye, idrak etmeyen kalbiniz idrak etmeye başlayacaktır. Allah-u Teala'nın üzerinizdeki o muhteşem sevgisi, insana karşı olan o dayanılmaz sevgisi. Biliniz ki hepiniz çok seviliyorsunuz. Ve bu sevginin karşılığında sizin için de söz konusu olan şey Allah'ı sevmek olmalıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
mutluluğunuz Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Teminat altına alınmıştır. Sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Sahibi olduğunuz anda birinci katenek sizin. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah-u Teala derhal Furkanları verecek size. 12 tane ihsanda bulunacak. Tabiyetinizle beraber ikinci kat cennet sizin. Nefsinizin tezkiyesini de garanti etmiş. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikene kadar da %49 fazıl, %2 rahmet birikene kadar da garanti altındasınız. Bu süreç içerisinde ruhunuz mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacak. Allah'ın evliyası olacaksınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğu an, bu süreç 5-6 aylık bir süreçtir. Allah'ın evliyası olursunuz. Ve nefsinizin kalbindeki afetlerin yarıdan fazlası yok olmuştur. 33 bin zikre ulaştınız. Her gün 33 bin zikir yapıyorsunuz. Birdinizde şartları yerine getirerek 33 bin zikir yapıyorsunuz. 7 tane gök katını aşan ruhunuz Allah'ın zatına ulaştı ve Allah'ın zatında yok oldu. Fena fillah oldunuz. Fena fillah, Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak demek. O makamın sahibisiniz. Allah'ın evliyası oldunuz, veli oldunuz. Velayet makamları 7 tane. 1. Fena makamı. 2. Beka makamı. Ne oluyor fena makamında? Ruhunuz Allah'ın zatında yok oluyor, ifna oluyor. Nereden gelmişti? Allah'tan gelmişti. Emanet sahibine iletildi. Görevinizi tamamladınız. Bütün insanların temel görevi ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. Hiçbir zahmete katlanmaları gerekmiyor. Bunu Allah gerçekleştirecektir. Sadece kişinin bir dileğin sahibi olması mutlak gerekliliktir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dileyen kişi muhtevayı tamamlamıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin ve de 5-6 ay içerisinde Allah'ın evliyası olmak şerefine erin. Hani hep zamanımızdaki insanlar, ne dedin? Evliya mı dedin? Bundan asırlarca evvel evliyalar varmış. İşte bu türbeler o evliyaların türbeleri ama artık yok. Bu zamanda evliya mı olurmuş? Böyle diyorlar zavallılar. Oysa ki her taraf aslında evliya ile dolacak sevgili kardeşlerim. Ve şeytanın bütün gayretine rağmen böyle olacak. İnsanlar öğrenecekler. Şeytanın koyduğu barikatları bir bir yok edeceğiz Allah Teala'nın izniyle, keremiyle. O muhteşem yardımlarıyla. Unutmayın sevgili kardeşlerim, şeytan da sadece bir mahluktur. Ve yenileceği makam

yerinde insanla Allah'ın bağlarını koparmış. İnsanı kendisine tabi kılmış. Dikkat edin, her birinizle beraber bir şeytan mutlaka vardır. Düşünce platformunda size sizin düşünceleriniz gibi sizin iç sesinizi taklit ederek yutturduğu her şeyiyle sadece mel'un bir dizayn içinde çalışır. Acımasızdır. Zulümlerin hepsi ona aittir. Sizin mutsuzluğunuz ona memnuniyet verir. Dikkat edin ki bu mahluk hangi şartlar içinde olursa olsun mutlu olamaz. Mutluluk onun için mümkün olmayan bir şeydir. Nefsindeki afetlerin yok edilmesi mümkün değildir. Allah-u Teala o yetkiyi iblise vermiyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir de optimistleri düşünelim. Yani mutluluğun kolay elde edilen bir şey olduğunu. Gerçek mi? Elbette gerçek. İşte siz sevgili kardeşim mutsuz musunuz? Arkasında başka biri yok. Mutsuzluğunuzun arkasında sadece siz varsınız. Çok mu zor bir şey aziz kardeşim? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Ve bu seni mutlaka Allah'ın evliyası yapacak. Hayır, şaka etmiyoruz. Sevgili kardeşlerim, olmaz böyle şey diyorsunuz. Aranızda bunları konuşuyorsunuz. Ama olur. Siz olmaz diyorsunuz. Bu iblisin sözü, Allah-u Teala olur diyor. Siz sadece dileyin, yaşayın. Bakalım oluyor muymuş, olmuyor muymuş? Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah-u Teala her şeyi öyle bir muhteşem dizayn içerisinde oluşturmuş ki, her şey bir muhteva içerisinde. Allah'ın bütün insanlara açık olan o muhteşem kapılarının bir mana ifade ettiği bir muhteva içerisinde. Siz mutlu olmayı dileyin, bırakın geri kalanını Allah yapsın. İşte bir küçücük yanlış yapabilirsiniz burada. Diyeceksiniz ki, iyi ama herkes zaten mutlu olmayı diliyor. Tamam, herkes mutlu olmayı diliyor. Ama hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Şu anlattığımı bilmeyen hiç kimsenin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu değil. Şimdi siz olsanız ne yapardınızın cevabına geldik. İblis bunu yapmış. Allah'a ulaşmayı dilemek diye Kur'an'da bir mefhum olduğunu, bir kavram olduğunu insanlara unutturmuş. Din alimleri Kur'an'ın bu en büyük müessesesini bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, neden en büyük müessese? Çünkü olmazsa olmaz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, ikinci basamaktan hiçbir zaman yukarıya çıkamazsınız.

Ne ruhunuzu, ne veçinizi, ne nefsinizi, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Kısaca İslam'ı, kainatın tek dinini yaşayamazsınız. Bütün bu dizayna dikkatle bakın. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Yani geminin denize açılması Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir geminin demir almasıdır. Makinelerini çalıştırıp iskeleden ayrılmasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek dinin başlangıç noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın kainatın ezeli ve ebedi dininin yegane kurtuluş reçetesidir. Başka bir yol yok. Ne yaparsanız yapın, kurtulmanız mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, söylediğimiz gibi hiçbir Kur'an'ın hiçbir negatif faktöründen kurtaramazsınız kendinizi. Hepsi üzerinizde kalır. Dalalette, küfürde, fıskta bütün negatif faktörler üzerinizdedir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbirini aşamazsınız. Gideceğiniz yerde cehennemdir. Ve şimdi Allah'ın bu güzelliklerini biz size anlatıyoruz. Ve insanlardan, hatta dini yaşayanlardan, hatta en iyi yaşadıklarını iddia eden cemaatlerden devamlı insanları bu hedefe ulaşmaktan men eden gayretler geliyor. Sevgili kardeşlerim, en azından dini yaşayanların sevgiyi öğrenmesi gerekmez miydi? Nasıl bir düşmanlık furyası ortalıkta sergileniyor? İblisin insanları nasıl hegemonyası altına aldığını dünya sahnesi çok net olarak gösteriyor. Zavallı insanlar. İnsanları kurtuluşa ulaştıracak olan her şeyden insanları men eden bir din öğretisi. Kur'an'ı 7 safhası 4 teslimiyle birden iblis unutturmuş. Siz olsaydınız ne yapardınızın cevabı burada. Din adına insanları kurtuluşa ulaştırabilecek olan hiçbir şey artık bugünkü din öğretisi içerisinde mevcut değil. İblis gemiyi dinamitleyip karaya oturtmuş. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan kim olursa olsun, hangi ilmin sahibi olursa olsun, cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa kurtuluş da mevcut değildir.
beraberce seyredeceğiz önümüzdeki günlerde. İnsanların Allah'ın hakikatlerini gizlemek için şeytana nasıl yardımcı olduklarını. Sevgili kardeşlerim, inanılmaz bir şey. Din öğretiminin hedefi insanları mutlu kılmaktır. Ve bu ilim din öğretenlere ulaştırıldığı halde onların çoğu yakın geçmişe kadar, bırakınız bunları öğrenip kendini tatmin etmek, tatbik etmek, uygulamak ve başkalarına da öğretmek yerine hep inanılmaz bir şey sevgili kardeşlerim, gizlemeye çalıştılar. Şimdi şu andan itibaren artık gizleyebilecek tarafları kalmadı. Herkese iftarlar ulaştı. Herkese adım adım ispat ediliyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse kurtulamaz. Buna karşılık hala pozitif bir cereyan, pozitif bir davranış biçimi, bir şükran borcu hiç görünmüyor sevgili kardeşlerim. Sanki bu hakikatleri onlara bildirmekle biz onlara bir kötülük yapmışız. Bütün dünya insanının kurtulması sadece bu şarta bağlı sevgili kardeşlerim. Nasıl bir korkunç nefs hastalığı var insanlıkta ki hangi şartların içinde olursa olsun, eli kanda olsun insanların, eğer başka insanların kurtuluş reçetesi varsa, o kurtuluşta bir nebzecik çorbada tuzu olacaksa din adamlarının, hemen bütün güçleriyle bu öğretiye sarılmaları gerekmez mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Bugüne kadar birkaç teşvik edici muhtevanın dışında insanların kurtuluşu için el uzatan olmadı. Bu kadar mı iblis bütün insanları hegemonyasını almış sevgili kardeşlerim? İnanılmaz bir şey. Nasıl olur da bir din öğreticisi bu konudaki sorumluluğunu hiçe sayar? İnsanları kurtarmak elindeyken onlarla beraber kendisinin de cehenneme gitmesine sebebiyet verir. Düşünebiliyor musunuz iblisin korkunç tuzağını sevgili kardeşlerim?

onlara İblis'in söylediği her şey, bu korkunç tuzağın ayrı bir safhasıdır. İblis'in davası ne? Davası, bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak. Sevgili kardeşlerim, biz sizi mutluluğa çağırıyoruz. Hemen elinizle uzatıp tutabileceğiniz bir yerde mutluluk. Ve başlangıcı için elinizi uzatıp onu almanız için hazır bekliyor. Bu el uzatıp alma işlemi sadece bir dileğin sahibi olmanız. Bitti. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İşte 14 asır boyunca iblis elinden gelen her şeyi yapmış ve insanları gene insanlara yazdırdığı kitaplarla avlamış. Ne olmuş peki? İnsanlar Kur'an-ı Kerimleri rafa kaldırmışlar. Birazcık dine yatkın olan insanların evlerine gidin. Bir çiviye asılmış bir kese içerisinde Kur'an göreceksiniz. Ne zaman oradan çıkar, ne zaman birisi ölür de Yasin okunması gerekirse oradan çıkar, okunur. Sonra tekrar oraya konur. İblis ne istiyor? Bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Ve o söylediği sözü tahakkuk ettirmiş durumda. Diyor ki, ben onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Böyle diyor İblis. Ve beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım. Öyleyse sonuca bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Sonuç açık ve kesin olarak geliyor karşımıza. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi, İblis'in kıyamet günü bunu gerçekleştirdiğini en hazin bir tabloyla bize sunuyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi, bütün fırkalar, yani fırkalara ayrılmış olanların hepsi şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Hepsini kendine bağlamayı başarmış bir tek fırka hariç. Kim onlar? Müminler. Mümin olmanın temelinde ne var? Mümin olmanın temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. Dilemeyen insan mümin olamaz. Zaten mümin olmak, aminu olmakla başlayan bir betiridir. Aminu kelimesi de Allah'a ulaşmayı dileyen demek. Mümin kelimesi de aynı kökten gelir.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek bir kurtuluş kapısını açmaktır. Cennetin anahtarıdır. Cehennemin kilididir. Ve hepinizin mutlu olması her şeyden evvel buna bağlıdır. Olmazsa dilemezseniz ne yaparsanız yapın kurtulamazsınız cehennemden. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin diyor Allah Teala gelecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler diyor Allah Teala Allah'ın benim ayetlerimden gafildir diyor. Öyleyse insanlar hangi ilme sahip olurlarsa olsunlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onları ilimden yoksun kabul ediyor. Allah'ın ilminden gafiller kabul ediyor. Öyleyse hidayet çağının içindeyiz sevgili kardeşlerim. Mutlu olun. Mutlu olmanız için bütün şartları Allah Teala ezelde hazırlamış. Kur'an-ı Kerim'in indirilişiyle beraber Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve bütün sahabe mutluluğu yedi safhada da yaşamışlar. Hem Allah'a ulaşmayı dilemişler, hem kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar, hem ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler, hem fizik vücutlarını teslim etmişler, hem nefslerini teslim etmişler, hem irşada ulaşmışlar, hem de iradelerini Allah'a teslim edip Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilmişler. İster ensar olsun, ister muhacirin, tabiin onlara tabi olmuş. İrşat makamının sahibi olmuşlar. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki o sabikunel evveline var ya onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin Mekke'den Medine'ye hicret edenler, göç edenler, hepsi sevgili kardeşlerim, irşat makamına Allah onları tayin etmiş ve tayin olmakla kalmamışlar, tabiini tabiyetlerine almışlar, tabiin sahabeye tabi olmuşlar. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Artık Allah'ın Kur'an'ının şeytan tarafından gizlenen bütün hükümleri ortaya çıkmıştır. Adım adım sizlere her bir konu açıklanacaktır. Aslında Mühür Vakfı'nın mensuplarına zaten bütün konular açıklanmıştır. Hiç kimse için de sır değildir. Nasıl sır değildir? Anahtar. www.mihir.com 3000'den fazla kaset orada dinlerini
öğrenmek isteyen insanların bütün suallerine cevap vermek üzere hazır sevgili kardeşlerim. 3000'den fazla kasetten bahsediyoruz, yanlış işitmediniz. Hangi konuyu istiyorsanız sadece filmden bakacaksınız ve tekleyeceksiniz. O kadar. Mutluluk bu, sizin de hakkınız. Sevgili kardeşlerim, nasıl yapsak, ne yapsak bilmiyorum. Ne yapsak da size bu güzellikleri tanıtabilsek, sizleri o mutlulukların içinde güzellerden kılsak, şeytanın hegemonyasından kurtarsak, ama bu bizim talebimize değil, sizin talebinize, sizin dileğinize bağlı. Ne diyor Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin diyor. Yani hidayete ermeyi o dileyecek diyor. Dilemezse sen hiçbir şey yapamazsın diyor. İşte bugün biz de hiçbir şey yapamayız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insana hiçbir şey yapmamız mümkün değildir. Ve sevgili kardeşlerim, hidayet herkes tarafından gizlenmiş, farkına bile varmamış insanlar bir büyük lafın sahibi olduklarını, Allah'ın hidayetini gizlediklerini, insanların hidayete ermemelerine sebebiyet verdiklerini, bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bir duhan bütün dünyayı kaplamış durumda. İnsanlar mutsuzluğun içerisine iblis tarafından itilmiş ve onları o mutsuzluktan kurtaracak olanı da, yani bizi de onlara düşman olarak göstermiş, kabul de ettirmiş bunu. İnanılmaz bir şey sevgili kardeşlerim. 27 yıldır sizlere Allah-u Teala'nın bu hakikatlerini anlatmak için hayatımızı hep bu yönde harcadık. Kendimizi, sahip olduğumuz her şeyi size mutluluk ulaştırmak için, sizi mutluluğa ulaştırmak için harcadık bugüne kadar. Tam 27 yıl. Ve yolumuzdan hiç fedakarlıkta bulunmadık. Bu bizim hayatımız. Kendimizi Allah'a ve onun yoluna vakfetmişiz. Hidayet çağının içindeyiz. Hamdolsun ki hidayete ulaştırmak o Allah'ın işi ve hidayet konusunda da biz vazifeliyiz. Kimin hangi konuda bir suali varsa onların hepsine cevap veririz Allah-u Teala'nın yardımıyla. Bizimle direkt konuşmak isteyenler, hangi ildeyseniz orada size bir konferans verebiliriz. Karşılıklı konuşuruz. Sualler sorarsınız, cevaplar veririz. Hı? Var mısınız? Sevgili kardeşlerim, kimler söylediklerimizin yanlış olduğunu iddia ediyorsa meydan açık. Nerede, hangi ilde bir ISDN hattıyla bağlanabilirseniz bize, biz orada 2'ye 3'lük bir, 2 metre 3 metrelik bir perdede görünürüz size. Her sualinize cevap veririz.
Konumuz sadece sizin mutluluğa ulaşmanız. Unutmayın, biz sizlerin mutluluğa ulaşmanız için yaratıldık. Doğmadan evvel seçildik. Ve Allah'ın bize bu ilmi öğrettiğinden bu tarafa da başka hiçbir şey yapmadık. Her şeyimizi buna hasrettik. Bu ilmi kitaptan öğrenmedik, Allah'tan öğrendik. Hangi konuyu merak ediyorsanız hazine orada. 3000'den fazla kaset var orada. Bütün gayretimizle Kur'an'ı tamamlamaya çalışıyoruz. Sizlere sunmak için. Yani tamamladığımız zaman bütün bilmeceler çözülmüş olacak. Evet, bizim söylediklerimiz sevgili alimlerimizin söylediğine uymaz. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik. Allah-u Teala bize bunu Kur'an'dan öğretti. Bir defa daha söyleyelim. Eğer din alimleri bunları bilmiyorsa, dünya üzerindeki hiçbir üniversitede bizim anlattığımız şeyler anlatılmıyorsa, hidayetin ne olduğu bilinmiyorsa, daha bırakınız tatbikatını, o zaman biz bu ilmi kimden aldık? Bütün insanları şeytanın kulu olmaktan kurtaracak olan, Allah'ın kulu yapacak olan sadece bu öğreti ise, tekrar ediyorum, bütün insanları şeytanın kulu olmaktan kurtaracak olan ve Allah'ın kulu yapacak olan öğreti sadece bu öğreti ise, o zaman biz bu öğretiyi kimden öğrendik? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini Yüce Rabbimizin nasip kılmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Me'as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillah.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâta'l müstakîm. Enâmte aleyhim gâre mağdûbi aleyhim ve lâ tâ'allim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim tefsiri. Sevgili kardeşlerim, konumuz kod numarası olarak 1.2.13.12.3 1.2.12.3. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamdle şükrediyorum ki bir aradayız. Bir güzelliği yaşamak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden bahsetmek üzere. Her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşamaktır. Kur'an-ı Kerim'in içinde bulunmak, onun standartlarına tabi olmak. Kur'an-ı Kerim'i yaşama. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu dizaynın içindeyiz hepimiz.

Allah her şeye kadirdir. Bir güzeli daha beraberce yaşamak için inşallah buradayız. Onun 12 numaralı ayeti Ali İmran suresinin Kur'an-ı Kerim'in 3. suresi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul lillezine keferu setulebune ve tuhşerune ila cehenneme ve bisel mihat. Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, o kafirlere de ki diyor, yenileceksiniz. Ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz. Cehennemde toplanacaksınız. Orası ne kötü bir yataktır. Ne kötü bir döşektir. Yaslandığınız yer ateştir manasını Allah-u Teala kullanıyor. Biliyorsunuz ki bütün kafirler için gidilecek yer cehennem. İşte en kötüsü ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kafir hüviyetinde olan insanların, Allah'a göre kafir konumunda olan insanların kafir olduklarından haberdar olmamaları. Şeytan insanlara korkunç bir tuzak kurmuş. Onların çok büyük bir kısmını, %90'dan fazlasını cehenneme götürmek için korkunç tuzaklar kurmuş. Bunlardan bir tanesi de mümin kavramını yok etmek. Tabii bu arada kafir kavramını da. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki kimin kalbinde iman yazıyorsa o mümindir. Kimin kalbinde küfür yazıyorsa o da kafirdir. Mümin imanın sahibi olan, kafir de küfrün sahibi olan. Mümin kalbindeki imanın sahibi olan, kafir de kalbindeki küfrün sahibi olan. Bütün sahabe mümindiler. Neden? Çünkü hepsi tabi olmuştu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Tabi oldukları anda da Allah-u Teala kalplerinin mührünü açmıştı. Kalplerinin içindeki küfür kelimesini almıştı. Ve kalbin içine iman kelimesini yazmıştı. Böylece bütün sahabe mümin olmak şerefine ermişlerdi. Ama karşılarındaki insanlar hiçbir zaman bir mürşide tabi olmayacakları için ebediyen kafir olarak kalmaya mahkum idiler. Ve böylece Allah-u Teala o kafirlere de ki diyor. Peki şeytan ne yapmış? Demiş ki Allah'a inanan mümindir, Allah'a inanmayan kafirdir. Şeytanın işini kolaylaştıran bir husus daha var tabii burada. Mümin kelimesi gerçekte lügat manası itibariyle iman eden, yani inanan anlamına geliyor. İblis de lügat manasından hareketle insanları son derece akla yakın bir sonuca getiriyor. Şeytan sorsa insanlara, mümin kelimesi iman kelimesinden gelmiyor mu? Evet. İman nedir? İnanmak manası. Mümin nedir? İnanandır. Öyleyse tamam işte diyor İblis de, ben de size diyorum ki kim Allah'a inanıyorsa o mümindir. İnanmayan da kafirdir. Hiç tehlikesi olmayan basit bir ifade gibi görünüyor birçoklarınıza, değil mi? Ama korkunç bir tehlike var burada. Çünkü iblis insanları buna inandırmış. Yani Allah'a inanan mümindir, inanmayan da kafirdir noktasına bütün insanları iblis getirmiş. Sokaktan geçen 100 tane insanı çevirin. Zamanın her parçasında. Sorun onlara Allah'a inanıyor musun diye, %90'dan fazlası Allah'a inandığını söyleyecektir size.
İnanmazsanız deneyin. Sonra başka bir gün başka bir yerde gene 100 tane insanı çevirin, onlara sorun. Bu sefer Allah'a inanıyor musunuz demeyeceksiniz. Mümin misin diyeceksiniz. Cevap alacaksınız. 100'den fazlası size mümin olduğunu söyleyecektir. Şimdi bu ikincilere sorun. Niçin müminsin? Size cevap vereceklerdir. Çünkü biz Allah'a inanıyoruz. İşte sevgili kardeşlerim, film burada kopuyor. Allah'a inanmak mümin olmanın temel şartıdır. Ama tek başına Allah'a inanmak kimseyi mümin kılamaz. Yetmez. Onunla beraber 6 tane daha inanç şartını bir araya getiren, hepsine inanın, gene mümin olamazsınız. Mümin olmak inanç şartıyla beraber 3 vasıf şartını, inanç şartıyla beraber 7 tane kalp şartını gerektirir. Ve iblisin buradaki muradı ne? Bütün insanları mümin olduklarına inandırmak. İnandırırsa ne olur? İnandırırsa bakınız ne oluyor? Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi bütün müminlerin mutlaka cennete gireceğini ifade ediyor. Onlar ki amelü salihat yaparlar, nefsi ıslah edici amellerde bulunurlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, bütün müminleri Allah cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir vaka ile karşı karşıyayız. İnsanların hesapsız rızıklandırılacağı bir cennet söz konusu ve bu cennete müminler girecek kesin. Eğer insanlar Allah'a inanıyorlarsa müminler olacaklarına inanmışlarsa ve ayet buysa, müminler mutlaka Allah'ın cennetine gireceklerse, Allah'a inanan herkes samimiyetle bakar kendisine. Allah'a inanıyor muyum? Evet, inanıyor. Gerçekten inanıyor Allah-u Teala'ya. O zaman konu ne? O zaman kişi diyecektir ki ben mutlaka Allah'ın cennetine gireceğim. Ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse diyor, ne gerek var namaz kılmaya, oruç tutmaya, zekat vermeye, hacca gitmeye, kelime-i şehadet getirmeye ve özellikle hele hele zikir yapmaya ne gerek var diyor. Bir de mürşit mürşit diye bir şey çıkarmışlar başımıza, bela diyor. Ne gerek var diyor mürşide gitmeye. Ben diyor müminim, Allah'a inanıyorum. Allah da söz vermiş, beni cennetine alacak. Bitti diyor olay. Ben cennetlikim. Sonra kendine bakıyor. Ya ama diyor, yahu ben hiçbirini yapmıyorum bunların. Allah Teala sadece inancım için beni cennetine alır mı? Düşünüyor. Almaz gibi geliyor ona da. O zaman diyor ki tamam, almasın. Ama bir süre cehenneme attıktan sonra beni mutlaka oradan çıkaracak. Mümin olduğuma göre, mutlaka Allah'ın cennetine gireceğime göre Allah Teala diyor sözünden dönmez Allah Teala. Allah hangi sözü verirse o sözünü tutar. Ben de Kur'an'a göre, mümin olduğuma göre mutlaka beni cennetine alacak. Ama cehennemde hafif tertip kavurduktan sonra, leblebi gibi beni şöyle bir kavurduktan sonra Allah cennetine alacak nasıl olsa. Ben müminim, bitti. Sevgili kardeşlerim, kazın ayağı öyle değil. Mümin olmak sadece Allah'a inanma şartına dayalı değil. İblis bu tuzağa ne yazık ki insanların %90'dan fazlasını düşürmeyi başarmış. Ve insanlar mümin olduklarını düşünerek, bunun arkasına saklanarak Allah ile bütün ilişkilerini ısırlar boyunca kesmişler. Oysa ki mümin olmak için o kişinin 7 tane kalp şartına sahip olması lazım. 1- Allah-u Teala'nın o kişinin kalbinden ekinliği almış olması lazım. 2- Yerine iman koyması lazım. 3- İhbat koyması lazım. 2-3 O kişinin kalbinin nur kapısını Allah-u Teala'nın Allah'a çevirmesi lazım. 4.'sü de o kişinin göğsünden kalbine Allah'ın bir nur yolu açması lazım.
sonra Allah Teala o kişinin kalbini açtığında kalbinin mührünü açması lazım. 5. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı çıkarması lazım. 6. Kalbin içine iman kelimesini yazması lazım. 7. Kişi böylece 7 tane kalp şartının 7.sinde mümin olur. Kalbine iman yazıldığı zaman mümin olur. İnanmak, inanç şartlarının sadece bir tanesi ve tek başına inanmak bu kalp şartlarından hiçbirisini ihtiva etmiyor. Oysa ki 7 tane kalp şartına sahip olmayan kişi mümin olamaz Kur'an-ı Kerim'e göre. Yetmez, inanç şartlarının da 7 tane olması lazım. Allah'a inanmak, kitaplarına inanmak, meleklerine inanmak, resullerine inanmak. 4. Bazı badelmesi ölümden sonra dirileceğimize inanmak. 5. Hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna inanmak. 6. Ve 7. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Bu 7 tane inanç şartı varsa kişi o zaman mümin olmak şerefine erer. Zaten bu şartlara sahip olan kişi 3 tane de vasıf şartının sahibidir. 1. Ruhu Allah'a doğru yola çıkmış olan bir insandır bu. Ruh hidayetine başlamıştır. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlamıştır. 2. vasıf şartı ve nefsi tezkiye olmaya, böylece şeytanın hakimiyetinden kurtulmaya, afetlerin azalması, hasretlerin, faziletlerin çoğalması sebebiyle başlamıştır. Yani bu da nefsin hidayetidir. Öyleyse 3 vasıf şartı ruhun hidayete başlamasıdır, adım atmasıdır. Fizik vücudunun hidayete adım atmasıdır. Ve nefsin hidayete adım atmasıdır. Öyleyse 7 tane kalp şartı, 3 tane vasıf şartı, 10 tane şart. 7 tane de iman şartı, inanç şartı, tam 17 tane şart kişiyi mümin kılar. Öyleyse kafirler kimlerdir? Bu şartların dışında kalanlar. Sevgili öğrenciler, Allah Teala 13 numaralı ayet-i kerimesinde Ali İmran suresinde diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Kad kâne leküm ayetün fî fiyeteynil tekâta fiyetün tukâtülü fî sebilillâhi ve uhra kâfiretün yaravnehüm misleyhim râyel ayn. Vallahu yu'ayyidu bi nasrihi men yasha. İnne fi zalika le ibreten li ulil ebsar. Karşılaşan iki topluluk. Andolsun ki size bir ibretti, ayetti diyor Allah-u Teala. Bu Bedir Savaşı'ndan bahsediyor Allah-u Teala. Bedir Savaşı'nda karşılaşan İslam ve kafir topluluğu, iki topluluk size bir ibretti diyor, bir misaldi diyor Allah-u Teala. Biri Allah yolunda savaşıyor. Diğerleri küfür içinde bulunuyor ve ukra kafiretun. Onlar gözleriyle kendilerinin iki katı olarak görüyorlardı. İslam ordusunu kendilerinin iki katı olarak görüyorlardı. Öyle değerlendiriyorlardı diyor Allah-u Teala. Gözleriyle bakıyorlardı, iki kat görüyorlardı diyor. Kendilerinin iki katı
bir düşman ordusu olarak görüyorlardı. Oysa ki Bedir Savaşı'nda İslam sayısı diğerlerinin 1/5 kadardı. Ama Allah-u Teala onlara öyle gösteriyordu. Düşmanları, yani İslam ordusunu kendilerinin 2 olarak görüyorlardı. Dikkat edin, burada Allah-u Teala ra'yel ayn diyor. Gözleriyle, baş gözleriyle görme fiili ra'ye. Rüyet. Ama eğer kalp gözüyle görürseniz, onun adı basar. Görme hastasının ismi basar. Kalbinizde, eğer kalp gözünüz açılmışsa, kalp gözünüzde görüyorsanız, o zaman siz basiret üzere oluyorsunuz. Yani kalp gözü gören bir insan, basiret sahibi bir insan oluyorsunuz. Kimin kalp gözü görüyorsa o basiret üzere. İşte gördüğünüz gibi Allah-u Teala ayn diyor, ra'yel ayn. Başınızdaki gözlerle gördüğünüz zaman bunun adı rüyettir. Kalbinizdeki gözle gördüğünüz zaman bunun adı basirettir. Allah-u Teala Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz basiret üzere Allah'a davet ederiz. İşte bu Allah'a davet ettiğimiz yol bu yoldur. Bu bizim yolumuzdur. Ben ve bana tabi olanlar. Biz hepimiz Allah'a davet ederiz diyor Allah-u Teala. Basiret üzere. Yani kalp gözümüzle basar ederek, kalp gözümüzün görüşüyle Allah'ı görerek Allah'a davet ederiz diyor. Kalp gözünün görme hassası Kur'an-ı Kerim boyunca hep ra'i fiili kullanılarak, affedersiniz, basar fiili kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ne zaman baş gözleri görüyorsa o rüyettir. Ne zaman kalp gözleri görüyorsa o basardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sonucuna gelelim. Allah-u Teala diyor ki, Allah yardımıyla binasrihin, yardımıyla dilediği kimseleri, men yeşâ, dilediği kişileri destekler. Allah-u Teala'nın kalp gözüne basar adını verdiği muhtevaya baktığımız zaman Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde bu hakikati görüyoruz. Diyor ki Allah-u Teala, Habibim görüyor musun o nefslerinin afetlerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri? Görüyor musun? Allah onları dalalet içinde bırakır. İlim üzere dalalette bırakır. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların işitme hastaları da mühürlüdür. Yani kulaklarında vakra vardır. Onların kalplerinde basar isimli bir görme hastası vardır. Ama onunla göremezler. Çünkü üzerinde bir örtü vardır diyor Allah-u Teala. Basarın üzerinde bir örtü vardır.
hatem vardır diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, basar hastasından bahsediyor Allah-u Teala. Kalbin görme hastası. Rüyetten bahsediyor, baş gözünün görme hastası. Ayet-i Kerime muhakkak ediyor bunda, ulul ebsar olanlara, basiret sahiplerine bir ibret vardır diyor. Bakınız, aynı ayette Allah Teala hem ra fiilini kullanmış, ra yel ayn diyor. Gözle, baş gözleriyle görülen. Altında da ebsar için diyor. Ulil ebsar. Basiretin sahipleri için. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde geçen basiret sahipleri için. Kalp gözleri açık olan, üzerindeki perde aralanmış olan. Allah Teala onların kalplerindeki basar olduğunu, basarın üzerinde de bir perde olduğunu söylüyor. Bu sebeple görememeleri söz konusu. Kâsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Sevgili öğrenciler, perdenin adı dışavet. Dışavet adlı bir engel, bir perde kalp gözünün görme hastasını devamlı olarak örtüyor. Kişi kalbiyle göremiyor. Ama baş gözüyle görüyor. Ama onlarla da hissedemiyor. Öyleyse kimdir ebsar, basiretin sahipleri? Euzubillahimineşşeytanacım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde görüyoruz ki iki tür görüş var. Türkçe biz görmek diyoruz her ikisine de. Ama Türkçemizde kalp gözü de görür, baş gözü de görür. Her ikisi için de aynı kelimeyi kullanıyoruz. Ama Arapçada Allah-u Teala baş gözü için ra'i fiilini kullanıyor. Görmek istikametinde. Ama kalp gözü için ra'i fiilini kullanmıyor. Basar fiilini kullanıyor. Allah Teala'nın Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde söylediklerine beraberce kulak verelim. Ne diyordu Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? O hevalarını, nefslerin afetlerini, kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah Teala onu söylüyor. Hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Onların kalpleri mühürlüdür. Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Onların işitme hastaları da, semi hastaları da mühürlüdür. Onların basar hastaları, kalp gözlerinin görme hastaları ise dışavet adlı bir perdeyle örtülüdür. Yani onlar göremezler diyor Allah-u Teala. Kulaklarında vakra

Ama onlar seni görmezler. Sadece bakarlar. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Yani o insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kendileri gibi alelade bir insan olarak görüyorlar. Alelade herhangi bir insan gibi. Bir Resul olarak, bir peygamber olarak değil, kendilerinden birisi gibi. Yani aslında kimliğini göremiyorlar. Kalplerindeki basar asası bu istikamette çalışmıyor. Baş gözleriyle de bakıyorlar ama gerçeği göremiyorlar. Türkçemizde kalp gözü içinde, baş gözü içinde biz görme fiilini kullanırız. Bir tane fiil var. Ama Arapçada baş gözlerimiz için raye kullanıyor Allah Teala, kalp gözlerimiz için basar kullanıyor. Şimdi bu görme fiillerinden hareket ederek Araf 179'a ulaştığımız zaman Allah Teala diyor ki: Allah cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattı. Aslında Allah Teala'nın söylediği şey, biz insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Fakat bu anlama geliyor. Yani Allah Teala cehenneme gitmeyecek olanları zorla cehenneme götürmüyor. Cennete girmeyecek olanları zorla cennete almıyor. Kim cehennemi hak etmişse onun gideceği yer cehennem. Kim cenneti hak etmişse onun gideceği yer cennet. Allah'ın yarattığı insanlardan çoğu da cehenneme girecek olduğuna göre, %90'dan fazlası, o zaman Allah Teala o insanları cehennem için yaratmış oluyor. Onların cehenneme gitmesini Allah istediği için onlar cehenneme gitmiyorlar. Cehennemi hak ettikleri için cehenneme gidiyorlar. Ama insanların çoğunun cehenneme gireceği kesin. %90'dan fazlası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala özelliklerini veriyor. Onların kalpleri vardır. Ama kalpleriyle fıkıh edemezler. Onların kalpleri mühürlüdür diyor Allah Teala. Onların gözleri vardır. Onunla görmezler. Onların kulakları vardır. Onunla işitmezler, kulaklarında vaka olduğu için. Yani onların sağır, kör ve dilsiz olduğunu ima ediyor Allah Teala burada. Ve sonucu söylüyor: onlar hayvanlar gibidirler. Ülaike kel enami. Onlar hayvanlar gibidirler. Sonra diyor ki hayır. Onlardan da daha çok dalalettedirler diyor Allah Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah razı olsun. İşte burada ayet 13'te önemli bir tabir geçiyor. Ulul Ebsar. Ulul Ebsar, kalp gözleri açılmış basiret sahipleri demek. Kimin kalp gözü açılırsa onun basarı açılmıştır. Kalp gözünün görme hassası açılmıştır. Kimin kalp gözünün görme hassası açılmışsa Allah Teala ona basiret üzere olan kişi diyor. Basiret sahibi diyor. Öyleyse kimin kalp gözü görürse o basiretin sahibidir. O basiretin sahibidir.

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın burada da söylediği basiret, kalp gözünün görmeye başlaması.

Yani biliyorsunuz Yusuf Suresi'nin 108. ayet kerimesinde Allah'ın söylediklerini Habibim onlara de ki diyor o ümmilere ve kitap sahiplerine ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz olanların bizim hepimizin Allah'a davet ettiğimiz yol hem de basiret üzere davet ettiğimiz yol Allah'ın zatını kalp gözümüzle görerek davet ettiğimiz yol İşte bu sıratımızda kimdir? Bu bizim yolumuzdur. Basiret üzere, kalp gözleriyle görerek, Allah'a görerek Allah'a davet ediyorlardı. Ne diyor da Allah Teala Fussilet Suresi'nin 33. ayet-i kerimesinde? Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip Allah'a davet ederler. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Allah'a teslim olmuşlardır ve Allah'a davet ederler. Öyleyse Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde aynı şey söz konusu. Allah'a davet etmek. İşte basiret sahibi olan kişi Allah-u Teala'nın kalp gözünü açtığı ve kalbinin gözüyle görebilen basiret üzere olan insanlar. Onların adına ulul ebsar diyor Allah-u Teala. Basiret sahipleri. Kalp gözleriyle görme kasıtlısının sahibi olanlar. Allah razı olsun. 14. ayette Allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim Züyyine linnâsi hubbüşşehâvâti minen nisâi vel benîne vel kanâtiril mukantareti minez zehebi vel fıddati vel haylil müsevvemeti vel enami vel hars. Zalike metaül hayatet dünya. Vallahu indehu hüsnül meal. İnsanlara diyor Allah Teala kadınlardan, oğullardan, kantar kantar altın ve gümüşten salma atlar da ve davarlardan ve ekinlerden oluşan zevklere düşkünlük süslendi, tezyin edildi, cazip gösterildi. Bunlar dünya hayatının mallarıdır. Metaül hayatı dünya, dünya hayatının mallarıdır, metaıdır. Ve Allah'ın katında en güzel sığınaktır. Vallahu indehu hüsnü ve affıyor Allah Teala. Ne demek istiyor acaba burada Allah Teala? Beraberce Nebe Suresi'nin 39. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol ittihaz eder. Ruhu Allah'a varınca Allah onun ruhuna meab olur, sığınak olur diyor. Allah Teala meab kelimesini kullanmış. Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor. Ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri bayit azama tuadune li külli evvabin hafiz. Diyor ki Allah Teala cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırdı. İşte vaad olunan cennet budur. Bütün evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Kimdir evvab? Meaba ulaşmış, sığınağa ulaşmış ve sığınmış olan insanlara evvab diyor Allah Teala. Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmış olan kişilere evvab diyor Allah Teala. Ruhlarını
ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış insanlar. Evvel. Ve başların üzerinde devrin imamını, onu, o ruhu mahfuz olarak taşıyanlar. Hafiz. Öyleyse evvel kimdir? Meava ulaşmış ve sayılmıştır. İşte Allah-u Teala burada vallahu indehu hüsnül meav. Vallahu. Ve yemin olsun ki Allah indehu, onun indinde, Allah-u Teala'nın indinde hüsnül meav, sığınakların en güzelidir. Ve Allah, Allah'ın katında en güzel sığınaktır. Allah'ın katında başka sığınak da var mı? Evet. Altın tahtlar var. Allah'ın beka makamında bütün evliya kullarına ihsan ettiği altın tahtlar ve o altın tahtlar Allah'ın katındaki sığınaklardandır. Ama bu sığınaklar Allah'ın zatı gibi değildir. Allah'ın katındaki teslim yurtlarıdır onlarda. Ama Allah'ın zatı da teslim yurdudur. Selam yurdudur. Altın tahtlarda Allah'ın zatı da selam yurdudur. Öyleyse Allah'ın katında sığınılacak olan yer sadece Allah'ın zatı değildir. Aynı zamanda altın tahtlardır. Kişiyi mekansızlığa kavm eder, mekansızlığın ahalisinden kılar. Ama Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Allah razı olsun. Allah Teala 15. ayet-i kerimede buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Kul e unebbi'ukum bi hayrin min zalikum. Lillezine ettekav inde rabbihim cennatun tecri min tahtihel enharu halidine fiha ve ezvacun mutahharatun ve rıdvanun minallah. Vallahu basirun bil ibad. Allah Teala diyor ki size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin katında içinde devamlı kalacakları altından ırmaklar akan cennetler ve tertemiz eşler ve Allah'tan rıza vardır. Allah'ın rızası söz konusudur. Allah kullarını basirdir, görür. Öyleyse Allah-u Teala'nın zatına ulaşmış olanlar ne yaparlar? Allah'ın zatı kendilerine meab olanlardır. Ama bunun daha ötesi de var mı? Elbette var. Allah-u Teala onun için burada takva sahibi olanlar için diyor, takva sahiplerini kastediyor. Öyleyse takva sahipleri 5 ayrı takva sahibi olabilirler. Ve 5 ayrı takva sahibi olan bu insanlar 7 tane cennet katının 7'sine de sahip olacaklardır. 3. basamak Allah'a ulaşmayı dileme basamağı. Başlangıç takvasının sahibi kişi sadece 1. kat cennetin sahibi oluyor. Sonra mürşidine ulaşıyor. Önünde diz çöküp tövbe ettiği zaman 2. kat cennet sahibi oluyor. Burası da ön takva. Allah'a ulaşmayı dileyen insan başlangıç takvasında ve başlangıç cennetinin 1. cennetin sahibi, 1. kat cennetin sahibi. Ama her kim bundan sonra
mürşidine ulaşmışsa onlar da en takvanın sahipleri, daha üst kat cennetin, ikinci kat cennetin sahibi oluyorlar. Sonra bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Takva sahibi oluyor. Üçüncü kat cennetin sahibi. Yani evvap oluyor. Meaba ulaşmış ve sığınmış oluyor. Bir evvelki ayet-i kerimede geçen noktaya kadar geldik. Şimdi Allah Teala diyor ki bundan daha ilerisini, bundan daha hayırlısını haber vereyim diyor Allah Teala. Allah Teala burada onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır diyor. Tertemiz eşler vardır diyor. Ve Allah'ın rıza makamı vardır diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman bir kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, bu fizik vücut olarak Allah'a teslim olmak demektir. Bu teslim ekber teslimdir. Ekber takvanın sahibi kılar kişiyi, kişi dördüncü kat cennetin sahibi olur. Ve

Bu noktadan sonra kişi daimi zikre ulaşacak. Fizik vücudunun arkasından nefsini de Allah'a teslim edecektir. Böylece nefsi Allah'a teslim olduğu zaman

Mülk işi 5. kat cennetin sahibi olacaktır. Ama daha ötede Allah'ın rızası vardır. Rıza içinde başlangıç rızası, ön rıza, rıza, ekber rıza ve azim rıza söz konusudur. Öyleyse bu dizayn içerisinde Allah'ın rızasının, azim rızanın son mertebede üçe ayrıldığını görüyoruz. Beşinci kat cennetin sahibi olmak, birinci rızayı, azim rızanın birincisini, kişinin irşada ulaşması halinde altıncı kat cennetin sahibi olmasını, azim rızanın ikinci kademesini ve kişi Allah'a köle olduğu zaman azim rızanın üçüncüsünü Allah-u Teala'nın oluşturduğunu söylüyoruz. Bu azim rızalardan asıl azim olan aslında üçüncü ve son rızadır. İşte azim olan odur. Kişiyi fevzül azimin, hazil azimin, ecrül azimin sahibi kılar. Kimi? Allah'ın kölesi olmak şerefine erişenleri. Allah'a kul olmanın ötesine geçebilenleri. Öyleyse azim kelimesinin gerçek anlamıyla teşekkül ettiği yer orasıdır. Rızanın da azim rızanın kişi üzerinde teşekkül etmesi bu standartların içinde geçerlidir. Allah Teala kullarından rızasına tabi olanları sebillerine ulaştıracak, sonra da onları sırat-ı müstakime ulaştıracaktır diyor. Böyle bir rıza başlangıç rızasıdır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için bunu mümkün kılıyor. Çünkü daha sonra mürşitlerine ulaşacaklardır. Mürşitlerine ulaştıkları an sebile ulaşacaklardır. Sebil onları sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Öyleyse kişinin sebilde olması hangi mürşidin dergahında Allah'ın yoluna girmişse tövbe ettiği yerden o dergaha kadar olan yol yeryüzünün sathına paralel olan yatay yol o kişi için birinci sebil ifade eder. Eğer dergahta o dergahta tabi olmuşsa birinci sebil otomatik olarak yoktur. Ama ikinci sebil vardır. O dergâhtan ana dergâha kadar ulaşan bir sebil. Herkesin ana dergâhta el öpmesi hiçbir zaman mümkün olmadığı cihetle insanların çok çok büyük bir kısmı için %99'undan fazlası için sebil mutlaka vardır. Sebil veya sebiller mutlaka vardır. Sonra sırat-ı müstakim başlar. Nereden başlar? Ana dergâhtan itibaren birinci gök katına ve bütün gök katlarına çıkabilmek için sırat-ı müstakimin üzerinden, tarık-ı müstakimin üzerinden yedi gök katını aşmak gerekir. İşte Allah-u Teala'nın rızası da böyle bir dizayn gösterir. Allah kullarını görücüdür diyor Allah Teala. Aslında Allah kullarının kalbinden geçenleri görür istikametinde kullanıyor Allah Teala bu ifadeyi. Allah kullarının kalbinden geçenleri görür. Onun için Ali İmran Suresinin bu 15. ayet-i kerimesi Allahü basirün bil ibad diyor. Allah kullarını görücüdür. Kullarının kalbinde ne varsa onu görür istikametinde kullanıyor. Ve Allah'ın rızası her seviyede olgunlaşır. Öyleyse kul Allah'tan razı olur. Allah da kuldan razı olur.
Buradaki muhtevaya baktığımız zaman kulun Allah'ın rızasına tabi olması söz konusu. Ne zaman Allah Teala bizden razı olacak? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman. Bu Allah'ın ön rızasını elde ettiğimiz nokta. Sonra mürşidimize ulaştığımız zaman ikinci bir rızayı elde ediyoruz. Ve böylece 5 tane rıza ard arda bizi 5. kat cennete ulaştırıyor. Azim rızada. Ama azim rıza 3'e ayrılıyor. 5. kat cennetin, 6. kat cennetin ve 7. kat cennetin sahibi kılan. İhlas makamına ulaştığımız zaman 5. kat cennetin sahibiyiz. İrşada ulaştığımız zaman 6. kat cennetin sahibiyiz. Allah'a köle olabilirsek olduğumuz zaman 7. kat cennetin sahibiyiz. Orası peygamberlerin, resullerin ve Allah'a köle olabilenlerin gittiği, ulaşabildiği cennetin adıdır. Allah razı olsun. On altıncı ayette Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim ellezine yekulune rabbena innena amenna fuafir lena zunubena ve kına azabennar. Onlar o takva sahipleri derler ki diyor Allah Teala Rabbimiz muhakkak ki biz mümin olduk. Bizim günahlarımızı sevaba çevir. Bize böylece mağfiret et. Ve bizi ateş azabından koru. İşte böylece Allah-u Teala'nın dizaynı en açık standartta ortada. Takva sahipleri kademelerine göre 7 ayrı kat cennetin sahibi oluyorlar. Allah razı olsun. Ayet 17'de Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Es sabirine ves sadıkine vel kanetine vel münfikine vel müstafirine bil eshar. Onlar diyor seherlerde, biliyorsunuz seher sabah namazına yarım saat kalanın itibaren sabah namazına kadar olan zaman parçası. İmsaktan yarım saat evvel başlayan bir zaman parçası. İmsaka tekabül eden, imsaka imsaktan evvel gelen, imsaka tekaddüm eden, imsaktan kadim olan, evvel gelen yarım saat. Bu yarım saatlik devreye seher vakti deniyor Osmanlıca'da. Ve Arapça'da da aynı ifade kullanılıyor. Burada bir eshar seherlerde demek. Öyleyse kimmiş bu insanlar? Onlar sabirinlerdir. Allah ne vermişse onlara sabredenlerdir. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala sabır sahiplerini kastediyor ve düşünün Allah-u Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde diyor ki وَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مِنْهُمْ اَيِّمَّةً يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابَرُوا وَكَانُوا اَيَاتِنَا يُوْكِنُونَ. Diyor ki Allah-u Teala onlardan, insanlardan imamlar kıldık, huzur namazının imamları kıldık, her devirde mutlaka bütün kavimlerden
bir Resul oluyor. Bu Resullerden birisi mutlaka huzur namazının imamı. Onlar sabrın sahipleri için imam olmuşlar. Yani nefslerindeki bütün afetler sabırsızlık afetiyle beraber yok olmuş. Sabır hasretiyle beraber bütün hasretler gelmiş. Nefslerinin bütün kalbini doldurmuş. Bu insanlar ilmel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin sahipleri. Sabrın sahipleri. Onun için de Allah-u Teala burada son kademeden bahsediyor. Sabrın sahibi olanlar, nefslerindeki bütün afetleri yok etmiş olanlar. Ve ahitlerine sadakat gösterenler, sadıkîn. Ne yapmışlar? Ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Yetmez. Allah'a köle olmayı da başarmışlar. Onlara sadıkîn diyor Allah-u Teala. Aslında sadıklar da bu kategorinin içinde. Ve kanitînlerden bahsediyor Allah-u Teala. Kimdir kanitîn? Bu dünyada Allah için ibadet yaparken kendilerini Allah'ın huzurunda görebilenler. Yetmez. Fizik vücutlarından, bu dünyadaki şu fizik vücutlarından başlarından yukarıya doğru bir şeylerin Allah'a yükseldiğini, Allah'a ulaştığını, Allah'ın zatında kaybolduğunu, orada bir süre kaldığını, bir süre kaldıktan sonra tekrar Allah'tan ayrılarak başlarından başlarına kadar ulaştığını ve başlarından vücutlarına tekrar o bir şeylerin geriye dönerek vücutlarına ulaştığını gören insanlar. Namazları boyunca bu gidiş geliş birkaç defa tekrar edilir. Yavaş bir tempoyla ve vücut belli belirsiz çok hafif bir hareketle ileri geri hafif bir sallantının içindedir. Bazen bu sallantı sağa sola da olabilir. Bu bazen belli olur, bazen belli olmaz. Ama mutlaka onlar kendilerinden bir şeylerin Allah'a doğru yola çıktığını, ona ulaştığını, tekrar kendilerine geri döndüğünü hissedebilen namaz boyunca bu olayı ard arda birkaç defa yaşayabilen insanlardır bunlara. Kanitin diyor Allah Teala ve servetlerini Allah yolunda harcayan, infak eden insanlar müfikin. İşte sonra da seherlerde Allah'tan bütün insanlara mağfiret dileyenlerdir. Müstağfirin. Burada müfikinden muradı Allah-u Teala'nın infak edenler. Önemli olan Allah yolunda infak etmek. Sevgili kardeşlerim, müfikun olanlar Allah yolunda infaklarını yapanlardır. İşte bu infakın Allah için olması asıldır. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah için bir şeyler oluşması söz konusu. Allah yolunda parayı Allah için harcamak. Öyleyse Allah yolunda yapılan bütün harcamalar infaktır. Allah için yapılan insanların Allah'a ulaşması için sarf edilen, insanlara Allah'ın ilminin ulaşması için sarf edilen bütün paralar hepsi infaktır. Kişiyi müfikin kılar. Allah yolunda sarf edilen paralar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, devrin imamı müstafirindir. Yani insanları o hedefe, mağfiret hedefine ulaştırandır. Çünkü onun aşıktan meleklerle beraber talebi üzerine
ve kişinin sebeplerini Allah-u Teala kişinin günahlarını iki defa affediyor ve sevaba çevirmiş oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Bakır Ali İmran Suresinin 17. ayet-i kerimesiyle bugünkü konumuz burada inşallah tamamlanıyor. Tekrar Allah'ın izniyle devam etmek üzere konumuzu inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini nasip kılması dilek ve temennilerimizle ve dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salatu ala Muhammed.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
2: Hürmetli dinleyiciler, izleyiciler ve sevgili öğrenciler, bir güzel günde daha inşallah bizlerle birlikteyiz. Ve Ankara mutluluk konulu bir ettir sevgili sohbetinde daha muhterem efendimiz, tasavvuf doktoru İskender Ali Bey'in inşallah bizlerle birlikte olacaklar. Ve inşallah ben müsaadenizle muhterem efendimize dönmek istiyorum. Muhterem efendimiz, öncelikle inşallah elinizden sonsuz günlük yapıyoruz. Ve en öncesi çok gerekli dualarınızı beklerken bugünkü bu etkili sohbetimizde, mutluluk konulu sohbetimizde tarzanesi, muhterem dinleyici, izleyici ve sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Ve mübarek edenizden inşallah sonsuz günlük yapıyoruz muhterem efendimiz.
3: Allah razı olsun Derhan, biz de hepinizin gözlerini öperiz. El-Fatiha ve As-Salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzi billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamdaya şükrediyoruz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere. Unutmayın, Allah-u Teala'nın tek bir hedefi vardır: hepinizi mutlu kılmak. Kainatın en üstün varlığı olarak yarattığı insan adı verilen bu mahluku Allah-u Teala mutlu görmek istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatının sahibi ve mutlaka cennete gitmesi lazım gelen bir kulu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, biliyorsunuz kainattaki en üstün varlık insandır. Allah-u Teala bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar, diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala biz insanların emrine musahhar kılmış bütün kainatı. Yani insana verilen bu varlık bütün kainatın uğruna yaratıldığı, Allah'ın en çok değer verdiği varlık, Allah'ın en çok sevdiği varlık. Eğer Allah-u Teala başka bir mahlukunu insandan daha üstün kılmış olsaydı, biz insanlara diyecekti ki, ben sizleri başka bir mahlukum için yarattım. Hayır, öyle demiyor. Başka bütün mahlukları bizim için yarattığını söylüyor Allah-u Teala. Her şey biz insanlar için yaratılmış. Bütün mahluklar. Canlı olsun, cansız olsun, hangi kainat oluşturursa oluştursun, her şey insan için. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Her şey insan için yaratılmış, ama insan Allah için yaratılmış. Bakara Suresi 156. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor: onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bir sonraki ayet, işte hidayete erenler onlardır. Ruhlarını Allah'a ulaştırabilenler onlardır, diyor Allah-u Teala. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir, buyuruyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insan üstün bir varlık olarak yaratılmış. Evvela bütün kainat kendisi için yaratıldığı için bu cihetle üstün, bütün diğer mahlukattan üstün bir varlık. Ayrıca kendisine Allah'ın emriyle secde edildiği için diğer bütün mahlukattan üstün. Biliyorsunuz Allah-u Teala buyuruyor: biz ona ruhumuzdan üfürdük. Şimdi onun önünde secdeyiz. Sevgili kardeşlerim, aslında secde edilen
insan değildi, Adem Aleyhisselam değildi. Allah'ın ona ihsan buyurduğu, başka hiçbir mahlukta olmayan ruh idi. Ruh, Allah'ın yalnız insana nasip ettiği bir muhteşem dizayn. Vücudumuzda Allah'ı temsil eden bir vücut. Emr aleminin varlığı Allah'ı fırdı cihetle Allah'tan gelmiş ve en önemlisi tekrar Allah'a dönecek olan, mutlaka Allah'a ulaşacak olan bir varlık. İnsanın ruhu. Ve kainat içerisinde, bütün bir kainat içerisinde sadece insan böyle bir şerefin sahibi. Başka hiçbir varlığına, mahlukuna Allah-u Teala ruh adı verilen, kendisine ait, kendisine mutlaka dönmesi gereken bir vücudu vermemiş. Öyleyse insan, sizler şu anda beni dinleyen, siz sevgili dinleyiciler, şu anda bizi izleyen siz sevgili izleyiciler, üniversitenin yeni bir dersini izleyen siz sevgili öğrenciler ve bu sohbetten de kâm almak üzere, mutluluğu bir defa daha yaşamak üzere bizi dinleyen gönül dostlarım, can dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. İşte Allah-u Teala insana kainatın önderi, kainatın hakimi olarak yaratmış. Bütün kainatı emrine musahhar kılmış. Öyleyse insan bir başka açıdan daha üstündür. Kainat emrine musahhar kılındığı için, sihredildiği için, emrine verildiği için. Kimin emrine? O emri vermeye layık olun. Liyakat elbette biz insanlara göre değildir. Liyakat Allah'a göredir. Allah-u Teala görüyorsunuz ki ayrı ayrı çakalardan insanoğlunu üstün kılmış başka diğer bütün mahlukatından. O zaman Allah-u Teala'ya hepimiz çok hamd etmeliyiz, çok şükretmeliyiz ki bizi insan olarak yaratmış. Yaratmıştaki, Allah'ın bizi yaratmasındaki gayeye baktığımız zaman temelde sadece bir unsur görüyoruz. Allah bizleri mutlu olalım diye yaratmış. İşte beraberce bakışlarımızı çeviriyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Üç temel unsur görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Bir, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir her şeyden önce. İki, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk, yani saadet reçetesidir. Nasıl mutlu olacağımızı bize öğreten kainatın en mükemmel kitabı. Üç, bu iki unsurla yetinmemiş Allah-u Teala, Kur'an-ı Kerim'e bir garanti koymuş. Kim mutlu olmayı dilerse, onun gereklerini yerine getirirse,
ben onu diyor Allah-u Teala mutlaka hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırırım. Üç. Öyleyse Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş bir mutluluk Kur'an-ı Kerim. Bunu da haiz. Öyleyse sevgili can dostlarım, sevgili gönül dostlarım, saadet açısından Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in bir saadet davetiyesi, bir saadet reçetesi ve bir saadet garantisi olduğunu görüyoruz. Allah saadetimizi garanti ediyor. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi midir? Zariyat Suresi 56. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor وَمَا هَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse hedef Allah'a kul olmak, yaratılış gayemiz bu. Peki niçin kul olmak? Mutluluğu yakalamak için. Bir insan başlangıç kulluğunda cennet saadetini mutlaka elde eder. En kullukta ikinci kat cenneti, Allah'a ruhunu ulaştırıp teslim ettiği zaman gerçek anlamda Allah'a kul olur. Üçüncü kat cenneti elde eder. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğinde dördüncü kat cenneti, nefsini Allah'a teslim ettiğinde beşinci kat cenneti elde eder. İrşada ulaştığı zaman altıncı kat. Allah-u Teala'ya bir hakkın kul olduğu zaman, yani Allah'ın kölesi olduğu zaman yedinci kat cenneti hak eder. Yedi kat cennetin yedisi de anlıyoruz ki böyle bir düzende insanlar için yaratılmış. Cinlerin de cennetlerinin ve cehennemlerinin olduğunu söylüyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse cennet saadeti açısından her şey Allah'a ulaşmayı dinlemekle, yani başlangıç kulluğuna, düşünce platformundaki kulluğa ulaştığımız an başlıyor. Peki Allah-u Teala Allah'a kul olmamızı farz kıldığına göre, yaratılış maksadı sadece bizi kendisine kul etmek olduğuna göre muradı ne? Muradı Allah'ın bu farz önünü yerine getirilimde cennet mutluluğunu mutlak olarak hak edelim diye. Sadece cennet mutluluğu mu? Hayır. Başlangıç kulluğunda, ön kullukta ve Allah'a kul olmakta 3 standart var. 21 tane basamak aşıyoruz bu 3 safhada ve 3. cennete kadar ulaşıyoruz. Ama ilk ikisinde dünya saadetine adım atamadığımız halde ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman dünya saadetinin yarısını elde ediyoruz. Nefsimizin afetleri yarı yarıya azalıyor. Allah'a olan itaatimiz yarı yarıya çoğalıyor. Ve cennet saadetinin üçüncüsünü, üçüncü kat cenneti ama dünya saadetinde yarısını elde ediyoruz. Ne zaman fizik vücudumuzu Allah'a teslim edersek, tekrar kul olursak, o zaman bu kulluğa ulaştığımız zaman dünya saadetinin %90'ı bizim oluyor.
seyrek düştüğümüzde Allah'a teslim etmiş olduğumuz noktada, daha sonra daimi zikirle nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. Ruhumuzda, beçimizde, nefsimizde Allah'a teslim edilmiş oluyor. Allah'ın teslimini, emirlerini gerçekleştiriyoruz. Dünya saadetinin de %100'üne kavuşuyoruz. Öyleyse Allah Teala bize kul olma emri verince, bizi kul olmak için kendisini yaratıyor. Böyle bir hedefi söz konusuysa Allah'ın muradı nedir? Çok açık. Bizi mutlu kılmak. Allah'a kul olmak, görüyorsunuz ki kişiyi hem cennet mutluluğunun hem de dünya mutluluğunun yüz üzerinden yüzle sahibi kılıyor. Bunun için de emri var. Mutlaka böyle olacaksınız diyor, üzerimize farz kılın diyor. Yani mutluluğu Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Öyleyse bizi davet ediyor bunları gerçekleştirmeye farz kılarak. Yani madem ki bunları gerçekleştirenler Allah'ın cennet ve dünya saadetini elde eder, bizi Allah-u Teala cennetine ve dünya saadetine davet ediyor. Öyleyse görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Takva sahibi olmayı emretmiş. Ya eyyühellezine aminur tekullah ediyor Allah-u Teala. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Takva sahibi olmakta da aynı standartları görüyoruz. 5 safhada 5 kat cennet ve dünya saadetinin devamı. Allah-u Teala Allah'a teslim olmamızı farz kılıyor. Gene aynı şeyi görüyoruz. 5 safhada cennet ve dünya saadetlerinin tamamı. Öyleyse bizi Allah'a teslim olmaya davet eden, bizi Allah'a kul olmaya davet eden, bizi takva sahibi olmaya davet eden Allah-u Teala bu davetleriyle sadece mutluluğa davet ediyor aslında. Öyleyse hangi cepheden olaya bakarsanız bakın, kesin olarak göreceksiniz ki Kur'an-ı Kerim bütün insanları mutluluğa, cennet ve dünya saadetine davet eden bir ilahi davetiyedir. Hepsi bu kadar mı? Hayır. Allah Teala garanti ediyor. Diyor ki ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. İşte ve Asr suresi 1 ve 2. ayetler Allah-u Teala buyuruyor. Ve asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Cehenneme gidecekler. İllel lezîne âminû. Ama âmin olanlar hariç, onlar cehenneme gitmeyecekler. Onlar cennete gidecekler diyor Allah-u Teala. İşte görüyoruz ki Allah-u Teala açık bir şekilde cenneti vaat ediyor insanlara. Cennetin insanlara vaat edildiği, takva sahiplerine vaat edildiği açık bir şekilde yer alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde bu vaadi, Allah'ın cennet vaadini çok net olarak görüyoruz. Diyor ki Allah-u Teala ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid hâzâ mâ tuâdûne ve külli ebâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Bütün ebap olanlar için ruhlarını Allah'a ulaştırmış
ve Allah'ın ruhlarına sığınak olduğu herkes için ve başların üzerinde devrin imamını muhafız olarak taşıyanlar için vaad olunan cennet. Öyleyse Allah-u Teala cenneti vaad etmiş. Bütün insanlara vaad etmiş. Yani Allah-u Teala'nın vaadinde huş yoktur demesi söz konusu olduğuna göre, Allah'ın vaadinde huş olmaz, sözünde huş olmaz işaretine binaen, bu istikamette Allah'ın vaadi haktır. Allah Teala bunu da söylüyor, Allah'ın vaadi haktır diyor. Öyleyse Allah Teala cenneti takva sahiplerine vaat ettiğine göre, vaadini mutlaka yerine getireceğine göre, bunun açık hükümlerinde koyduğuna göre sonuç kesin. Takva sahibi kimdir? Beş ayrı safhada, beş ayrı takvada, normal takvaya ulaştığımız yer ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz noktadır. Teslim edersek cennete gireceğimiz kesinlik kazanıyor. Fecr 28, İrci'yi ile Rabbiki buyuruyor Allah-u Teala. Fecr 30 ve Tuli cenneti. Ruhunu Allah'a döndür ve cennetime gir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir defa daha işaret geliyor. Allah-u Teala bir defa daha garanti veriyor. Ruhunu Allah'a döndür, ulaştır ve Allah'ın cennetine gir.

Hazreti Nuh kavmine söylüyor. Ben bu yanımda bulunan amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır, diyor. Ulaştırırlarsa ne olur? Gördük. Ulaştırırlarsa mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olurlar. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a mutlaka ulaşır mı? Kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki Ankebut suresinin 5 ve 6. ayetlerinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Bu da Allah'ın garantisi. Ulaştırırsa ne olur? Görüyoruz ki Allah Teala kesinleştirmiş. Öyleyse bu kadar açık bir şekilde Allah Teala ifade etmiş ki Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse salt Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girer. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'a ulaşır. Bu sefer de Allah'a ulaştığı için gene cenneti hak eder, hem de üçüncü kat cenneti. Öyleyse görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim garanti veriyor bize. Kim Allah'ın davetine icabet ederse onun gireceği yer kesin olarak cennettir. Allah Teala bunu garanti etmiş. Ve Kur'an-ı Kerim'in iki vasfı. Birincisi, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Mutluluk davetiyesidir. İkincisi, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Bize cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna nasıl ulaşacağımızı gösteren, bunun reçetesini veren bir özellik taşır. Allah Teala emirleriyle bize yol gösteriyor. Ne diyor? Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Amin olun diyor. Sonra ne diyor? Mürşidinizi Allah'tan isteyin diyor. Sonra ne diyor? Ruhunuzu Allah'a ulaştırın diyor. Sonra ne diyor? Fizik gücünüzü Allah'a teslim edin diyor. Sonra ne diyor? Nefsinizi Allah'a teslim edin. Bu kadar mı salt emirler mi? Hayır. Bu emirlerin hangi şartlarla nasıl gerçekleşeceğini Allah Teala son derece açık olarak anlatıyor. Verdiği garantilerle şunu görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'tan 10 tane ihsan olur. Kim mürşidine ulaşırsa ki 10. ihsan mürşidin kişiye gösterilmesidir Allah Teala tarafından. Mürşidine ulaşıp da önünde de çöküp tövbe ederse 10 tane nimet olur. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde 10 tane ihsanı ve 10 tane nimeti safha safha bize anlatıyor. Ve nerelerde ne yapmamız lazım geldiğini, nasıl yapmamız lazım geldiğini açık emirleriyle beyan ediyor. Yetmez, gerçekleştirmeyenlerin cezasını, gerçekleştirenlerin mükafatını anlattıktan sonra sahabeyi de misal olarak veriyor. Bütün emirleri yerine getirdiklerini, karşılığında da hepsinin mükafatını
Allah-u Teala'dan olmaya

hak kazandıklarını ifade ediyor Allah Teala. Öyleyse ne emretmiş Allah Teala? Birinci emri Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci basamak insanlar olayları yaşar. İkinci basamak olayları değerlendirir. Herkes yapar bu ikisini. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete giremez. İlk iki basamak cehennemin sahiplerine ait. Ve reçetenin ilk maddesi geliyor. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Dilemezsek gideceğimiz yer cehennem. Dilersek mutlak cennet. Ve Allah Teala farz kılmış üzerimize. İşte reçete burada başlıyor. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. Ve bu dileğin özelliklerini hemen sayıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu işitir, bilir ve görür. Derhal gayb-i esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin irşat makamının arasındaki hicab-ı mesleği Allah'ın olmasıyla noktalanır. Bir, kişinin kulaklarındaki vakayı Allah'ın açmasıyla noktalanır. İki, kişinin kalbindeki ekinleti Allah'ın alması ve yerine ihbat koymasıyla noktalanır. Üç, işte Allah-u Teala'nın emri, emrin yerine getirilmesiyle Allah'ın rahmet, rahim esmasıyla tecelliye başlaması. Öyleyse reçetenin bütün maddeleri sırayla ait olduğu standartlarda yerleştirilmiş. Biz ne yapacağız? Reçetede bu var. Buna karşılık Allah bize ne yapacak? Reçetede bu da var. İki taraf, Allah ve biz. Bize düşen bir adım atmak, Allah'ın kendisine verdiği vazife ise 10 adım atmak. Hep başlangıç standartlarında 1'e 10 verir. Öyleyse biz Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'a bir adım atarız. Allah da bunun üzerine bize 10 adım atarak cevap verir. 10 tane ihsanda bulunur. İşte ilk 5 ihsan. Rahim esmasıyla tecellisi, hicab-ı mesleği almak. 2. Kulağınızdaki vakayı almak. 3. Kalbinizdeki ekinleti almak. 4. Yerine ihbat koymak. İrşadı sağlayan, idraki sağlayan bir müessese koymak nefsimizin kalbine. 5. Sonra 6. ihsanı Allah'ın kalbimize hidayet etmesi. Hidayeti koyması ulaşarak. 7. ihsan bununla kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmesi. 8. ihsan göğsümüzden kalbimize nur yolu açması, Allah'ın nurlarının kalbimize girebilmesi için. 9. ihsan bize huşu sahibi kılması. 10. mürşidimize göstermesi. Reçete standartları bir veriyor. Biz ne yapacağız? Buna mukabil Allah ne yapacak? Biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Vazifemiz bu kadar. Bunu yaptık mı geri kalanı Allah yapacak. 10 tane ihsanda bulunacak bize. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeseydik bu ihsanların hiçbirisi olmayacaktı. 10. ihsan mürşidin gösterilmesi. 1'e 10'u aldık. 10 tane ihsan aldık. Allah'a ulaşmayı diledik. Biz bir adım attık. Allah bize doğru 10 adım attı. 2. adımı atacağız. 1'e 10 tamamlandı. Allah'ın bize gösterdiği mürşide ulaşıp önümüze çöküp tövbe etmek reçetenin 2. maddesi. Bize düşen görev tabi olmak. Tabi oluyoruz. Ulaşıyoruz mürşidimize, önümüze çöküp tabi oluyoruz. Bu sefer de Allah Teala 10 tane nimet veriyor. Başımızın üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Artık başımızın üzerinde nimet var.
Ali İmran 164'e göre başımızın üzerinde nimet var. Fatiha suresine göre başımızın üzerinde nimet var. Sırat-ı müstakim diyor Allah Teala, sıratellezine en'amte aleyhim. O yol ki üzerlerine nimet, başlarının üzerine nimet verdiklerimizin, başlarının üzerine nimet olanların yoludur. İşte o nimet mürşidimizin ruhu başımızın üzerinde. Birinci nimet. Kalbimizin mührünü açıyor. İkinci nimet. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini alıyor. Üçüncü nimet. Kalbimizin içine iman yazıyor. Dördüncü nimet. Neyin üzerine yapıyor bunu? Reçetedeki temel standart. Biz ikinci adım atacağız, mürşidimize tabi olacağız. Olmazsa olmaz. Tabi olmazsa gerçekleşmez. Öyleyse neyin yapılması lazım geldiğini, neyin yapılmaması lazım geldiğini Allah Teala bize açık ve kesin bir şekilde tarif ediyor reçetesinde. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dilemezsek gideceğimiz yerin cehennem olduğu kesinleşmiş. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri reçetenin acı tarafı. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu benim emrim, farzım. Reçeteye koyuyor bunu. Eğer gerçekleştirmezseniz diyor gideceğiniz yer cehennemdir. İkinci safhada diyor sizin için tayin ettiğim mürşide ulaşacaksınız. Ulaşırsanız ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ulaşmazsanız o zaman gideceğiniz yer iki sebepten daha cehennemdir. Küfürde kaldığınız için bir, belâette kaldığınız için iki. Aynı zamanda tabii fıstıkta kaldığınız için üç. Öyleyse reçete bize iki tarafı da açık bir şekilde öğretiyor. Ya cehenneme gitmek ya da Allah'ın cennetine girmek. Mürşidimize ulaştık. Dört tane nimet aldık Allah Teala'dan. Beşinci nimet bütün günahlarımızın sevaba çevrilmesi. Reçete bunu yaparsan bunun mükafatı budur diyor. Mürşidine ulaştığın zaman senin bütün günahlarını sevabı çeviririm diyor Allah Teala. Yani reçete muhtevayı veriyor. Bir insanın cennete girebilmesi için kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması lazım. Bunun bütün şartlarını garanti ediyor Allah Teala. Ne yapıyor? Kişinin bütün günahlarını sevabı çeviriyor. Yetmez. Artık günahların sevapları geçmesine müsaadesi yok. Neden yok? Nasıl sağlıyor bunu? Bize o güne kadar bire 10 veren Allah Teala her sevabımıza, her kazandığımız dereceye 10 katını veren Allah Teala o günden itibaren 100 katını vermeye başlıyor ve emmare levvame mülkime mutmainne radiye mardiye ve teskiye kademelerinde 7 tane kademede 1'e 100'den 1'e 700'e kadar çıkartıyor bunları. Maksadı ne? Maksadı bizim için cehenneme gitmeyi imkansız kılmak. Neden? Hiç mümkün olabilir mi? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler düşünün. Bir insan düşünün. Bu insanın cehenneme gitmesi için her gün kazandığı derecelerden 700 kat fazla günah işlemesi lazım. Her gün kazandığı sevabın 700 katından daha fazla günah işlemesi lazım. Bu fizik olarak imkansızdır. İnsan ne yaparsa yapsın her gün kazandığının 700 katından fazlasını günah olarak işleyemez.
eşyanın tabiatına aykırı. Ben ise ne yapıyor reçete? Reçete bize açıklıkla neyi yapmamız, neyi yapmamamız gerektiğini bütün detaylarıyla öğretiyor. Ve Allah-u Teala diyor ki, aklını kullanmayana azap ederim. Ne demek bu? Kur'an-ı Kerim diyor benim reçetem. Onu öğreneceksiniz. Onda diyor bizim size büyük kolaylıklarımız var. Bunları öğrendiğiniz takdirde aklınızı kullanmış olursunuz. İnsanlar Allah'ın o muhteşem ifadesine hiç iltifat etmiyor. Diyor ki Allah Teala, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler sadece. Ne yapar Allah Teala? Öyle bir kolaylıkla reçetesini sunar ki şaşar kalırsınız. Çünkü sadece bir tek dilekle sonsuz bir hayatı içinde sonsuz mutlulukla geçireceğiniz cenneti size mutlaka Allah Teala sağlıyor. Sadece siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemişseniz mutlak olarak Allah'ın cennetine gireceksiniz. Peki bunu bilen birisi, bunu öğrenen birisi, Allah'a ulaşmayı dileyerek bunu tatbik eden birisi kimdir o insan? O insan aklını kullanan insandır. Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle cenneti hak etmiştir. Peki ya ötekiler? Ötekiler de cehennemi. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar ne yaparlarsa yapsınlar Allah'ın cennetine girmek imkanının sahibi olamazlar. Gidecekleri yer mutlak olarak cehennem. İşte bunlar için Allah Teala aklını kullanmayanlar diyor, onlara azap ederiz diyor. Öyleyse reçete son derece önemli. Neyin olması lazım geldiğini, neyin olmaması lazım geldiğini söylüyor. Olmaması lazım gelen ne? Mürşide ulaşmamak. Eğer insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah 10. ihsanında bana mürşidini gösteriyor. Eğer kişi reçeteye göre yapılmaması lazım geleni yaparsa, mürşidine ulaşmazsa o zaman delalete olacağı için bir, küfürde olacağı için iki, aynı zamanda tabiatıyla böyleyse fıskta olacağı için üç. Ayrıca hiçbir zaman günahları sevaba çevrilmeyeceği için o kişi mutlaka cehenneme girer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için Allah Teala diyor ki onların kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden mutlaka fazladır. Müminin 103. Kimler bunlar? Hüsranda olanlar. Kim hüsranda olanlar? Velayette olanlar. Velayette olanlar kim? Hüsranda olanlar da, velayette olanlar da günahları sevaplarından fazla olanlar. Öyleyse böyle olan insanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesi. İnsanın ruhun bir kapı açabilmesi için birinci aşamada mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemezse söz konusu olan cehennem. Dilerse söz konusu olan Allah'ın cenneti. Bu cenneti pekiştirmekse mürşide ulaştığı noktada kişinin gerçekleşiyor.
Reçete hükmünü gelecek merdivenin daha üst basamaklarında da yol göstererek sağlıyor. Mürşide ulaşan kişi reçetenin başka bir hükmünü gerçekleştirmek mecburiyetinde. Namaz kılacak, oruç tutacak, zekat verecek, hacca gidecek, kelime-i şehadet getirecek, hepsi tamam. Ama asıl yapması lazım geleni reçete işaret ediyor, zikir yapacak. Zikir yapmazsa bu şart olmazsa olmaz şartıdır. Zikir yapması kurtuluşu gene mümkün değil. İşte Allah-u Teala zikir yapmayı farz kılarak yeni bir kurtuluş kapısı daha açıyor kişiye. Çünkü zikir yapmak o kişiyi nefes kesimi ulaştıracaktır. Reçetenin vazgeçilmez şartlarından bir tanesi. Zikir yapmak, bütün reçetenin şartları farz kılmıyor üzerimize. Allah-u Teala zikri farz kılmış. Günün yarısından daha fazla zikri farz kılmış. Ve daimi zikrede farz kılmış. Neden? Nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirelim diye. Gerçekleştiremezsek ne olur? Dünya saadetini yaşayamayız. Gerçekleştirirsek ne olur? Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımızda dünya saadetinin yarısını elde ederiz. Daimi zikre ulaştığımızda dünya saadetinin %100'ünü elde ederiz. Öyleyse reçetemize gideceğimiz yolu, açacağımız kapıyı, kısaca neyi, neden ve nasıl yapmamız lazım geldiğini öğretiyor. İşte bütün bunların ışığı altında bizim için söz konusu olan şey reçetin muhtevasını öğrenip tatbik etmektir. Yani aklımızı kullanmaktır. Aklını kullanmayana azap ederim diyor. Neyse, ne olmamız lazım? Aklını kullananlar olmamız lazım. Ne olmamız lazım? Reçeteye riayet edenler olmamız lazım. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaptıklarımızla onların karşılığında aldıklarımız arasında bir karınca ile bir dünyanın mukayesesi var. Sadece bir dilekle bir insan sonsuz bir hayatı cennette geçirmek yetkisini alıyor Allah-u Teala'dan. Sadece bir dilekle. Öyleyse bu dileği bir karınca olarak düşünürseniz, Allah'ın bir sonsuz hayatı ve cenneti yaşatmak konusunda verdiği garanti en az bir dünyadır. Öyleyse reçete her alanda bize yolumuzu gösteriyor. Reçete bir pusula bizi kurtuluşa mutluluğa başlayacak olan muhteşem bir dizaynı içeriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz Allah-u Teala sizleri ne kadar çok seviyor? Nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Zikir yapıyorsunuz. Allah'ın katından gelen rahmet, fazla salavat kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin içinde iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlıyor. Her %7 fazıl birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselecektir. Ve bunu 7 defa gerçekleştirdiğinizde
yedinci kata ulaşan ruhunuz, yedinci katın yedi alemini geçecek. Sesli müntadan Allah'ın zatına dikey olarak yükselip ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaştığınız, Rabbinize döndüğünüz anda da mutlaka Allah'ın cennetini bir defa daha hak edeceksiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda reçete bize yol gösteriyor. Ne yapmamız lazım geldiğini. Demek ki zikir de olmazsa olmaz bir şart. İşte reçetenin muhtevasını Allah-u Teala ne kadar açık olarak ortaya koymuşsa, şeytan da bütün insanları bu reçetenin hükümlerinden alıkoymak için bütün dehasını kullanır, insanları hileleriyle, desiseleriyle, yalanlarıyla Allah'ın reçetesini tatbik etmemek istikametinde hep kandırmaya çalışır. Tatbik etmemelerini sağlamaya çalışır. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Allah'ın reçetesidir. Allah'ın mutluluk reçetesidir. Bu noktada duruma baktığınız zaman 7 defa %7 nur birikimi, huşuda kazanılan %2 nurla beraber kişinin nefsindeki, nefsinin kalbindeki nurları %50'yi aşırtarak %51'e ulaştırıyor. Bütün insanlar hayata gece başlarlar. Yani nefslerin kalbi kapkaranlıktır. İnsanlardan bir kısmı bu geceyi gündüze çevirir. Bir kısmı gece hayata gelir ve gece ölür. Nefsinin kalbi kapkaranlık bir şekilde doğar, kapkaranlık bir şekilde ölür. İşte onlar Allah'ın saadet reçetesinden haberdar olmayanlardır. Akıllarını kullanamayan zavallılardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler reçeteyi bilenlersiniz. Sizler reçeteyi yaşayanlarsınız. Sizler mutluluğu her noktada hak edenlersiniz. Sizler gelecekte bütün insanlara bu reçeteyi öğretecek olanlarsınız. Geleceğin güneşleri, geleceğin nurları, geleceğin meşaleleri, ışıkları bütün insanlara mutluluk davetiyesini ulaştıracak olanlarsınız. Şerefle, şanla bu göreve seçildiniz. Allah'ın bütün güzelliklerini insanlara öğretmek, onların mutluluğunda methaldar olmak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere mutluluğu hediye ediyor Allah-u Teala. Sizler akıllarını kullananlarsınız. Ve başkalarının da akıllarını kullanmalarına sebebiyet verecek olanlarsınız. Geleceğin mutlu nesillerinin var olmasında çorbada tuzu bulunacak olanlarsınız. Gelecek nesiller sizlerin eseri olacaktır. Dışınızdakiler bu büyük hakikatlerden
haberdar değiller. Kur'an-ı Kerim'in bir saadet davetiyesi olduğundan, Kur'an-ı Kerim'in bir saadet reçetesi olduğundan, Kur'an-ı Kerim'in bir saadet garantisi olduğundan haberleri yok. Onlara göre dünyada rahat yoktur. Onlara göre sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet müjdelenmiştir. Geri kalanı cehenneme gidecektir. Öyle zannederler. Bu birinci grup, ümitsizler grubu. Ötekiler de öyle pesimistler ki, öylesine bir inancın sahipleri ki, Allah merhametlidir diyorlar. Bize mutlaka acıyacaktır. Ne kadar günahkar olursa kalalım, affedecektir bizi. Doğru pası cennetine alacaktır. Allah merhametin sahibidir. Ayrı diyorlar, Allah-u Teala'nın sözü var, garantisi var. Kim müminse mutlaka onu cennetine alacak. Biz de evvel Allah'a inanıyoruz. Öyleyse müminiz. Mümin olduğumuza göre Allah-u Teala mutlaka bizi cennetine alacak. Bu olmasa bile Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin şefaati var. Kıyamet günümüzde şefaat edecek. Doğru pası cennete gireceğiz. Onun ümmetinden olmak şerefinin sahibi olarak biz hepimiz toptan Allah'ın cennetine gireceğiz. İşte iki tür insan tipi. İkisi de yanlış. İkisi de çok mübalağalı bir tarzda hakikatleri, şeytanın değiştirdiği standartlarda farklı öğrenmişler. Sonuç mu? Sonuç, biz felaketi simgeliyor. Sevgili kardeşlerim, ne birinciler ne ikinciler kurtulamazlar. İnsanlar düşünün, hayatları 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl devam etmiş. Hayatlarını namaz kılmakla, oruç tutmakla, zekat vermekle geçirmişler. Kelime-i işaret tutmuşlar. Hacca da gitmişler. Ama kurtulmaları mümkün değil. Ve bu büyük hakikatten haberdar değiller. İşte akıllarını kullanamayanlar, bu insanlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunlar akıllarını kullanamayan zavallılar. Kur'an-ı Kerim'in bir saadetin peçetesi olmasından, davetiyesi olmasından ve garantisi olmasından haberleri olmayan insanlar ve ne yazık ki buna dayalı olarak kurtuluşları da mümkün olmayan insanlar, akıllarını kullanamayanlar. Sevgili kardeşlerim, öğrenciler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler akıllarını kullanırsınız. Sizler sadece cennete girecek olan insanlar değilsiniz. Başkalarının da cennete girmesine nasibi olanlarsınız. Onlara bütün güzellikleri verecek olanlarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dileklerimizle, dualarımızla Allah-u Teala'nın izinde sizlere bir dizayn alıyoruz. Sizi, hepinizi geleceğin müjdecileri olarak selamlıyorum. Hepinizin sonsuz cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmasını diliyorum. Allah hepinizden razı olsun.
Allah'ın mutluluklarını hepinizin yaşaması daim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir güzelliği daha burada bitiriyoruz. Ne yazık ki zaman çok hızlı bir şekilde akıyor ve bugünkü sohbetimiz de inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet hayatına hem dünya hayatına ulaştırması dileklerimizle ve dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Yine bir mutluluk perdesi daha burada açılıp kapanıyor. Sonsuz mutluluk dileklerimizle, temennilerimizle ve dualarımızla. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salâle Allah'ıma ekleyizmine. Elhamdülillahi rabbil alemin ar-Rahmanirrahim. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Teşekkürler, teşekkürler ve teşekkürler enciler. Bir mutluluk konulu sohbetinde daha ödülen ödenmek. Tasavvuf doktoru Şirkenler Ali Nehir sizlerle birlikte oldular inşallah. Ödülen ödenmek sadece sonsuz halk ve şükrediyoruz ki belirtildi sohbetinize daha bir kere başlamış oldu. Bir bence sohbetlerinizde, dersinizde ve kazanlarınızla birlikte olmak, imanetle birlikte olmak, Zeytlerimizde inşallah çok kıymetli duvarlarınızı bekliyor. Benim zahmetlerinizden sonsuz kıymet ediyoruz hocam efendim inşallah.
0: Hepinizin gözlerini yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Mübarek ellerinizden tekrar mesaj ederiz hocam efendim inşallah.
0: Allah razı olsun.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir İslam ve tasarrufi konular bahsinde sevgi konusunu inşallah işlemek üzere bir aradayız. Kod numarası 4.1.11.65. Sevgi, Allah'ın dizaynında insan hayatının temelini teşkil eder. İnsanda bulunmasını Allah'ın en çok istediği haslet sevgidir. Ne kadar çok severseniz o kadar çok Allah Teala tarafından sevilirsiniz. Sevginiz Allah'a dönüktür. Sevginiz insanlara dönüktür. Hayvanlara dönüktür. Her şeye dönüktür. Yeter ki sevin sevgili kardeşlerim. Alaninin de kıymetli olmak istiyor musunuz? Yapmanız lazım gelen şey sevmektir. Severseniz kıyamazsınız. Severseniz zulmedemezsiniz. Severseniz Allah'ın sevdiği olursunuz. Severseniz sizden etrafınızdaki herkese sevgi saçılır. Siz bir sevgi yumağı olursunuz. Çevrenize güneş nasıl ışık saçıyorsa sevgi ışıkları saçarsınız. Siz severseniz herkes de sizi sever. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, seviniz. Bu Allah'ın temel hedefidir. Hepinizi Yüce Rabbimiz sevginin sahipleri olarak görmek istiyor. Sevmenizi istiyor hepinizin. Allah'ı sevmenizi, etrafınızdaki insanları sevmenizi istiyor. Biz insanlar sosyal mahluklarız. Yani başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetinde olanlarız. Aile bu standardın en küçük cüzüdür. İnsan tek başına sosyal mahluk olmak muhtevasını yaşayamaz. Mutlaka bir ailede doğdunuz. Bir anneniz var, bir babanız var, hayatta veya rahmetli, ama siz de varsınız, aileniz de var. Allah aileyi mukaddes bir yuva olarak kabul eder. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlenebilecek çağa gelmiş olan gençlerin hepsini evlendirmek konusunda büyük gayretler sarf etmiştir. Herkesleri seferber etmiştir. İnsanları evlendirsin, ev bark sahibi olsunlar, aile yuvası kurulsun, bir ailenin bacası tutsun diye. Öyleyse sevgi ailede temel faktörü ifade eder.
babadan başlayan, annede devam eden, çocukların en büyüğünden en küçüğüne doğru inen bir sevgi halesi, ailede mutluluğun en büyük kaynağıdır. Hiçbir zaman babanın çocuklara olan sevgisi annenin sevgisiyle mukayese edilemez. Anne daima çocuklarını babadan fazla sever. Her çocuk annenin kanından, canından bir parçadır. O dünyaya getirmiştir çocuğu. Onun vücudu o noktaya ulaşmıştır. Öyleyse sevgi müessesesine baktığımız zaman ailede babadan anneye, anneden en büyük çocuğa, sonra daha küçüğe, daha küçüğe, daha küçüğe doğru giden bir sevgi merdiveni söz konusudur. Öyleyse büyükler küçüklere karşı sevgi besleyecek. Küçükler büyüklere karşı yalnız sevgi beslemeyecek, aynı zamanda saygı da besleyecek. Ailede eğer saygı yitirilmişse orada anarşi vardır. Saygı esastır. Saygının mutlaka devamı gerekir. Sevginin yanı başında ailede disiplini temin etmek babanın temel görevidir. Osmanlı'da ailenin en yaşlı erkeği bu görevi üstlenirdi. Bugün de böyle pederşahi aileler hala mevcuttur. Böyle bir ailede liderlik vasfı ailenin en yaşlısınındır. Yetki onadır. Ailenin sorumlulukları onun üzerine bina edilir. Öyleyse burada sisteme baktığımız zaman yukarıdan aşağı inen bir sevgi çağlayanı görürüz. Sevgi hepinizden etrafınızdaki kişilere akan bir sevgi çağlayan olmalıdır. İşte başka insanlarla beraber yaşadığınızda artık eşit seviyede insanlar söz konusudur biz insanlar için. Allah'a göre eşit seviyede insan yoktur. Herkes birbirinden mutlaka derece farklılığına sahiptir. Milyarlarca dereceden İnsanlar hep değişik paylar alırlar. Yetmez. Her saniye insanoğlunun derecatı değişiklik gösterir. Ya her saniye pozitif haneye, kazanılan hanesine değerler yazılır. Ya da her saniye kaybedilen hanesine değerler yazılır. Her ikisi de vardır, geçerlidir.

de bizim için de her saniye olmasa da birçok dakikada öksürük geçerli. Bu öksürük bizim ezeli dostumuz. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki sağlığımıza bir etkisi yok. Öksürürüz ve vücut müdafaasını yapar. Bu öksürüklerin sonucunda da mikroplar dışarı atılır. Şimdi sevgiden bahsediyorduk, öyle değil mi? Sevgi ailede ve tasavvufta yukarıdan aşağı bir seyir takip eder. Her tasavvuf dergahında, dergahın sahibi Allah-u Teala tarafından o dergahın mürşidi orada en üstün noktadadır. Sevgi ondan etrafındaki herkese yayılacaktır. En çok sevilenler Allah-u Teala'nın da en çok sevdikleri olacaktır. Onlar daha çok sevileceklerdir. Öyleyse sevgide eşitlik söz konusu mudur? Değildir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın sevgisinde eşitlik yoktur. Herkes sahip olduğu derecata paralel bir sevilmeyle sevilir. Öyleyse Allah-u Teala'nın en çok sevdiğinden en az sevdiğine doğru bir milyarlarca insan serisi ard arda gelir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, bizim size söyleyeceğimiz en güzel söz, sevinin sözü olacaktır. Eğer severseniz mutlu olursunuz. Nefret ederseniz mutsuz olursunuz. Unutmayın, sevgi ruhun bir hasletidir. Nefret, nefsin bir afetidir. Birincisi sizi mutluluğa ulaştırır. İkincisi mutsuzluğa. Neden? Çünkü şeytan nefsinizin afetlerine her zaman tesir etmek için bir gayrettedir. Çoğu zaman da kendi düşüncelerinizi sanarak şeytanın söylediklerine nefsiniz itibariyle itaat edersiniz. Ne diyor Allah Teala Nur suresinin 21. ayet kerimesinde? Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münker ve fuhuşla emredilirler. Nasıl yapıyor şeytan? Unutmayın. Şeytan, şeytanlar sadece afetlere tesir edebilirler. Ruhun hasletlerine en ufak bir tesiri söz konusu değildir şeytanların. Herkesin etrafında her zaman bir şeytan mutlaka vardır. Şeytan veya şeytanlar. Ne zaman içinizden bir ses size Allah'ın bir emrine itaat etmemenizi söylüyorsa işte o şeytandır. Ne zaman içinizden bir ses size Allah'ın bir yasağını yasak da olsa yapmanızı istiyorsa o gene şeytandır. Siz değilsiniz. Öyleyse insanlar bir hedefe, negatif bir hedefe ulaşırlarsa mutlaka şeytanın ihvası, şeytanın tesiri orada vardır. Bundan büyük zevk alır. Yani sizin günah işleyerek derecat kaybetmeniz, o anda Allah-u Teala'nın size olan sevgisinde bir eksilme, şeytan için büyük bir hazdır. Bundan mutluluk duyar bütün şeytanlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yapmanız lazım gelen şey çok basit değil mi? Herkesi seveceksiniz. Sizden etrafınıza her zaman onları mutlu edecek davranışlar ulaşacak. Sevginin dışarı taşan göstergesi
başkalarına ulaşan mutluluktur. Eğer insanları seviyorsanız, her zaman onları mutlu edecek bir şeyler yapabilirsiniz. Birkaç kelime, birkaç cümle, onlarla ilgilendiğinizi belirten herhangi bir işaret, davranış, yaklaşım, hepsi etrafınızdaki insanları mutlu kılacaktır. Zor mu? Nefsinizin size asla müsaade etmeyeceği bir o husus işte budur. Hiçbir zaman nefsinizdeki afetler insanları sevmenize uygun zemin hazırlamaz. Bütün insanlar da kulvara nefsleri %100 afetlerle dolu olarak girerler. Ve Allah'a ulaşmayı dileyene kadar da hiçbir değişiklik olmaz. Kişi açık ve kesin bir standart içinde şeytanın emrindedir. Ve insanları ne kadar çaktırmamaya çalışsa, gizlemeye çalışsa, aslında iç dünyasında hep başkalarına kötülük etmek, onlardan intikam almak, onlardan üstün olduğunu onlara kanıtlamak, her zaman iç dünyasındaki hakim unsur budur. Hep buna çalışır insanlar. Ne zaman ki daimi zikre ulaşacaksınız, o zaman bu film bitecek. Bu kara film yerini beyaz filme terk edecek. Hem çok seveceksiniz, hem de çok sevileceksiniz. Unutmayın, sevenler sevilir. Gene unutmayın, seven sevdiğine koşar, nefret eden nefret ettiğinden kaçar. Onunla karşılaşmak istemez, birlikte olmak istemez. Neden kardeşlerim? Bazılarınız etrafındaki insanlara karşı sert ve haşin ve sevilmiyorlar. Arkasında sadece onlardaki sevgisizlik var. Ne uğruna bunu yapıyorsunuz? Etrafınızdaki insanları neden kırıyorsunuz? Hangi sebeple onların üzülmelerine sebebiyet veriyorsunuz? Hiç sordunuz mu kendi kendinize? Biliyorum ki kim böyle yapıyorsa ben bu huyumdan kurtulmak istiyorum diyecek bize. Ama kurtulmanın yollarını gösterdiğimiz zaman onun tatbikatı gerçekleşmiyor. İnsanlar kolay kolay huylarından vazgeçmiyorlar. Bütün bunları, hepsini, bütün negatif faktörleri devreden çıkaracak olan tek hedefe ulaştırıcı ibadet, zikirdir. Zikri ibadetlerin en üstünü olarak değerlendirin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. En güzel standartlarda büyük gayretlerin sahibi olun. Sevin. Ve göreceksiniz ki mutlaka sevilirsiniz. Öyleyse sevmek mukaddestir. Nefret her zaman şeytan tarafından kullanılan bir pisliktir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a yakın mı olmak istiyorsanız önce Allah'ı seveceksiniz. Ne kadar çok severseniz o kadar çok Allah'a ait olursunuz. Bunun manası Allah Teala'nın da sizi o kadar çok sevmesidir. Siz Allah'a bir ünite seviyorsanız bilin ki Allah Teala sizi en az 1000 kat sever. Siz 2000 ünite sevdiğiniz zaman onun sevgisi 2000 kata çıkar. 2000 ünite olur.
Siz Allah'ı 3 ünite severseniz, o sizi 3000 ünite sever en az. Öyle bir sevgi ki karşılıksız. Ve sonsuz mükafatları sevdikçe arttırır. Niçin geldiniz bu dünyaya? Hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Hedefiniz mutlu olmak değil mi? Öyleyse size en büyük anahtarı teslim ediyor Allah Teala. Sevin demekle. Sevgiyi kendinize usul ittihaz edin. Davranış biçimlerinin en değişmezi olarak ona sarılın. Allah sevgisi sizi mutlaka onun kullarını sevmeye götürecektir. İster kulları sevmekten başlayarak Allah'a yönelin, o zaman sevginiz adım adım artarak Allah-u Teala'ya ulaşır. İster Allah'ı sevmekten başlayarak kullara dönün, gene sevginiz adım adım artacaktır. En çok Allah'ı seveceksiniz ama insanların da en az sevdiğinizden en çok sevdiğinize doğru bir sevgi sıralamasını isteseniz de istemeseniz de kalbiniz vücuda getirecektir. Hatta birçok insana göre gene birçok insan sevgiye layık değildir. Bu düşünce yanlıştır sevgili kardeşlerim. Herkes sevgiye layıktır ama layık oldukları kadarına. Öyleyse onların daha çok sevgiye layık olmaları için değişmeleri lazım. Kin ve nefret dolu bir insan başkalarına ne kadar kötülük ederse etsin, mutlaka iş dünyasında bir küçücük sevgi kalmıştır. O sevgiyi onun davranışları sebebiyle ondan nefret eden insanlar onun kullanmasının imkansız olduğu bir noktada

Ya Rabbi onlara verdiğin gibi bana da ver derseniz bunun adı gıptadır. Allah Teala bunu yasaklamaz. Siz sevgi dolu olan insanların davranış biçimlerine bakarak Ya Rabbi onlar ne kadar güzel insanları seviyorlar, bu sevgilerini herkese dağıtıyorlar. Bana da sevgi ver, ben de çok sevgi dolu olayım. Ben de insanlara sevgiyle davranayım derseniz Allah Teala size de verir. Bunda hiçbir yanlış yok. Bunda çok güzel bir görüntü var. Kim insanlara sevgisiyle örnek olmuşsa ve başka insanlar da ona verdiğin gibi bana da o sevgiyi ver de ben de dağıtayım diyorsa bu Allah Teala'nın katında makbul bir davranış biçimidir. Adı gıptadır. Ama kim yalnız bana ver, başkalarına verme diyorsa, ondakini ondan al da bana ver diyorsa, o zaman orada gıpta yoktur. Orada haset vardır. Haset nefsin bir afetidir. Gıpta ruhun hasretidir. Güzelliklere susamak, aynı güzelliklerin sizde de oluşması için zemin aramak, Allah'tan yardım istemek, bu Allah Teala'nın bir güzelliğini yaşamaktır sevgili kardeşlerim. Her şey siz sevgiyle bezendikçe her geçen gün şekil değiştirecektir. Her geçen gün size daha sevgili olacaktır. Çevrenizdeki her şey, insanlar, hayvanlar, cansızlar, odalar, evler, eşyalar, siz etrafınızdaki insanları sevdikçe ki bu sevgi Allah sevgisinden onu merkez teşkil ederek etrafa yayılan bir dizaynı gösterir. Eşyalar da size daha güzel, daha mutluluk verici olarak görünecektir. Cami, dergah, ev, hepsindeki eşyalar, insanlar, her şey, her şey sizin için sevginize layık birer faktör teşkil edecektir. Ve siz onları sevdikçe daha çok mutlu olacaksınız. Mutluluğun sembolü sevginin yayılmasıdır. Kimden etrafına sevgi yayılıyorsa o kişi mutludur. O kişinin art düşüncesi olamaz. Sevgi, nefreti önleyen en büyük silahtır. Sevginin olduğu yerde nefret barınamaz. Öyleyse neden sevmek varken nefret? Neden insanların mutlu olmasına yardım etmek varken onların mutsuzluğunu istemek? Böyle olan insanlar en büyük kötülüğü kendilerine yaparlar. Nefret mutsuz kılar insanları. Unutmayın, siz insanlara kendinizin onlardan üstün olduğunuzu kabul ettirmek konusunda nefsinizin istikametinde gayretler göstererek, onları küçülterek yükselecek yerde onlara sevginizi verseniz, asıl yükselmenin o verdiğiniz sevgiye dayalı bir merdivenler sistemi olduğunu göreceksiniz. Etrafınıza ulaştırdığınız sevgi arttıkça siz merdivenlerde adım adım yükselirsiniz. Sevgi merdiveni Allah'ın merdivenidir, yukarıya doğru çıkartır. Nefret merdiveni şeytanın merdivenidir, sıfırdan aşağı doğru indirir kişiyi. Biri nura, biri zulmete götürür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın penceresinden bakın. Her şey

öylesine güzel ki. Dilinen tarifi gayrı mümkünsüz. Hatırladınız. Bir yazar. Onun sözü bu. Meşhur bir roman yazarı. Dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Yaşar Kemal. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Bir gün eğer yolunuza devam ederseniz, daimi zikre ulaşırsanız, öyle bir noktaya geleceksiniz ki, mutluluğunuz yerlere göklere sığmayacak. İşte o zaman mutluluğunuzun anlatımı mümkün olmayacak. Yaşar Kemal'in deyimini kullanacaksınız. Mutluluğunuz için dilinen tarifi gayrimümkünsüz diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bir sualim var. Her şey gerçekten çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Siz ne dersiniz? Hepinizi çok sevdiğimi ama pek çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Biliyor musunuz? Ben sizlerle mutluyum. Size olan sevgim, sizin bana olan sevginiz, bu bir bütün oluşturur. Onun üzerinde yükselirsiniz. Allah'a sizi yaklaştıran şey sevgidir. Ne kadar çok severseniz o kadar yücelirsiniz. Allah'ın merdiveni sevgi üzerine kuruludur. Sevgi arttıkça yükselirsiniz, yükselirsiniz. Öyleyse hadi düşünün bakalım şimdi. Neden bir araya geldiğiniz zaman birbirinizi sevme konusunda bir yarışa girmiyorsunuz? Her gün, her çalışma yerinde bir yarış olmalı. Her dergahta, her yerde. Bugün etrafına en çok sevgi dağıtan bakalım hangimiz olacağız? Böyle bir yarış. Böyle bir yarış sevginin sahibi olmayı gerektirir. Sıfır noktasından başlayan bir helezon eğer sevgi merdiveni ise adım adım yükselecektir. Herkesin etrafındaki insanlara sevgi aktarımıyla onlardan kendisine dönen şey de sevgi olduğu için hepsi birlikte yüceleceklerdir. Allah'ın her geçen gün biraz daha sevgilisi olacaklardır. Ama nerede zulüm varsa orada sevgi yoktur. Orada nefret vardır. Seven kişi başkalarına zulmedemez. Onlara acır. Onlar benim kardeşlerim der. Ben onları seviyorum der. Onlara zulüm yapamam der. Sevgili kardeşlerim, birlikte yaşıyorsunuz. Birlikte Allah için hizmet ediyorsunuz. Bunu iki şekilde sürdürebilirsiniz. Sevgiyle süsleyerek, özene bezene bir güzellik içinde yaşarsınız. Oraya gelmek için can atarsınız. Bir de nefret içinde yaşarsınız. Ama Allah için hizmet etmek mecburiyetinde olduğunuzu hissedersiniz. Zulüm görürsünüz. Gene de oraya gidersiniz. Zulmeden insan
sadece başkalarını huzursuz etmez sevgili kardeşlerim. Onlar mutluluğunun sırrına ulaşamayan zavallılardır. İşgal ettikleri nokta neresi olursa olsun, netice değişmez. Zulüm sevgiyi körletir ve yok eder. Öyleyse etrafınızdaki insanlara bakın. Emir ve kumanda mevkiinde olanlar, sizlere sesleniyorum. Etrafınızdaki insanlara bakın. Sizi seviyorlar mı? Sevmiyorlarsa Allah'ın katında makbul bir hizmeti gerçekleştiremiyorsunuz. Başka bir sahadan seslenmiyorum. Size tasavvufun içinden, Kur'an'ın merkezinden, bütün hasılasından sesleniyorum. Herkese karşı en güzel davranışları göstermekle mükellefsiniz. Bunu yapamadığınız sürece bu ortam oluşur. Etrafınızdaki insanlar mutsuzdur. Siz de mutsuzsunuz. Arkasında yatan en büyük faktör sevgisizliktir. Ne düşünüyor kardeşlerimiz? Orasını anlamak çok zor. Ben onlara sevgi gösterirsem onlar beni dinlemez diye mi düşünüyorsunuz? Onlar size itaat etmez diye mi düşünüyorsunuz? Oysa ki en iyi hizmet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde parmakla gösterecek bir hizmet sahabenin hizmetidir. Hepsi kardeşlerini kendilerinden mutlaka daha fazla seviyorlardı. Hizmetse onların en üst boyutta koştukları bir hedefti. Hizmet sadece zevki oluştururdu. Herkes birbirini sevdiği için sonsuz bir mutlulukla bütün işlevler gerçekleşirdi. Herkes birbirinin yardımcısı, herkes birbirinin yanında, herkes birbirini en büyük sevgiyle seven. Ne zaman devreye nefsleriniz girerse, o zaman başkalarına tahakküm edersiniz. Bu yaptığınız en büyük yanlıştır. Allah'ın emrini yerine getirtmek sadedinde verdiğiniz emirler nefsinizden bir şeyler taşıyorsa, o zaman Allah'ın size verdiği yetkiyi kötüye kullanıyorsunuz demektir. Sevgili kardeşlerim, bunca yıldır sevgiyi öğrenemediyseniz, onu tatbik edememeniz bunun işaretidir. Size bir sorumuz var. Bizim tarafımızdan daha çok sevilmek ister miydiniz? Eğer öyleyse istiyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim,
Etrafınızdaki insanları sevin. Onlara zulmetmeyin. Unutmayın, bu sizi sadece onlar tarafından sevilmeyen bir insan yapar. Ve bu size Allah katında çok şeyler kaybettirir. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Bahsettiğimiz şey sevgidir. Sevgiyle yapılan bir hizmet çok daha başarılı sonuçlar verir. Sevgi içindeki kardeşlerimiz hep Allah'tan dualarla bir şeyler talep ederek hedeflerine giderler. Sevgi öyle bir husustur ki o sevgiyle yapılan bir hizmet başka hizmetlerden çok daha makbul bir hizmettir Allah Teala'nın katında. Çünkü orada ruhun hasletleri devrededir. Orada sevgi vardır. Orada Allah'a yakınlık vardır. Öyleyse sevgisiz bir Allah'ın dergahı düşünülemez. Hangi ortamda olursanız olun, aranızda mutlaka sevginin sahipleri var. Onlardan sevmeyi öğrenin. Sevgiyle dolu bir hayatınız olsun. İnsanlara sevgiyle bakın. Sevgiyle yaklaşın. Onları sevdiğinizi her zaman belli etmelisiniz. Ben onları seviyorum ama onlara göstermek içimden gelmiyor diyorsanız, hayır sevgili kardeşlerim, sevmiyorsunuz. Sevgi fışkırır. Dışarıya kendisini mutlaka belli eder. Hangi kardeşiniz için ne kadar fedakarlık edebilirsiniz, söyleyebilir misiniz bana? Sevgi fedakarlıktır. Siz hiç fedakarlık etmeden başkalarının sizin için fedakarlık etmesini bekliyorsanız, bunun adı sevgisizliktir. İnsanlara her zaman onların sizden beklediği güler yüzü göstermelisiniz. Onlarla meşgul olmalısınız. Her halinizle onları ne kadar çok sevdiğinizi göstermelisiniz. Eğer sevgi varsa içinizde, zaten bir otomatik olarak ortaya çıkar. Özel bir gayret sarf etmeniz gerekmez. Öyleyse nefretin yerine tamamen sevgi verecek olan, sevgiye çevirecek olan şey daimi zikirdir. Zikri daime ulaşmak için elinizden gelen her şeyi yapın. O zaman her istikamette sevgi dolu olursunuz. O zaman sizin için düşmanlık biter. Size kötülüğü dokunsa da insanlardan nefret edemezsiniz. Hangi ölçüde kötülük olursa olsun, bu nefreti oluşturamaz. Onlar sadece kötülüğü yaparlar ve orada kalırlar. Gözünüzde küçülürler. Ama onlardan nefret edemezsiniz. Onları da seversiniz, sevmemezlik edemezsiniz. Herkesin dersiniz öyle davranmakta mutlaka kendi cephesinden
haklı sebepleri vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne yapmanız lazım? Allah'ın sevgilisi olmak istiyor musunuz? Allah'ı seveceksiniz. Allah'ı sevdikçe etrafınızdaki insanları da seveceksiniz. Etrafındaki insanları sevmeyen, onları sevgisiyle kucaklamayan, kuşatmayan insanın Allah'ı sevmesi de mümkün değildir. İki sevgi birbirinden ayrılmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah sevgisi mutlaka beraberinde kul sevgisini oluşturur. Allah'ı ne kadar çok seviyorsanız, etrafınızdaki insanları da o kadar çok seversiniz. Hep onlara yardım için yaşamaya başlarsınız. Onlar için var olursunuz. Hayatınızı onlara adarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her tarafta kucak dolusu sevgiler oluşmalı diye düşünüyorum. Her an sizden çevrenize dalga dalga, buram buram sevgi yayılmalı. Siz etrafınızdaki kişileri gördükçe sevginizin gözüyle gördükçe onları daha çok seveceksiniz. Onları daha çok sevdikçe onlardan da size artan bir sevginin geri döndüğünü göreceksiniz. Sevgi spirali giderek yukarıya doğru yükselecektir. İşte siz o zaman mutlu bir insansınız. Dikkat edin ki Allah'ı sevmeyen insanları sevemez. Şeytanı seven şeytandan sadece nefret öğrenir. Sadece menfaati için yaşar. Kimden hangi menfaati alacaksa onun karşılığında sahte bir sevgi gösterisinde bulunur sadece. İç dünyasından taşan bir sevgi hiçbir zaman oluşmaz. Zaten sahte sevgi de kendisini mutlaka hissettirir. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, sevgisiz yaşamak, yaşamak değildir. Hatırladınız fıkrayı değil mi? Avcı anlatıyor arkadaşlarına. Aslan ağzını açmıştı diyor. Ben de ağzımı aslanın ağzına içeri soktum. Aslan beni ısırdı, ölmüştüm diyor. Arkadaşlar diyor ki iyi de bize bunları anlatabildiğine göre yaşıyorsun. Kardeşim diyor yahu diyor. Siz buna yaşamak mı diyorsunuz Allah'ınızı severseniz? İşte size diyorum ki eğer etrafınıza sizden sevgi yayılmıyorsa siz buna yaşamak demeyin. O yaşamak değildir. Allah'ı sevdikçe etrafınızdaki insanları bunun yansıdığını göreceksiniz. O zaman kimseye zulmedemezsiniz. Ne uğruna ne alıyorsunuz, ne satıyorsunuz? Dikkat edin. Aldığınız şey eğer nefretse bu sattığınız şey nefret olduğu içindir. Sizden çevrenize yayılan dalga boyları negatifse nefreti ifade eder.
zulmü ifade eder. Şeytanla ilişkiyi ifade eder. O zaman çevrenizdeki insanlardan size yeniden geri dönen dalgalar negatif dalga boyları olacaktır. Ve ürpereceksiniz. Onların size olan davranışları da sizi mutsuz kılacak. Zaten onlara zulmettiğiniz zaman duyduğunuz huzursuzluğu onlardan size de negatif dalga boyları ulaştıkça daha çok yaşayacaksınız. Kısaca sevgili kardeşlerim, kim mutsuzsa o başkaları sebebiyle mutsuz olmamıştır. Kendisini mutsuz etmiştir. Öyleyse her dalga boyu mukabilini aynı hüviyette oluşturur. Başkalarına yaptığınız her kötülüğün karşılığı çevrenizden size mutlaka geriye kötülük olarak döner. Öyleyse nerede kim kime kötülük ediyorsa onun dışındaki bir yerlerden aynı kötülük o kişiye mutlaka dönecektir. Neden Allah Teala nefs tezkiyesine ve tasfiyesine bu kadar önem vermiş Kur'an-ı Kerim'de? En büyük ibadet zikirdir diyor. Allah'a dönüşün zikirle mümkün olduğunu söylüyor. Vuslatın zikirle mümkün olduğunu söylüyor. Müzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesi. Veskür ismi Rabbeke ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Demek ki zikirle Allah'a ruhun ulaşması mümkün. Zikir, sevgiyi artıran en büyük faktördür. Daimi zikirde nefsinizin kalbindeki nefretin bütünü yok olmuştur. Yerini sevgi almıştır. Muhabbet almıştır. Hoşgörü almıştır. Bir güzellikler dizisi almıştır. Artık mutlu bir insan var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istiyorsa, o bilecek ki o en güzel ortamın en büyük fonksiyoner rüknü sevgidir. Sevgisiz bir yaşam hiç kimseyi mutlu kılamaz. Mutsuz insanlar şöyle bir düşünsünler, neden mutsuz olduklarını. Bakacaklar ki etraflarına sevgi duymuyorlar. Herkes onlara göre şöyle veya böyle kendisine bir kötülük etmiş. Normal değil mi? O onlara kötülük ettiği için karşısındakinden de kötülük görüyor. Neticede o onlara muğber, onlar da ona muğber ve de iki taraf birbirine zulmediyor, iki taraf da mutsuz. Bir de aksini düşünün bakalım. Herkesin herkese sevgi duyduğu bir ortamda Allah'ın mutluluk sabahlarına kapılar açılır. Her geçen gün daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir topluluk oluşur. Önemli olan kişisel mutluluk değildir. Zaten bir mutsuzlar ortamında bir insanın mutlu olması zor bir hedefe ulaşmayı gerektirir. Siz sevgiyi verdikçe karşılığında size sevgi dönecektir. Ama bütün toplum huzursuzsa, sıkıntılıysa, toplum birbirine zulmediyorsa, sizin tek başınıza onlara sevgi vermeniz onları değiştiremez.
Ama bireylerin hepsi sevgiyi ya da büyük bir kısmı sevgiyi kendisine hedef edinirse, kılavuz edinirse, rehber edinirse, o zaman sevgi etrafa yayılacak. Sevgisiz kalan insanları da kendi rengine boyayacaktır. Onların da kalpleri sevgiyle parlayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? O Allah'ın katında mevcut. Onu ellerinizle siz kuracaksınız veya ellerinizle siz yıkacaksınız. İki açıdan da konunun en mutluluk verici yönünü yakalamış olursunuz sevmekle. Sevmek mutluluğun temelidir. Sevmek mutluluğun merdivenidir. En üst noktada Allah'ı bulacaksınız. Ona olan sevginiz arttıkça siz kaybolacaksınız. Kendinizden fazla Allah'ı sevdiğiniz gün ne demek istediğimi anlayacaksınız. O zaman başkalarına kötü davranamazsınız. Hiç kimse de ahınız olmaz. Falanca bana şu kötülüğü yaptı demek gereğini hiç duymayacaksınız. Oraya geldiğiniz zaman bileceksiniz ki insanların nefsleri vardır. Yanlışlık yapabilirler. Hiç sebep olmadığı halde size karşı kin duyabilirler. Bunun karşılığında da size kötülük yapmaya çalışabilirler. Eşyanın tabiatına uygun. Ama Allah'a sevgi, aşk ve hayranlık beslediğiniz zaman, oraya ulaştığınız zaman, o insanların size karşı olan düşmanlığı size artık negatif tesir yapmaz. O insanlarından nefret edemezsiniz. Onlar da sevdiklerinizin içindedirler. Size kötülük yapsalar da bir gün oraya ulaşacaksınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşın. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Öyleyse hepinizin sevgi dolu, toplumda sevmeyi şiar edinmiş, toplumun her rüknünün birbirini sevdiği bir bütünü oluşturduğunuzu görmek istiyoruz. Böyle olunca bize haber verin. Sizi tebrik edelim. Başımızın tacı yapalım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerden bu haberleri bekliyorum. Birbirinizi sevdiğiniz, birbiriniz için yaşamaya başladığınız bir güzel günün müjdesini verin bize. Bekliyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ve sevgiye, sevgiye, sevgiye götürmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

0: Bir kişi sabah namazını vaktinde kılamazsa, yani güneş doğmadan evvel kılamazsa, bize Allah-u Teala'nın verdiği emir, o namazın karşılığında 10 tane ceza ödemesidir. O namazı kılar, eda eder. Onun dışında da gene sabah namazının birinci cezasından başlar, 10. cezasına kadar kılar. İster sabahla öğlen arasında kılsın, ister öğlenle akşam arasında kılsın, ama o 24 saat içinde o kişi bu 10 tane borcu ödemek mecburiyetindedir. Şartlarımız dışarıya pek uymuyor. Ama sevgili kardeşlerim, biz farklıyız. Bu ilmin öğretildiği merkez burası. Öyleyse sünnet-i seniyeye riayet ederiz. Onun da mutlaka ötesindedir. Kıldıklarımız bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olan büyük saygımızdan kaynaklanır. Allah'ın bizim üzerimizdeki emri böyledir. Şartlarımız başkalarından zordur. Allah-u Teala'nın bizden istediği hedef herkesi daimi zikre ulaştırmaktır. Onun için kardeşlerimize deriz ki kulağınıza hep güçlerinizi takın. 24 saat boyunca hep kulağınıza dursun ve sesimizi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesimizi devamlı olarak dinleyin. İç dünyanızdan, içinizdeki ses de size devamlı olarak tekrar edin. Bu, bir insanın daimi zikre ulaşmasının en güzel metodudur. Bütün kardeşlerimizin hedefi daimi zikre ulaşmaktır. Büyük bir şevkle, heyecanla herkes namazlarını eda etmeye çalışır. Her gün, eğer borçlularsa, her gün 2 günlük borç ödeyerek. Yani sabah namazında, yani sabahla öğle namazının arasındaki kuşluk sünnetinde bir günün bütün namazlarını, teheccüd sünnetinde de aynı günün bütün namazlarını, bir günün daha bütün namazlarını her gün 2 günlük borç öderler. Borçları bitenler için artık borç yoktur ama kuşluk sünnetine teheccüd namazı mutlaka kılınacaktır. Ömür boyu böyle devam eder. Bizim aramıza katılanlar bilsinler ki daimi zikre ulaşmak Allah'ın bize emrettiği temel faktördür. Zaten bu istikamette ilerlediğiniz zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Saadetle dünya mutluluğuyla zikir arasında mutlak bir paralellik vardır. Çünkü sizi mutlu kılan şey Allah'ın emri istikametinde yaptığınız olaylardan sonra Allah'ın iç dünyanıza verdiği o muhteşem huzurdur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman yine Allah'ın size verdiği o huzurdur, mutluluktur. Ruhunuz da nefsinize rahatlık verir ve o mutluluğu hem nefsiniz hem de fizik vücudunuz yaşar. Ve zikriniz arttıkça her geçen gün mutluluğunuz artar.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dostları olarak bizler dünya sulhunun birer ferdi olmalıyız diye düşünüyorum. İslam, yani Allah'a teslim olmak, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamak, kainatın tek dinini yaşamak, bir sulh ve sükun haline ulaşmakla mümkündür. İslam bunu emreder. İç dünyamızda nefsimizle ruhumuz arasındaki kavgayı bitirmek, nefsimizi ruhumuzun hüviyetine ulaştırarak. Dış dünyamızda başka insanlarla kavgayı bitirmek, sulh ve sükûne ulaşmak. Allah ile olan ilişkilerimizde şeytanın ne Allah'ın emirlerinde, ne de nehilerinde, yasaklarında artık bize tesir edemeyeceği bir noktaya ulaşmak, şeytanı saf dışı bırakmak, böylece bir sulh ve sükûn haline ulaşmak. Öyleyse İslam'ın mutluluğu, dünya saadeti devamlı bir vetiredir. İç dünyamızda mutluluğu, dış dünyamızda mutluluğu ve Allah ile olan ilişkilerimizde mutluluğu hedef alır. Bu mutluluk ise sulh ve sükûna kesin standartlarda bağımlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu temel emrini vermiş bize. Daimi zikre ulaşmak ve mutlak sükun haline vasıl olmak. İç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah ile olan ilişkilerimizde mutlak bir sükun haline ulaşmak. Öyleyse İslam'ın temel fonksiyonu kavgayı bitirmektir. Sulh ve sükûne ulaşmaktır. Ve Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala'nın bütün insanları yaratmasının arkasındaki sebebin mutluluk olduğunu görüyoruz. Bütün insanları mutluluğa ulaştırma. İslam'da savaş, eğer düşman bir saldırıda bulunursa, bunun misliyle bana mukabele etmeyi Allah-u Teala emrediyor. İslam'ın kendisinin savaş açması, suçsuz insanları öldürmesi, bunlar İslam'ın temel şartlarının içinde hiçbir zaman mevcut olmadı. İslam dediğimiz zaman zaten tek bir dini kastediyoruz. İnsanlık tarihi boyunca yaşanan ve Hazreti İbrahim'in dini adını alan Kur'an-ı Kerim'de Hanif dini, Allah'a ruhun ve cin ve nefsin teslimini gerektiren ve böylece mutlak bir sus ve sükûna ulaştıran ve bütün insanların Allah'ın bu güzelliklerini yaşayarak hangi millet olursa olsun birbirine dost olmalarını temin edecek olan bir temel davranış biçimi. Sevgili kardeşlerim, bu noktaya ulaşılacaktır. Dünya sulhu mutlaka kurulacaktır. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki, eğer sizi yurtlarınızdan çıkarırlarsa o zaman onlarla savaşın. Size saldırı olduğu takdirde sizin savaşınız başlar diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, bu savaş saldırıyı yapana karşıdır. Kısas meselesi Kur'an'ın temel emridir. Ancak size bir saldırı olduğu takdirde saldırana bunu aynı boyutlarda ödetmek imkanının sahibisiniz. Ama bu işlem sadece o suçluya karşı geçerlidir. Allah-u Teala'nın bir cüz'i iradenin bir başka cüz'i iradeye saldırması halinde, ona zarar vermesi halinde şunu söylüyor. Üç tane faktör sıralamış. Bir, kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Dişe diş, buruna burun, kulağa kulak, uzva karşı huzur. Ama affederseniz bu sizin için daha hayırlıdır buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse burada affı kısastan Allah-u Teala'nın daha üstün tuttuğu kesin. Yazıldı demesi dileyen bunu gerçekleştirebilir anlamına kullanılıyor. Ama affederseniz bu sizin için daha hayırlıdır diyor Allah-u Teala aynı ayet-i kerimenin içerisinde. Daha sonra bir üçüncü müessese daha koymuş Allah-u Teala. Seyyiate hasenatla karşılık verip onu susturma. Fussilet suresinin 33, 34 ve 35. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ki onlar ki Allah'a teslim olduklarını ifade ederler ve Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Siz seyyiati, kötülüğü hasenatla, iyilikle önleyin. Derecat kaybettiren, size bir kötülük yapan bir kişi mutlaka derecat kaybeder. Bu bir seyyiattır. O size ulaşan başka birinin seyyiatini Allah-u Teala buyuruyor. Siz hasenatla önleyin. Onun size yaptığı kötülüğe, kötülükle mukabele etmeyin. Tam aksine Allah-u Teala size mutlaka bir fırsat verecektir. Ona en iyi davranışınızla davranın. O zaman size can düşmanı olan kişinin bile dost olduğunu görürsünüz diyor Allah-u Teala. Sonra diyor ki bu kötülüğe, iyilikle mukabele etmek, seyyiate hasenatla mukabele etmek yetkisi herkese verilmez diyor Allah-u Teala. Ama kimler bu hasletin sahibiyse, kimler bu noktaya ulaşmışsa diyor Allah-u Teala, onlar hazzül azimin sahipleridir. Sonsuz hazzın sahipleridir. Mutlak saadetin sahipleridir diyor. Ve İslam Allah'ın kainattaki yegane dini sadece bu hedefe yönelik olarak vücuda getirilmiş. Biliyorsunuz ki İslam aslında Hanif dininin Arapça adıdır. Allah-u Teala bu Kur'an'ı size Arapça olarak indirdik diyor. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin Arap olması dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Arabi lisanda indirilmiştir. Bu sebeple Hanif'in karşılığı İslam kelimesi çıkıyor karşımıza. Ama Hazreti İbrahim'in dini aynı zamanda Hazreti Musa'nın diniydi. Bu din aynı zamanda Hazreti İsa'nın diniydi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in diniydi. Kayyum olan din sadece budur diyor Allah-u Teala. Öyleyse Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a, Hazreti Lut'a, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya şeriat yaptığımızı, onlar için koyduğumuz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor Allah Teala. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Bütün dinler tek bir din. Ve bütün dinler Allah'a teslim olmayı ve netice noktada seyyiate hasenatla mukabele etmeyi içerir. Bütün dinler aslında tek bir dindir. Her nübüvvet devrinde her Allah'ın nebisi, peygamberi görev aldığında onlara Allah Teala mukaddes şeriat kitapları indirmiş ve son nebiye, son peygambere kainatı durduğu sürece idare edecek olan son şeriat kitabını indirmiş Allah Teala. Kıyamete kadar başka bir nebinin gelmesi, başka bir peygamberin gelmesi mümkün değil. Bütün kavimlerde kıyamete kadar Resuller devam edecek. Resuller mevcut olmakta devam edecek. Ama hepsi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatıyla emrolundular. Öyleyse o şeriat hangi şeriat? O şeriat Hazreti İbrahim'in şeriatı. Babamız Hazreti İbrahim'in şeriatı. O şeriat Hazreti Lut'un, o şeriat Hazreti Nuh'un, o şeriat bütün peygamberlerin şeriatı. Ve bu şeriatın temelinde seyyiate hasenatla mukabele etme noktasına ulaşmak söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Amerika'daki olaylarla Dünya Ticaret Merkezi'nin iki kulesinin saldırıya uğramasıyla 10.000'e yakın insanın, günahsız insanın, masum insanın ölmesiyle noktalanan bir facia yaşanıyor.

Allah Teala hiçbir zaman masum insanlara saldırıyı emretmez. Terör, Kur'an-ı Kerim standartları içinde, din standartları içinde mevcut değildir. Bizim insan olarak, bir yaratık olan insan olarak başka birisine zarar vermemiz Allah-u Teala tarafından kesin şekilde yasaklanmış. Zarar verebilecek noktaya ulaşmamız için bir başkasının bize bir kötülük etmesi lazım. O zaman bir hak doğar. Bu hak kısas hakkıdır. Bu hak kötülüğü kim yapmışsa ona karşı kullanılır. Dünyanın neresinde olursa olsunlar, insanlar dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, bir takım haksızlıklara muhatap olmuşlardır. Ama ait oldukları yerde, muhatap oldukları yerde kim tarafından böyle bir ceza onlara tatbik edildiyse, kısas sadece onlar için geçerlidir. Sadece onlara karşı yapılabilir. Kur'an-ı Kerim ötesine cevaz vermez. Burada bir vahşet yaşanıyor. Bilançonun 10 bine yakın olduğu söyleniyor. 10 bine yakın. Bu konuda intikam alma konusunda hangi olayın arkasından gelirse gelsin, bu insanlar, Amerika'da yaşayan insanlar, o kulelerde o sırada vazifeli olan insanlar, onların çevresinde ölen birçok insandan da bahsediliyor. Böyle bir intikamın muhatabı değiller. Dünyanın her tarafında zulüm mutlaka vardır. Bu zulmün cevabı bir intikam şeklinde değil, kısas şeklinde zulmün müsebbiplerine karşı yapılabilir. Öyleyse Allah'ın tecavüz etmediği, cevaz vermediği bir büyük suç işlenmiştir. Burada ölen on bin çevresindeki insanın vebalini yüklenmişlerdir bu vahşeti yapanlar. Bu olay ancak telin edilir. Sevgili kardeşlerim, İslam örgütleri böyle bir olayın muhatabı kabul ediliyor. Onlardan bu istikamette bir yüklenme gelmedi. Ama konunun araştırılması yapılıyor. Biz İslam'ın böyle bir vahşeti uygulamayacağını düşünüyoruz. Eğer böyle bir işlevi bir İslam örgütü yapmışsa, bu gerçekten yüz kızartıcı, İslam adına utanç verici, lanetli bir olaydır. Kim böyle bir şeyi gerçekleştirdiyse, nereye ait olursa olsun o insanlar, onlar Allah'ın lanetine muhatap olmuşlardır. Omuzlarına büyük vebal almışlardır.

Terör hiçbir zaman bir çıkış yolu olamaz. Sadece insanların ölmesini vücuda getirir. Böyle bir dizaynda öldüren bir şey kazanmamıştır. Ama çok şeyler kaybetmiştir. İnsanlar adına bir vahşet tablosu sergilenmiştir.

Allah Teala'nın dizayn ettiği şey. Allah'ın güzelliklerini yaşamaktır. İnsanları haksız yere öldürmek değildir. Dünyanın neresinde bir suç işlenirse işlensin, bunun

sadece nefslerinin afetlerine uyan insanların yapabilecekleri bir dizayndır.

Sevgili kardeşlerim, İslam'ın arasında da bir takım insanlar İslam'ın dışındaki bütün dinlerin İslam'ın düşmanı olduğunu yaymaya ve düşmanlık tohumlarını insanlara ekmeye çalışırlar. Hristiyanlığın içinde de bir takım insanlar Hristiyanlığın dışındaki dinlerin kendilerine düşman olduğunu söyleyerek insanların Hristiyanların dışındaki dinlere karşı kışkırtmaya çalışırlar. Museviler arasında da aynı şey söz konusudur. Ne yazık ki bir kısım Museviler de diğer dinleri, İslam'ı da, Hristiyanlığı da düşman saflarda görürler. Din adamları arasında da sayıları az da olsa bu tarz fanatikler hep olmuştur, bugün de vardır ve dünya bu sebeple kaynıyor. Öyleyse yanlış nerede? Yanlış insanları birleşmeye, bir olmaya, bir tek toplum oluşturmaya, Allah'a aşık insanlar toplumu, Allah'ın etrafında toplanan insanlar toplumu vücuda getirmeye yönelik bir davranış biçimi işte doğru oradadır. Sevgili kardeşlerim, hayat Allah Teala ne kadar vermişse o kadar süre yaşanacaktır. Şu veya bu sebeple bir insanın ölümü neticeyi değiştirmez. Ölen kişiler gene öleceklerdi. Ama burada onların vebalini almak diye bir sonuçla karşı karşıyayım. O insanlar ölmediler, öldürüldüler. Bir irade başka iradelerin hilafına onlara zulmetti. Onları öldürdü. Böyle bir durumda burada zulüm var. O insanlar, bunları yapanlar mutlaka Allah Teala tarafından bunun cezasıyla cezalandırılacaklar. Tamam, ilahi adalet her halükarda mutlaka oluşacak. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki dünya sulhu bu tarz olaylardan sonra oluşabilecek.

söylediğimiz gibi bir takım din adamlarının İslam'da da, Hristiyanlık'ta da, nasıl birlikte de, bütün dinlerde de kendilerinin dışındaki din sahiplerini

düşman olarak vasıflandırmaları, düşmanlık etmeye başka insanları çağırmaları, bu Allah-u Teala'nın emirlerine uygun bir şey değil. Vaktiyle Haçlı seferleri bu sebeplere dayalı olarak gerçekleşmişti. Sevgili kardeşlerim, bir sefer değil ama bir suikast. 10.000'e yakın insanın ölümüne sebebiyet veren, planlanmış, dizayn edilmiş ve 10.000 kişiye yakın insanın ölümüyle sonuçlanan bir trajedi. İslam'dan murat olunanın bu olduğunu zannedenler, onlar Kur'an-ı Kerim'in ruhunu anlayamamış olanlardır. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim dostluğu, Kur'an-ı Kerim sulh ve sükunu milletlerin içinde ve milletlerin birbiriyle olan ilişkilerinde sulh ve sükunu emrediyor. Kan, kanı davet eder. Bu bir kan davası hüviyetinin devamıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Ali İmran 103'te diyor ki: "Ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah sizin kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz." Ne demek istiyor acaba Allah Teala? İşte bugünkü faciaların devamı o kan davasının var olduğunu gösteriyor. Her kabiledeki sahabe, sahabe olmadan evvel başka kabilelerden birkaç kişiyi öldürmüştü. O başka kabileler de onların her birinin kabilesinden birkaç kişiyi mutlaka öldürmüştü. Ve bütün kabileler arasında bitmek tükenmek bilmeyen bir kan davası devam ediyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala nübüvvet görevini teslim ettiği zaman. Sonra sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teslim oldular. Teslim olunca nefs tezkiyesine başladılar. Nefslerindeki afetler adım adım yok oldu. Yerlerini faziletlere terk ettiler. Sahabenin nefsleri yavaş yavaş ruh hüviyetine bürünmeye başladı. Ve faziletler afetlerin yerini aldıkça kin, nefret, düşmanlık, intikam bunlar yavaş yavaş eridi. Yerlerini sevgiye ve onunla eş anlamlı bir muhtevaya bıraktılar. Sahabe birbirlerini çok sevdiler.
Öylesine sevdiler ki birbirleri için hayatlarını veriyorlardı. Sevgi sahabenin yapı taşıdır. Hatırlayacaksınız olayı, Hazreti Ömer elindeki matrayla savaştan sonra şehit olmak olan üzere olanların arasında dolaşıyor. Su isteyene suyu hemen uzatacak. Nitekim birisi, ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer suyu uzatıyor. Tam içecekken bir başka sahabe, ya Ömer su diye sesleniyor. Hazreti Ömer bunun üzerine bir şey yapmıyor. Suyu uzatıyor birinciye. Ama birinci diyor ki, ya Ömer, onun benden daha fazla suya ihtiyacı var. Suyu ona ver lütfen. Hazreti Ömer bunu bir emir telakki ediyor. Koşuyor ikinciye, hemen uzatıyor suyu. O sırada bir üçüncü sahabe, ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de aynı şeyi söylemiş birinciyle. Ya Ömer, onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer üçüncüye ulaştığı zaman bakıyor ki üçüncü sahabe şehit olmuş. Suyu içemiyor. Hazreti Ömer koşarak ikinciye dönüyor. İkinci de şehit olmuş. Hazreti Ömer koşarak birinciye dönüyor. O da şehit olmuş. Bir insanın son nefesinde en çok ihtiyaç duyduğu şey sudur. Şehit olmak üzere olan insanlar da en çok suya ihtiyaç duyanlar. Ve onlar arkadaşlarını kendilerinden daha fazla seviyorlardı. İşte böyle bir dizayn söz konusu oldu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevgi onların yüreklerine yerleştirildi. Allah Teala diyor ki, eğer sen bu işi yapmaya çalışsaydın, sen onların kalplerini telif edemezdin. Onları birbirine sevdiremezdin. Bunu biz yaptık. Ancak biz yaparız diyor Allah Teala. Kalplerin telif edilmesi işi bizim işimizdir diyor. Dünyamızın içinde yaşadığı bu devresinde kişisel olarak insanları bir müşahedeye tabi tuttuğumuz zaman ne yazık ki bütün dinlerin içinde belki toplumun küçük bir kısmı ama bu kısım başka dinlere düşman. Başka dinleri düşman olarak görüyor. O düşman olanlar var ya sevgili kardeşlerim, onlar o düşman gördükleri dinin de mensuplarının vaktiyle aynı dini yaşadıklarını bilmeyenlerdir. Böyle bir şeye ihtimal dahi vermeyenlerdir. Belki de biz bunları söylemesek ömürleri boyunca hiç haberleri olmayacaklardı. Sizin dininiz, bizim dinimiz, onların dini diye dinler yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece bir tek din var. Allah'ın tek dini. O din Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in Hanif dini adını verdiği dindir. Kainatın yegane dini.
Öyleyse neden düşmanlık, neden kin, neden insanları öldürmek hedef bu olmamalıdır. Hedef dost olmak olmalıdır. Hedef dünya sulhü olmalıdır. İnsanların kalplerini telif etmek için, birleştirmek için. Bir gayretin sahibi olmamızı Allah Teala bizlere hedef gösteriyor. Bütün insanlık için yapılması lazım gelen budur.

O zaman hep bu facialar, trajediler yaşanacaktır. Kanla sayfalar kapanacaktır. Dünya kana boyanacaktır.

kin, intikam, düşmanlık, nefret, hepsi nefsimizin afetlerindendir. Bütün insanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu afetlerle doğarlar. Herkes de nefslerinin 19 tane afetinin içerisinde bu afetler mevcuttur. Ve şeytan sadece afetlerinize tesir etmek imkanının sahibidir. Ve ister ki herkes birbirine düşman olsun, herkes birbiriyle kanlı bir çatma olsun, herkes birbirini öldürmeye çalışsın ve öldürebilsin. Böyle olsun ki insanlar iblisle birlikte cehenneme girsinler. İblisin istediği bu. Bütün insanların şu dünyada mutsuz olması ve bütün insanların ahirette de kıyametten sonra da mutlaka cehennemde olması kendisiyle beraber. O gün şöyle söylüyor. Allah da size söz verdi. Ben de söz verdim. Allah sözünü tuttu. Ama ben tutmadım. Ben şeytanım. Sözümü tutmak mecburiyetinde görmüyorum kendimi. Bana niçin kızıyorsunuz? Kendinize kızın. Size zorla mı yaptırdım yaptığınız kötülükleri? Hayır, ben teklif ettim. Siz de kabul ettiniz. Bana kızmayın, nefsinize kızın diyor İblis. Sevgili kardeşlerim, biliyoruz ki dünyanın birçok yerinde İslam'a karşı saldırılar oluşuyor. Tamam. Elbette o söylediğimiz gibi başka dinlerin içinde bulunan insanlar, onların küçük bir kısmı İslam'ı düşman olarak görüyorlar. Sırbistan'daki gibi, dünyanın diğer birçok yerlerinde olduğu gibi bir savaş söz konusu oluyor. İslam'a karşı saldırılar takip ediyor. Bu olayları bir kısas olarak düşünmek ne yazık ki mümkün değil. Kısasta olay suçu işleyenin üzerinde tamamlanır. Suçu işleyene tatbik edilir ceza. Başka birilerine olmaz. Allah ona cevaz vermiyor. Onun için tecviz edilemez. Ama insanlar, onlar İslam'a her tarafta saldırıyorlar. Biz ona misilleme yaptık diyorlar. Sevgili kardeşlerim, evet, Sırbistan'da çok sayıda masum insanın kanı akmıştır. İslam
Ne karşı savaş açılmıştır, insanlar öldürülmüştür, haksız yere onlara işkence yapılmıştır. Çok şeyler olmuştur. Ama bunun cezasının ödettireceği insanlar orada. Keşmir'de, başka yerlerde İslam'a karşı saldırılar oluşturulmuştur. İnsanlar öldürülmüştür, şehit edilmiştir. Ama bunun faturası dünyanın bir başka yerindeki onlara karşı bu suçu işlememiş olanlara ödettirilemez. Allah Teala bunu tecavüz etmiyor, buna cevaz vermiyor. O zaman bunda da vahşet oluyor. Bunda da saldırganlık oluyor.

Sevgili kardeşlerim, bu haksız davranışlar, lanete muhatap olan bu davranışlar sadece dünyayı daha karmaşık hale getirecek ve daha binlerce değil, yüz binlerce insanın ölümüne sebebiyet verecektir. İnsanların nefslerine şeytan tesir ettiği için bu tarzdaki olaylar insanları galeyana getirecek olan olaylardır. Ve biz falanca falanca olayların karşısında böyle bir müslime yaptık diyenlerin karşısında gene başka bir takım masumları öldürmek üzere bir başka müslümenin de devreye girmesi söz konusu olacaktır. O zaman ikinci bir vahşet tablosuyla karşılaşacağız. Böylece karşılıklı dostluklar oluşmayacak. Karşılıklı kinler bilenecek. İnsanlar başka insanlardan intikam almak yarışına girecekler. Yani bütün dünyayı saran bir kan davası olayıyla karşı karşıya olacağız. Kan, kanı çekecek. Sevgili kardeşlerim, her seferinde de bunun faturasını çoğu, pek çoğu masum insan olanları ödeyecektir. Aslında eğer olayları suçu yapan ve onun cezalandırılması şeklinde mütalaa edersek, buradaki olay hepsi masum olan insanları ihata ediyor. Hiçbirisi böyle bir hareketi hak eden insanlar değil. Bir intikama muhatap olmak için aynı suçu işlemiş olmaları lazım. Dünyanın neresinde öyle bir suç işlenmişse onlar bunun muhatabıdır. Sevgili kardeşlerim, insanları nefslerinin afetleri doğrultusunda karar veren liderler, ekip başları, yönlendiriyorsa, bu kanlı intikam almaların arkası gelmeyecektir. Kan, kanı çekecek. Misillemeler, misillemeleri getirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer bir İslami örgüt böyle bir konunun sahibi ise, bu İslami örgütün mütevasını merak ediyoruz. Allah-u Teala'nın verdiği emirlerden hiçbirisi böyle bir faciayı
hedef kılmaz. Suç sahibine aittir. Kısas da suçun sahibine isimleme olarak uygulanır. Ve Allah'ın hedefi dünya sulhunu sağlamak. Bu tarzdaki olaylarsa dünya savaşına doğru bir zemin hazırlıyor. Hangi cepheden bakarsanız bakın, bunu yapanlar vebal almışlardır. Bu trajedide insanların ölmesi, haksız yere bir hakkın ölmesi söz konusu. Allah'ın verdiği hayatı insanlar intikam alıyoruz diye bilerek isteyerek sona erdiriyorlar. İnsanları katlediyorlar.

da o zaman Allah ile olan ilişkilerinizde de bir sulh ve sükun haline ulaşacaksınız. O zaman İslam olmak şerefine ereceksiniz. Orada etrafınızda sadece sevgi olacak. Sadece dost olacaksınız. Ve Allah Teala ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi üzerinize farz kılıyor, emrediyor size. Neyse Allah Teala bunu emretmişse Allah'a teslim olmanızı, ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmenizi emretmişse böylece bir sulh ve sükun haline sizi ulaştırmayı hedef almışsa o zaman böyle bir dizaynla nereye varabilirsiniz? İnsanlara onları öldürdüğünüz zaman onlardan intikam aldım gözüyle bakıyorsanız intikam, kin, nefret, düşmanlık nefsinizin ayrı ayrı afetleri. O zaman siz o afetlere esir olmuş durumdasınız. Afetler. Sevgili kardeşlerim, bir büyük sıkıntı var konunun arkasında. Sizi o hedefe ulaşmaktan men ediyor. Nefsinizle mücadele edeceksiniz. Şu kainattaki düşmanınız, en büyük düşmanınız şeytandır. Ve o sizi kontrol altında tuttukça o süre içerisinde devamlı başkalarından intikam almak istersiniz. Başkalarına kötü davranmak istersiniz. Başkalarını zelil kılmak istersiniz. Kendi üstünlüğünüzü onlara kabul ettirmek istersiniz. İşte bir insandan topluma, toplumdan milletlere, nefslerinin tesiriyle davranmak, bir davranış biçimi olarak ulaşıyorsa, işte bu intikamı da içerir. Kini de içerir. Ve dünya çapındaki düşmanlık her geçen gün biraz daha sadece büyür. Bunun sonucu mu? Bunun sonucu savaştır. Ve sürften evvelki son olay. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dünyada
Neden adaletsizlikler var?

Neden kan dökülüyor? Arkasında sadece şeytan ve nefslerinizin afetleri var. O afetler hepinizi düşman kamplara ayırmak üzere şeytan tarafından devamlı kullanılır. Ve iblis her halükarda hepinizi bütün düşmanlıkların sahibi kılmak ister. Herkes, herkesle kavgalı olmalıdır. İblisin temel dizaynı bu. Bu, bireylerden topluma ulaştıkça, toplumların birbirine karşı dostlukları değil, düşmanlıkları artar.

Ve her geçen gün artan kin, nefret dünyayı öyle bir noktaya ulaştırır ki orada iki tarafında en ağır silahları kullanması ve kitle halinde topyekün insanları imha etme kararları sahneye çıkar. Dünyamız bu tarzdaki savaşlara birçok defa şahit oldu. Bilinen yakın tarihimizde bütün dünyayı yok edebilecek olan savaş standardı yaşanmadı ama dünyamızın ondan evvelki çağlarında aynı medeniyet seviyesinin ötesine de ulaşılmıştı. Ama iki tarafında atom bombalarını kullandığı ve bütün insanların yok olduğu devreler geçmiştir dünya hayatında. İşte o zaman mağara devirlerini yaşayan insanlar çıkmıştır ortaya. Biliyorsunuz ki atom bombasının nükleer dinamizmi insanların hücre yapısını mutlaka etkisi altına alıyor. O zaman insanlar iki tarafında birbirini mutlaka imha etmek üzere, yok etmek üzere harekete geçmelerinin sonunda başardıkları hedef o mağara adamlarının vücuda gelmesi. Onlar insan ama beyin hücreleri de dumura uğramış. Atom harbi sebebiyle. Ve konuşmayı unutmuşlar, insan olduklarını unutmuşlar. Ve mağaralarda yaşamaya başlamışlar. Yeni nesiller geldikçe adım adım insanlık teknik seviyeleri, medeniyet seviyelerini birer birer geçiyor. Ve bugünlere ulaşıyoruz. Bugün gene dünyayı yeni bir olay adım adım tehdit sahasının içine almaya başlayacak. Düşmanlıklar düşmanlıkları körükleyecek. İnsanlar Allah'ın söylediklerine bir defa daha sırt çevirecekler. Allah'ın emri insanların iç alemlerinde ve dış alemlerinde suç ve sükûnu ondan ne kadar uzak bir dünyada yaşıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve binlerce insanı bir anda acımadan insanlar öldürebiliyor. Bu nasıl bir fanatizmdir ki? Bir dava uğrunda bunları yaptıklarına inandırılmış insanlar uçağın içinde onlar da ölüyorlar.

sevgili kardeşlerim, bu dünya Allah Teala'nın emirleri gerçekleştirildiği takdirde yaşanmaya değer bir dünyadır.

İnsanlar Allah'ın sünnetlerini hatırlayabilseler, başka insanlarla düşman olmayı değil, Allah'ın emrine uygun olarak dost olmayı hedef alsalar, bu hedefe yönelik olsalar, o zaman iç dünyalarında da dış dünyalarında da Allah ile olan ilişkilerinde de mutlak saadete ulaşacaklar. Sevgili kardeşlerim, dünya sulhu sonunda mutlaka gerçekleşecektir. Bu hedef için, dünya sulhu için varız. Onun için eğitildik Allah-u Teala tarafından. Bu sebeple o gayeye bütün insanların birbirine, bütün devletlerin, milletlerin birbirlerine dost olacakları, yardım edecekleri, nefslerinin kinlerini kusmayacakları, ruhlarının bütün hasletleriyle başka ülkelerin ve başka dinden olduklarını zannettikleri insanlara dost kucağını açacakları bir gün gelecek. Ne yazık ki insanların çoğu o gün ölmüş olacaklar. Bu kin uğruna, bu düşmanlık uğruna şeytanın korkunç bir tuzağına düşerek. İşte olaylar adım adım bir tırmanışa doğru gidecek. Her zaman bütün dünyayı bir hercümerce itmeye çalışan, herkesi birbirine düşman kılmaya çalışan, her toplumun içindeki insanları birbirine düşman kılmaya çalışırken, toplumları birbirine düşman etmeye çalışan iblis, bunda gördüğünüz gibi başarı kazanıyor. İnsanları birbirine düşman kılıyor. Dinleri birbirine düşman kılıyor. Sevgili kardeşlerim, çıplak olarak görebiliyor musunuz olayı? Yani Allah'ın hedefiyle iblisin hedefi arasındaki farklılığı ve iblisin ne kadar kurnazca bir plan yaparak, bir tuzak hazırlayarak insanları bu tuzağa doğru düşürdüğünü ve adım adım hedefine daha hızla gittiğini görmüyor musunuz? İstediği şey bütün dünyayı birbirine düşman kılmak ve bunu başarılı bir standart içerisinde insanlara kabul ettirmiş iblis ve oynuyor oyununu. Dünya trajedisine her geçen gün biraz daha zemin hazırlıyor. Hem her toplumun içindeki insanları birbirine düşman kılmaya çalışarak, hem toplumları, cemaatleri birbirine düşman kılmaya çalışarak, hem de daha üst planda milletleri birbirine düşman kılarak ve milletlerin birleşmeleriyle kuracakları grupları birbirine düşman kılarak her seferinde daha üst platformda iblis bir senaryo hazırlamış. Bunu adım adım
sahneye koymayı başarıyor. Ve insanlar her geçen gün birbirine dost olmak yerine her geçen gün biraz daha düşmanlık cihetinde bileniyorlar. Anlamıyorlar Allah-u Teala'nın temel felsefesini. Dostluğu, kardeşliği anlamıyorlar. İnsanların çok büyük bir kısmı başka başka dinlerin var olduğunu zannediyor. Hepsinin aynı din olduğunu insanlar unutmuşlar. Ve asırlar boyunca birbirinden ayrılan tatbikatler, uygulamalar, bugün gerçekten çeşitli dinler varmış gibi bir manzara sergiliyor. Aslında sevgili kardeşlerim, Allah'ın gözlükleriyle bakmalısınız olaylara. Nerede haksızlık varsa, adaletsizlik varsa, kin varsa, nefret varsa, intikam varsa, Allah o insanlarla beraber değildir. Sevgili kardeşlerim, dost olmak, sevgiyi paylaşmak, kardeş olmak, düşmanlık etmek değil, yardım etmek. Dünya bunu kendisine çok pahalıya mal olan birçok olaylardan sonra anlayabilecek ve yaşayabilecek. Böyle bir muhteva içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bizi en çok kalbimizden yaralayan şey, Allah'ın bütün insanlık için koyduğu hedefleri insanlığın ne ölçüde unutabildiği, bütün güzellikleri unutmuşuz. Düşmanlık tohumlarını saçmışız içimize, çevremize. Nefsimizin öfke afeti, gurur afeti, düşmanlık afeti, nefret afeti sadece insanlarda değil, toplumlarda ön planda. Bu bütün dünyayı düşman kamplara ayıracak olan bir noktaya doğru gidişi işaretliyor. Oysa ki Allah'ın hedefi bu değil. Neden insanlar mutsuz? Çünkü Allah'la ilişkilerini kesmişler. Allah'ın ne söylediğini bilmiyorlar. Ve Allah'ın reçetesini tatbik edebilseler, herkes mutlu olacak. Bütün toplumlar saadeti yaşayacaklar.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünyanın bir karışıklığa doğru yürümesi, insanların Allah'ın temel emirlerini unutmasından kaynaklanıyor. Bu temel emirlere dikkatle bakın. Sadece bir parantez içinde hepsini hülasa edebilirsiniz, özetleyebilirsiniz. Teslim olmak. Allah'a teslim olmak. Allah'ın dinini ne kadar yanlış anlamış insanlar, ne kadar yanlış yorumlara ulaşmışlar ve neticede şu anda yaşamakta olan insanlar ayrı ayrı grupların insanları olarak görüyor kendilerini. Tek bir dinin ilk yaşandığı noktadan bu noktaya gelinceye kadar ayrı ayrı toplumlarda geçirdiği istihaleler, ayrı ayrı dinler varsaydırıyor, ayrı ayrı toplumlar varsaydırıyor. Eğer ayrı ayrı dinler yoksa, o zaman İnsanların neden aynı şeyleri yapmadığı da bir sual olarak geliyor insanların aklına. Oysa ki aradan geçen asırlar, insanların Allah'ın hedeflerinden sadece uzaklaşmalarına sebebiyet vermiş. İnsanlar hangi toplumda yaşarlarsa yaşasınlar, bütün toplumların çoğu Allah'ın mesajlarını unutmuşlar. Bütün dinlerin içindeki insanların çok büyük bir kısmı Allah'ın temel hedeflerini elinin tersiyle itmiş, devre dışı bırakmış. Ve hedeflere insanların yürümelerini böylece imkansız hale getirmiş iblis. İnsanların kurtuluşlarının arkasında yatan temel faktörü insanları unutturmayı başaran iblis, arkasından insanları milletlerin içinde cemaatlere ayırmış, her ayrıldığı cemaati de birbirine düşman kılmış. Sonra milletleri gruplara ayırmış, onları birbirine düşman kılmış. Sonra bir araya gelebilen müşterek milletleri bir araya gelebilen diğer müşterek milletlerle düşman kılmayı başarmış. Ve hep savaşlar oluşmuş bu istikamette. Bütün dünya kana bulanmış. Arkasında hep kin var, nefret var, düşmanlık var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eğer insanlar Allah'ın temel emirlerini bilselerdi, nefs tezkiyesi, tasfiyesi yapsalardı, sahabe nasıl kalpleri birbirine telef edilmişse, bütün dünya insanı da öyle olacaktı.
hem ruhumuzu, hem içimizi, hem nefsimizi Allah'a teslim olmamız emrolunuyor. Sevgili kardeşlerim, insanların tekamülünde ve dünya sulhünde en büyük anahtar insanların şahsi olarak gerçekleştirebilecekleri kendi kendilerini pisliklerden temizleme olayıdır. Bu ise zikir adlı bir ameliye ile gerçekleşir. Nefs tezkiyesini yapabilmek için insanlar zikir yapmak mecburiyetindeler. Olmazsa olmaz. Dünya sulhunun kurulmasındaki en büyük anahtar zikirdir. Nefsin kalbinde oluşması gereken, kalbin mührünün açılması, kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması, kalbin içine imanın yazılması gerçekleşmezse, bunun arkasında kişi zikir yapmazsa, nefsindeki afetlerin azalması mümkün değildir. Ancak zikir böyle bir kalpte tesir icra edebilir. İman kelimesi kalbe yazılmıştır. Ve kişi zikir yapmaktadır. Bu sebeple Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl ve salavat partikülleri o kişinin nefsinin kalbinde her şeyi adım adım temizleyecektir. Kalbe ulaşan Allah'ın rahmet ve fazl ve partikülleri kalbin içine ulaştığında fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayacaktır. Bunun manası o yerleri evvelce işgal etmekte olan karanlıklar, öfke, kin, nefret, düşmanlık gibi afetlerin hepsi nefsin kalbini terk etmek mecburiyetindeler. Onların yerini sevgi ve sevginin arkadaşları alacak. Başka insanlara karşı insanlar nefret duymayacaklar. Sevgi duyacaklar. Niçin? Çünkü afetler düşmanlığı körükleyen şeytanın da tesir edebildiği saha giderek azalacak, temizlenecek. Böyle bir temizlenme müessesesi o kişinin iç dünyasında mutlaka saadeti oluşturur. Çünkü o kişi daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki afetler tamamen yok olacak. Yerine ruhun hasletlerine bırakacaktır. İşte onlar ruhun hasletleri, yani faziletler olarak nefsimizin kalbinde yer almış olan faktörler adım adım nefsimizin kalbini temizleyecek. Daimi zikre ulaştığımız zaman hiçbir afet kalmamış olacak nefsimizin kalbinde. O zaman sahabenin yaşadığı bir dostluğu, kalplerin telif edilmesi olayını yaşayabiliriz. İnsanlar, kalplerinde zevk olanlar, kalplerinde haset olanlar, kalpleri afetlerle dolu olan insanlar, bu hedeflere elbette gidemezler. Onlar sadece düşman olmayı başarırlar. Onlar başka insanlara düşman olmayı başarırlar. Ve onlara ızdırap vermeye, onları yok etmeye çalışırlar.
Ne zaman daimi zikre ulaşırsa bir insan, nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olacaktır. O zaman nefsin afetleri ruhun hasletlerinin eşidi olan faziletlere döndüğünde, o kişi sadece Allah'ın emirlerini gerçekleştirecek. Hem nefsi hem de ruhu Allah'ın emirlerini mutlaka yapmak istediği için, nefsinde afetler olmadığı için nefsi işgal eden faziletler ruhun hasetlerinin aynını emredecektir. Öyleyse o kişi bir mutluluk dizaynını yaşayacaktır. Böyle bir insanın başka insanları intikam almak kastıyla öldürmesi, mümkün olmayacaktır. Dikkat edin, kısas yapmak demiyorum, intikam almak kelimesini kullanıyorum. Çünkü söylediğim gibi kısasta suçluya aynen mukabele etmek söz konusudur. Ama suçu kim işlemişse ona rücu etmek söz konusudur. İntikamınsa hududu yoktur. İnsanlar herkese kızabilirler. Herkesin başkalarına yaptıkları sebebiyle onlardan intikam almaya çalışabilirler. Ve böyle bir husus Allah-u Teala tarafından tecrid edilmiyor. İnsanların, sevgili kardeşlerim, mutluluğu Allah'ın temel hedefi. Ve insanların çoğu bunun farkında değiller. Kendilerini daha çok mutsuz edecek olan bir takım faaliyetlerin içinde başlarına neler gelebileceğini hiç düşünmeden insanları öldürmekle meşguller. Sevgili kardeşlerim, şu dünyadaki hayat 60 senedir, 80 senedir, 100 senedir diyelim. Ama eğer bir Allah'ın sevgilisi olabilirseniz, intikam alan değil, intikamdan insanları vazgeçiren bir insan olabilirseniz, başarabildiğiniz her noktada mutluluğu yaşarsınız. Ne kadar insanı birbirine düşmanken dost hale getirebilirseniz, o ölçüde saadet sizin olur. Bütün insanlar için söz konusu olan intikamı, öfkeyi, kini, savaşı bir tarafa bırakmak ve dünya dostluğunu, dünya sulhunu korumak ve kollamak olmalıdır insanların temel görevi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayır, zor bir işten bahsetmiyorum. Daimi zikrin sahibi olan hiç kimse haksız yere başka insanlara saldırmaz. İslam da bunu emreder. Haksızlığa Allah'ın hiçbir devirde müsaadesi olmamıştır. Allah'ın Resulleri geldiği zaman adaletle, kıstla davranacaklardır diyor Allah-u Teala.
Öyleyse o kıstın, yani adaletin oluşabilmesi insanların nefslerindeki afetleri yok etmeleriyle paralel bir dizayn gösterir. Ne zaman ki nefsinizdeki bütün afetleri yok edersiniz, o zaman sizin için başka insanlarla olan düşmanlık da sona erer. İnsanlar iç dünyalarında neden mutsuzlar? Nefsleriyle ruhları arasında devamlı bir kavga var, anlaşmazlık var. Bu bir defa kişiyi devamlı huzursuzluk içinde bırakır. Etmez kişi nefsinin afetleri sebebiyle devamlı hatalar işler. Her hatadan sonra da ruh nefsi azap eder. Allah'tan o kişiye arkasından kişi mutlaka huzursuzluğu duyar ve yaşar. Ama bir insan daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde afetler yoktur artık. Neyse o kişi sadece Allah'ın emirlerini gerçekleştirir. Evvela nefsinin kalbinde afetler tamamen kalmadığı için o kişinin yanlış davranışlarda bulunması söz konusu olmaz. Huzursuzluğu hiç yaşamayacaktır. Ne ruh nefse, ne Allah'a, o fizik vücuda manevi azap vermeyecektir davranışları dolayısıyla. O kişi bu sebeple iç dünyasında mutlu olacaktır. Ruhu ile nefsi arasında tam bir uyum sağlandığı için ruhun bütün istediklerini nefs de istediği için beraberce bir hedefe gitmeleri söz konusu. Bu hedefte kişinin iç dünyasında Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek gibi bir temel denge var. Ya kişi dış dünyasında da sülfe sükûnu sağlamışsa ne olacak? Yani daimi zikre ulaşmışsa, nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuşsa, o kişi başka insanlara kötü davranmayacak demektir. Çünkü nefsinde afetler yok. Ruhu bütün insanlara dostça davranmayı emrederken nefs de artık aynı şeyi emretmektedir. Bu kişi başka birinin kalbini kıracak olan davranışlarda bulunmaz. Başkasına kötülük yapmaz, başkasını öldürmez. Ve sadece insanlara en güzel davranışlarda bulunur. Başkalarına zulmetmediği için zulmetmiş olsaydı Allah'ın kendisine vereceği azabı hiç yaşamayacaktır. Başkaları kendinden asla intikam almayacaktır bu sebeple. Eğer başkalarına kötülüğü dokunmuş olsaydı, mutlaka insanlar ondan intikam almaya çalışacaklar ve fırsat bulunca da alacaklardı. Ama bu standartta söz konusu değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece kişi başkalarına hiçbir zaman zulmetmez. Zulmetmeyeceği için başkaları da onlardan intikam almaz.
her ikisinin arkasından yaşayacakları mutsuzluğu, huzursuzluğu bu insanlar hiç yaşamayacaklardır. Ve bu insanlarda şuuraltı birikiminin oluşması da mümkün değildir. Bu sebeple de huzursuzluğu yaşamazlar. İşte bir idealden bahsediyoruz elbette. Allah'ın emirlerinin tamamen yerine getirmesi halinde daimi ulaşıldığı takdirde neler olur? İşte bütün dünyada dinler aynı hedefe yönelik olmuş olsa, insanlar da dinlerini yaşamak için bir talebin sahibi olsalar, o zaman sonuçta ulaşılacak olan merhale odur. Daimi zikrin sahibi olmak. İşte dünya sülhü oradadır. Nefslerin afetlerine tabi olan, bombaları patlatan, silahlı saldırılarda bulunan, insanlardan intikam alan insanlar yok orada. Orada ruhunun hasletleriyle paralel bir dizayn içerisinde nefsinin kalbini hasletlerle dolduran insanlar var. Böyle bir dizaynda her şeyin en güzele ulaştığını görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başkalarına zulmetmeyen insanlar, başkalarını öldürmeyen insanlar, başkalarını incitmeyen insanlar, başkalarına suikast hazırlamayan insanlar ve tabiatıyla bütün davranışları pozitif olduğu için her davranışlarının arkasından sadece Allah'ın onları mükafatlandırdığı, huzur verdiği insanlar. Ve tabiatıyla başkalarının intikamına da muhatap olmayan insanlar. İşte normal çerçeve bu. O zaman ne olur? Bu insanlar dış dünyalarında da mutlu olurlar. Daha sonra bu insanlar Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi oldukları için Allah ile olan ilişkilerinde de şeytanı devre dışı bırakmayı, şeytanı mahvetmeyi başarırlar. Ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemezler. İşte böyle bir dizaynı düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler dünya insanı son devrede şu dünyada hayatta kalanlar, onlar böyle insanlar olacaklar. İç dünyalarında nefslerinin bütün afetlerini yok ettikleri için nefsleriyle ruhlar arasında tam bir armoni sağlanan, tam bir uyum oluşturan, nefsleri ruhun bütün özelliklerine kavuştuğu için Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir insan türü iç dünyasında. Dış dünyasında başkalarına zulmetmeyen, bu sebeple kendisinden intikam alınmayan, herkese en güzel davranışlarla davrandığı için, herkesle en iyi standartlar içinde yaşayan, insanların temel davranış biçimlerinin en güzelini yaşayan, sülh ve sükun içinde olan bir insan türü. İşte dünyanın son evresinde
bu insanlar hayatta kalacaklar. Ve sahabenin yaşadığı o muhteşem sülh ve sükun halini bir defa daha yaşayacak olanlar, onlar yeni bir asr-ı saadeti yaşayacaklar. Dünya sulhunu bu dünyaya hediye edecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Allah'ın temel faktörüdür. İstediği şey, bütün insanların böyle bir suç ve sükun halini yaşaması, ama insanlar evvela bu hakikatlerden haberdar değiller. Bu sebeple başka insanlara en iyi davranış biçimlerinde bulunup da başka insanları düşman mertebesinden dost mertebesine ulaştıran insanlar. Kimseye düşman olamazlar. Herkese dosttur. Görevleri insanlara yardım etmektir. İnsanlara kendilerini adamaktır. Sadece acaba başkalarına nasıl mutluluk verebilirim diye düşünürler. İşte şu dünyanın son deminde yaşayacak olanlar, yani ikinci asr-ı saadeti yaşayacak olanlar, yani sabikun el ahirin, sonraki sabikunlar, onlar böyle olacaklardır. Daimi zikir sebebiyle iç dünyalarındaki nefsleriyle ruhları arasındaki kavgayı bitirmiş olanlar. Söz konusu olan, konumuzu içeren, o zulmü gerçekleştiren insanlara dikkatle bakın. Onlar nefslerini tasfiye etmemişlerdir. Onlar hiçbir zaman böyle bir mutluluğu yaşayabilecek olan, intikam peşinde, kin peşinde koşan insanlardır. Öldükleri zaman yaptıklarının doğru olmadığını anlayacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bize gösterdiği hedef o hedeftir ki insanın iç dünyasında nefsiyle ruhunun aynı paralel ulaşması sebebiyle Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanması. Bu kinlerin, düşmanlıkların, savaşların hepsinin bittiği yerde yerden fışkıracak olan bir mutluluk pınarı bu. Dünyanın son evresinde sulh ve sükûnu yaşayacak olan insanlar, iç dünyalarında da dış dünyalarında da Allah ile olan ilişkilerinde de. O insanları düşünün sevgili kardeşlerim, hayatlarını başkalarına yardıma, başkalarına iyilik etmeye, kendilerini başkalarına hasretmeye alışmış olan insanlar, bunu yapmanın o sonsuz mutluluğunu yaşayan insanlar, onlar idrak etmişlerdir ki etraflarındaki her insan onlara bir nebzecik mutluluk ulaştırsınlar da o insanların yaşadığı mutluluğun iki katını kendilerine yaşatsın. Açısından meseleye bakan,
hayatlarını başka insanlara mutluluk vermeye adamış olan insanlar. Onların kitaplarında artık intikam yoktur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. Bu sebeple dış alemlerinde de başka insanlara zulmedemezler. Kimseyi öldürmezler. Kimseye haksız bir fiilde bulunmaları mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, işte dünyanın son evresinde savaşlardan hayatta kalanlar, onlar olacaklardır. Ve o zaman ikinci asrı saadet yaşanacaktır. Bütün bu kinlerden, nefretlerden, öldürmelerden, cinayetlerden, nasip almayacak olan bir son toplum dünya üzerinde. Onlar asıl saadeti yaşayacak olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler için de aynı şey söz konusu. Güzellikler, Allah'ın emirlerinin hepsini yerine getirmenin o devasa mutluluğu. Sevgili kardeşlerim, aslında bu saldırıları gerçekleştirenler ne kadar zavallı bir dizayn içerisinde olduklarını henüz bilmiyorlar. Ancak öldükleri zaman yaptıklarının yanlış olduğunu anlayacaklar. Böyle bir vahşetin sağlanması için harcanan parayı insanların mutluluğuna harcayabilseydik. Bunun okullarını açabilseydik. Bunun güzelliklerini insanlara öğretebilseydik. Sulh ve sükunu dünyanın ulaştığı bir hedef haline getirebilseydik. O zaman böyle mi olurdu sevgili kardeşlerim? O zaman dünya yaşanmaya değer bir yer olurdu. Herkesin en büyük dostlukların sahibi olduğu bir dizaynı yaşardı. Düşmanlıklar, cinayetler, bütün haksız davranışlar kınanır ve lanetlenir. Öyleyse bu noktada masum insanların on binin yakınını öldüren bir dizaynı Allah-u Teala'nın tecrüz etmediğini, caiz görmediğini bildirerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili öğrenciler. Geleceğin dünyası kinlerin, intikamların üzerine değil, dostluğun, kardeşliğin üzerine kurulacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi o mutlu günlere kadar yaşatmasını ve o günlerde yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Allah razı olsun Erhan.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Rabbimiz, sizler ve biz. Her zaman Allah'ı düşünün. Allah'ı düşündükçe Allah'ı zikredin. Zikrettikçe Allah'ı düşünün. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, zikir farz. Günün bir kısmında bir zikir, günün yarısından daha çok zikir, o da farz. Daimi zikir, o da farz. Yani Allah Teala insanların ayaktayken, otururken, beyin üstü yatarken hep Allah'ı zikretmelerini istiyor. Allah Teala buyuruyor ki: "Eskurunallâhe kıyamen, kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin diyor. Bu ayet-i kerime bize yatarken yan üstü yatmanın da gün olduğunu hatırlatıyor. Acaba neden Allah Teala yan üstü yatmamızı emrediyor? Çünkü yan üstü yattığımızda kulağımızı

Allah kelimesini tekrar etmeye kendimizi alıştırmalıyız. Değil kımıldanmadan da insan Allah kelimesini tekrar edebilir. Dil kımıldamıyor ama Allah kelimesi tekrar ediliyor. İşte bunu devam ettirirseniz bir sabah uyandığınızda zikrin devam ettiğini göreceksiniz. Bunun manası uyuduğunuz sürece de Allah'ı zikrettiniz. Üç hal ayaktayken bir, otururken iki, yan üstü yatarken üç. Bu bir yan üstü yatma emridir aynı zamanda ve de yan üstü yatarken de Allah'ın zikri esastır. Ne olur? Yan üstü yattığımız zaman kulağımız yastığa gelir, kulağımız da kalbimizin atışlarını hissederiz. Böylece Allah kelimesini tekrar ederek uykuya dalırız. Başlangıçta birazcık uğraşmamız lazım. Çünkü uyandığımız zaman kendimizi zikirde bulmayabiliriz. Ama bir süre sonra başarılar devam ederse bir süre sonra uyandığımızda da hala kulağımızdaki sesin devam ettiğini göreceğiz. Kalbimiz şeklinde atarken içimizdeki ses Allah, Allah, Allah diye devam ediyor. Bu Allah kelimesini dilinizi kımıldatmadan da başarılabilmelisiniz söylemeye. Yani iç dünyanızda Allah kelimesi dalgalanmalı. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan bunu başardığınız zaman göreceksiniz ki bir sabah uyandığınızda içinizdeki ses hala Allah diye devam ediyor. Diliniz kımıldamıyor, sesle de Allah demiyorsunuz ama içinizdeki ses diye devam ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizden ne istediğine bakın. Allah'ın istediği şey sizin Allah'ı zikretmenizdir. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de. Hep yan üstü yatmalısınız ve yan üstü yatarken kulağınızı yastığa dayamalısınız. Kıbleyi sağ alacak şekilde yatağınızı kurmalısınız ve sağ tarafınızı dönerek, yani yüzünüz kıbleye dönük olarak uyumalısınız. Çok güzel rüyalar görebilirsiniz. Ve yatma standartınız bu olduğu sürece göreceksiniz ki bir gün uyandığınızda da Allah kelimesini zikrederek uyanacaksınız. Uyandığınızda da Allah kelimesini zikretmekte olduğunuzun farkına varacaksınız ve devam edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki dönerseniz? Ama çok şeyler kazanmanız mümkün. Daimi zikre ulaşmanın tek yolu budur. Uyanırken kendinizi kontrol altında tutabilirsiniz. Bazen zikri unutursunuz ama herhangi bir şey sizi zikre ulaştırmalı. Gördüğünüz bir ağaç,

İnsanlar bir araba her şey size Allah'ı hatırlatmalı ve hemen zikre başlamalısınız. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Neden daimi zikrin sahipleridir? Çünkü onları huzursuz yapacak olan, mutsuz kılacak olan nefsinin afetleri daimi zikir sebebiyle bütünüyle yok olmuştur. Eğer afetler yoksa, hasretler afetlerin de yerini almıştır. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur kişinin. Böyle bir insan içinse sadece mutluluk vardır, huzur vardır sevgili kardeşlerim. Allah'ın dizaynı içerisinde herkes bir yaşantısı devam ederek hayatını sürdürür. Bu yaşantı mutludur veya değildir. İşte mutlu bir yaşantı veya mutsuz bir yaşantı o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin durumuna bağlıdır. Nefsinizin kalbi eğer nefs tezkiyesine başlamamışsanız daha %100 afetlerle mutlaka doludur. Ve bu sizi huzursuz ve sıkıntılı bir insan yapar. Afetler başka insanlarla olan ilişkilerinizde hep size üzüntü telkin eder. Şunu fark edersiniz, başkalarının davranışlarından sıkıntılar duyuyorsunuz. Bu davranışlardan duyduğunuz sıkıntı sizi huzursuz kılar. Zikir yapmayan insanlar için sıkıntı her zaman vardır. Zikir yoksa huzursuzluk vardır. Zikir yoksa sizinle beraber olan Allah değildir, şeytandır. Şeytansa her an sizin Allah'ın emirlerine karşı çıkmanızı veya Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi emreder. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanları sevin. Sevmek belki neticede onların da sizi sevmesini sağlayacaktır. Sevginizi devam ettirirseniz sonu mutlaka bu olur. Size kötülük yapan insanları da sevebiliyor musunuz? İşte mutluluk ve huzur oradadır sevgili kardeşlerimiz. İnsanlar nefslerine tabi oldukları için nefslerinin istediği istikamette davranacaklardır. Bu sebeple sizi üzecek olan şeyler yapmaları her zaman mümkündür. Ama buna rağmen onları seviyor musunuz? İşte Allah Teala'nın budur. İnsanları sevmek. O kişi kötü bir insan olabilir. Ama her kötülüğünün karşısında sizden bir iyilik onlara ulaşınca bir süre sonra o insanlar düşünmeye başlarlar. Ben ona karşı her seferinde kötü davranıyorum. Ama bana karşı hiçbir kötülükte bulunmuyor. Bütün davranışları pozitif. Öyleyse acaba onun arkasında ne var?
Bunun arkasında Allah var sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşan bir kişi Allah'ın mutlak kontrolü altına girer. Ve de Allah-u Teala ona hep en güzel davranışlarda bulunmasını telkin eder. Daimi zikrin sahibi olan insan, zikir sebebiyle şeytanın bütün saldırılarına kapalıdır. Kim Allah'ı zikrederse, zikrettiği süreç içerisinde şeytan ona bir şey yapamaz. Üzerine Allah'ın katından önce rahmet ulaşır, fazla beraber. Sonra fazla salavat gelecektir. Ve nurlar o kişinin kalbine fazıl nurları kesintisiz bir şekilde ulaşacaktır. Kişi zikrini arttırdıkça nefsinin kalbindeki nurlar ona paralel olarak artacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın ki Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Şeytan da bütün gayretiyle sizi mutsuz etmek için faaliyettedir. Allah'ı bu kainatta sizin en büyük dostunuzu zikrettiğiniz sürece ihmal etmemiş olursunuz. Zikrederseniz Allah sizi sever. Zikrederseniz Allah size başlangıçtaki %2 rahmetten sonra fazıl göndermeye başlar. %98 fazla kadar ulaşır. Neticede nefsinizin kalbi %2 rahmet nuru ama %98'i fazla olmak üzere bir afetlerden tam kurtuluş noktasını size sağlar. Afetlerden tam kurtulduğunuz zaman öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar gibi 19 tane afetiniz var. Sevgili kardeşlerim, bu afetlerin adım adım yok olması söz konusu. Bunları yok edebilen tek kuvvet Allah kelimesinin tekrarıdır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikredince Allah'ın katından nefsinizin kalbine fazıllar devamlı olarak ulaşır ve kalbinizi doldurur. Daimi zikrin sahiplerinin kalbi Allah'ın nurlarıyla %100 dolar. Bu Allah'ın bir nimetidir. Öyle bir nimete ulaşan herkes için mutluluk mutlak olarak tahakkuk eder. Gerçekleşir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği bir yerde kesintisiz bir mutluluğun devamı şartlara bağlı olarak tahakkuk edecektir. Allah'ın katından
nur taşıyan faktör Allah kelimesidir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye biz Allah'ı tesbih andıkça, Allah kelimesini tekrar ettikçe, Allah'ı zikrettikçe Allah'ın katından fazıllar göğsünüze ve göğsünüzden kalbinize ulaşacaktır. Nefsinizin kalbi devamlı Allah'ın nurlarıyla dolacaktır. Ve zikir boyunca hep o nurun, nurların yağması, kalbinize ulaşması devam eder. Daimi zikrin sahiplerinin, nefslerinin kalbi %100 nurlarla dolar. Nefslerinin kalbinde afet kalmayan insanlar, dünyadaki en mutlu insanlardır. Onlar da her insan gibi yaşarlar. Onlara da özellikle Allah katındaki değerleri yükseldikçe düşman olanların sayısı devamlı artacaktır. Şeytan ve avanesi etrafındaki insanlar Allah'ın dostlarına tahammül edemezler. Her zaman karşı çıkmaya hazırdırlar. Şeytan onları devamlı Allah'ın dostlarına karşı kışkırtacaktır. Bu düşmanlık müessesesi her açıdan geçerli olabilir. Önemli olan şeytanın devreye girip zikri kesmeye çalışmasıdır. Her fırsatta bunu deneyecektir ve başarmaya çalışacaktır. Vazgeçmez. Ama daimi zikre ulaşırsanız, daha sonra bu tesbihe dönüşürse, Allah'ın ismi izinsiz olarak devam eder durur. İşte bu nefsinin kalbinin devamlı Allah'ın nurlarıyla tezyin edilmesini, süslenmesini, devamlı ve kesintisiz bir zikir müessesesiyle nefsinizin kalbinin devamlı nurlarla dolması söz konusudur. Her an nefsinizin kalbine nur yağar. Ya kelimesini kullanıyorum çünkü Allah-u Teala'dan gelen fazıllarla dünyaya yağmakta olan yağmur aynı görüntüdedir. Bir gün fazılları inşallah nasip olur. Kalp gözünüzde Allah-u Teala size gösterir. Gösterdiği zaman yağmur mu yağıyor diye bakarsınız ama yağmur falan yoktur. Güneş ortalığı ısıtmaktadır, bulut bile yoktur. Ama siz onları bir gün kalp gözünüz açıldığı zaman görürsünüz. Tıpkı yağmur damlaları gibi üzerinize gelirler, kalbinize dolarlar. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki, eğer Allah'a dönerseniz, mutlu olmamanız mümkün değildir. Dönemezseniz şeytana dönük olarak kalırsınız. Bu sizi mutlaka mutsuzlukların içine gark eder. Şeytan sizin sadece mutsuz olmanızı ister. Allah-u Teala da mutlu olmanızı ister. Ama sizin gayretinize bağımlı bir dizayn içerisinde mutluluğu veya mutsuzluğu yaşarsınız. İnsanları
sevmelisiniz. Hatta size kötülük yapanları da sevmelisiniz. O kötülük yapanlara karşı olan davranışınız, hiçbir zaman düşmanca olmamalıdır. Eğer tasavvufu yaşamak istiyorsanız, tasavvufun yolu budur. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak bir meziyettir. Bir ayrıcalıktır. Mutluluğun yegane kapısıdır. Sadece Allah ile ilişki kurabilenler mutlu olabilirler. Ölçüsü de onun günlük zikrinin 24 saat içerisindeki ölçüsüdür. 24 saatte 12 saat zikreden bir insan, %50 mutlu olan bir insandır. 18 saat zikreden bir insan, %75 mutlu olan bir insandır. Akşam yattığında zikirle yatarak, sabahleyin uyandığında zikrinin devam ettiğini yaşayan bir insan, 24 saat zikreden bir üveyit kazanır. O, mutluluğun tamamını yaşamak zevkinin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için her şey en güzel standartlarda oluşacaktır. Allah'ın dostları şartların negatif olduğu, insanların kendilerine kötü davrandığı bir ortamda da mutluluk devam eder. O kişi onlarla değil, Allah ile ilişkilidir. Her an Allah ile konuşmak imkanının sahibi olan bir insan, Allah Teala tarafından devamlı desteklenir. Manevi dünyasında huzursuzlukları Allah Teala yer bırakmaz. O kişi huzur içinde devam eder hayatına. Ne diyor Allah Teala? Bütün dünya düşmanınız olsa biz yeteriz diyor. Biz dost olarak yeteriz. Öyle söylüyor Allah Teala. O zaman zaten hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'ı çok sevmek ve Allah'a hayran olmak söz konusu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, en üst boyuttaki hayranlık daimi zikrin sahiplerine aittir. Allah'a hayrandırlar. Allah için yaşarlar. Başkaları onlara nasıl davranırlarsa davransınlar. Onlar Allah ile beraberdirler. Önemli olan, onlar için önemli olan Allah'ın onlara söyledikleridir. Allah'ın onlara yaşattıklarıdır. Kalp gözü açılan, kalp kulağı açılan bu insanlar her an Allah ile konuşmak yetkisinin sahibidirler. Allah dilediği an onlara doğrudan hitap eder. Yapılması lazım gelen şeyleri söyler. Onlar da Allah-u Teala'dan sık sık ne yapmaları gerektiğini soracaklardır.
Ve başkaları da onlara müracaatla Allah'a taleplerini ulaştıracaklar. Allah bu kişiye gerekli olan talimatın ulaşmasını mürşide mutlaka anlatacak. Mürit de kendisine düşeni yapacaktır. Yapması önemli mi? Evet önemli. Çünkü mutluluğu buna bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Onun için yardıma, bu hedefe ulaşmak üzere her zaman hazırdır. Allah'ın hedefi kişiyi mutlu etmektir. Kişinin hedefi mutlu olmaktır. Öyleyse iki hedef aynı istikamette yönleniyor. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Mutlu olmaksa nefsin kalbinin temizliğine bağlıdır. Nefsinin kalbini zikirle, çok zikirle ve daim zikirle temizleyebilen bir insan herkese dosttur. Kendisine düşmanlık edenlere onlara da dosttur. Düşman olması mümkün değildir. Davranışlarıyla onlara bazı şeyleri anlatır. Herkese karşı aynı şekilde davranması mümkün değildir. Etrafındaki insanları mutlu etmek onun vazifesidir. Kendisine kötülük edenler de onların içindedirler. Bu hedefe onlar da sahiptir. Sevgili kardeşlerim, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah Teala. Bu çalışmanın birincisi, ilki, en önemlisi zikir çalışmasıdır. Allah'ın isminin kesintisiz bir şekilde tekrarı. Bu tekrar kişiyi günün 24 saatinde hangi seviyede bir zikir söz konusuysa o seviyede bir mutluluğun mutlaka sahibi kılar. Öyleyse insan olmak, yaşamak, mutlu olmak bunlar hepsi ayrı bir kavramdır. Herkes, insan olarak yaratılan herkes mutlu olmaya layıktır. Ama kendini mutlu edecek standartları tatbikata almak kaydıyla, uygulamak kaydıyla Allah Teala'nın emrettiği bu konudaki üst hedef daimi zikirdir. Gayret edin. Uyurken de zikirle uyumaya çalışın. Bir gün zikrederek uyandığınızı göreceksiniz. Gecenin bir vakti saatiniz çaldığında teheccüd namazı için
Veya gece daha sonra zikredeceksiniz teheccüd zamanından, teheccüd namazından. Veya ondan evvel saatinizi kuracaksınız. Evvela bir süre zikredeceksiniz, sonra teheccüd namazını kılacaksınız. Yani namaz vakitleri sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı diye beş zannetmeyin. Kuşluk sünneti var, teheccüd sünneti var. Altıncı ve yedinci namazlar. Allah'ın yedili sistemi namaz açısından da geçerlidir. Tabii buna her gün bir hamd ve şükür namaza eklerseniz bu sizi daha fazla mutlu kılacaktır. İnsanların hep Allah'a hamd edecek ve şükredecek bir şeyleri vardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hep hamd ediniz, şükrediniz. Allah'tan önce hoşlanacaksınız, sonra onu seveceksiniz, sonra aşık olacaksınız. Sonunda da daimi zikirde hayran olacaksınız. Allah'ı sevme derecenizle mutluluğunuz para bir seyri takip eder. Sevgili kardeşlerim, insanların size karşı yaptığı yanlışlıkları, değerli kılmayın. Nefsi tasfiye olmamış olan bir insan yanlışlıklar yapabilir. Nefsin kalbindeki afetlerin %100 olduğu bir devre söz konusudur. Bu yüzde giderek aşağı inecektir. Hasletler çoğalacaktır. Bir insan bir denge üzerine yaratılır. Nefsinin kalbi afetlerle doludur. %100 afetlerle dolu. O kişi ruhunda %100 hasletler taşır. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda iki ayrı cephe, nefsin afetleriyle ruhun hasretleri devamlı bir savaş içindedirler. Ne olması lazım? Daimi zikre ulaşmanız ve nefsinizin afetlerini bu yolla tamamen yok etmeniz söz konusu olmalı. Nefsinizin afetlerinin yerini ruhun hasretleri mutlaka alacaktır. Öyle bir noktaya ulaşmalısınız ki daimi zikir, arkasından tesbih. Allah'ı daima ismini tekrar etmek suretiyle anmak, iki dünyanızda kesintisiz bir noktaya ulaştıracak sizi. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. Bu sizin kendinizi artık başkalarına adamanız lazım geldiğine işarettir. O noktadan itibaren başkaları için yaşamaya başlarsınız.
İnsanları mutlu etmek tek hedefiniz olur. Ve onlara mutluluk ulaştırdıkça Allah Teala sizi daha çok, daha çok, daha çok mutlu eder. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın indinde bir insanın mutlu olabilmesi, onun zikir seviyesine paralel bir seyir takip eder. Hangi ölçüde zikrediyorsa, o ölçüde Allah ona mutluluk verir. Onun için daimi zikri Allah Teala farz kılmış. Kim daimi zikre ulaşırsa daimi mutluluğa ulaşır. Kesintisiz bir mutluluk söz konusu olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde her şey en güzel standartlara yürünebilir. Yeter ki Allah'ı sevin, ona ulaşmayı dileyin, ruhunuzu, bedeninizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Her teslimde daha mutlu bir insan olursunuz. Sonunda Allah'ın en sevgililerinden olursunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman. Sevgili kardeşlerim, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı diliyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hedeflerinize ulaştırmasını, mutluluğunuzun daim olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu, onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak, namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
1: Hadi gelin el ele tutuşalım, el ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede 4 olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bana mı öyle geliyor? Yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın. MP3 alın bir tane. Ona çekin. Zikri Allah Allah Allah Allah Allah diye ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun, orada bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır.
2: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. İnni iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lad-dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah ile beraberiz. Sizlerle beraberiz. Allah'ın ülkesinde eksi değerlerin değil, artı değerlerin hakim olduğu bir ortamdayız. Allah ile birlikte bir taraftan ruhun, bir taraftan Allah'ın, bir taraftan da kazanılan derecelerin oluşturduğu bir üçgen içinde, mutluluk üçgeni içinde yaşıyoruz şu anda. Sizlere Allah'tan bahsetmekte olduğum için, mutluluktan bahsetmekte olduğum için bir zikir sohbeti yapmaktayız. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki dünyanın neresinde olursanız olun size ulaşabilmek. Bilgisayar kanalıyla hamdolsun ki her tarafına ulaşabiliyoruz dünyamızın. Uydu kanalıyla da Avrupa'nın bütününe, Türkiye'ye ve çevreye ulaşma, Allah Teala bunu da hamdolsun ki bizlere nasip kıldı. Öyleyse hadi gelin sizlerle birlikte bir mutluluk gezintisine çıkalım. Etrafınıza alıcı gözüyle bakın. Sevgili kardeşlerim, ağaçların en güzel renkleri bu mevsimde oluşur. Her ne kadar kışa girdiysek de hala birçok ormanlarda ağaçlar sarı ve turuncunun bütün tonlarını taşıyorlar. Bir renk cümbüşü ki deme gitsin. Tren geçiyor. Bizden sizlere selamlar olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu tren size sevgilerimizi ulaştırsın. Hasretimizi ulaştırsın. Kalbimizdeki güzele dönük her şeyi hep sizinle el ele, gönül gönüleyiz sevgili kardeşlerim. Biz Allah'ın yolcularıyız. Biz Allah için varız. Biz Allah'ın gölgesinde mutluluğu yaşayanlarız. Hamd ederiz ki Rabbimize ona kuluz, ona köleyiz. Beni mi soruyorsunuz? Ben azatsız köleyim. Siz de köle olacaksınız. Bir gün gelecek, Allah-u Teala'ya köle olmanın o sınırsız iç huzurunu, sınırsız güzelliğini yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Hayatın her zerresinden, her olaydan bir mutluluk payı çıkaracaksınız kendinize. Başkaları için yaşamaya başlayacaksınız. Siz olmayacak. Hayatınızın dakikalarında, saatlerinde, sabahta, öğlede, akşamda, onun ötesinde zaman hep sizin hizmetiniz için çalışacak. Ama sevgili kardeşlerim, göreceksiniz ki gene yetmeyecek zaman. Her zamanki gibi zaman galip. Hayatınız onunla bir yarışa girecek. Hep kaybedeceksiniz yarışı. Neden? Çünkü sevgili kardeşlerim, gün sadece 24 saatten ibaret. 24 saat bitince o günün işini tamamlayamadıysanız, isterseniz çok az uyuyun, isterseniz hiç uyumayın. Ama tamamlayamadıysanız ertesi güne iş mutlaka sarkacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizlerden bir talebimiz olabilir mi acaba? Bazen o kadar lüzumsuz şeylerle bize ulaşıyorsunuz ki, o zaman başkalarının hakkını almış olmuyor musunuz sevgili kardeşlerim? Gerçekten ciddi konularda bize ihtiyaç duyan kardeşlerimizin önüne geçmiyor musunuz? Arkadaşlarınızın arasında olan ufacık anlaşmazlıkları, sayfalar dolusu bize yazmakla sadece sizin zamanınız kaybolmuyor. Ama şunu söylemek istiyorum netice itibariyle, biz zaten bunun için varız. Ama adaletin zedelenmesine de gönlümüz razı olmuyor. Çok önemli sorunları olan kardeşlerimizin bize ulaşmasının yanı sıra gerçekten çok küçücük şeylerle, bize hiç sorulmasına gerek olmayan şeylerle sayfalar dolduran kardeşlerimiz de oluyor. Biliyorum sevgili kardeşlerim, bu bize olan derin sevginizin bir işareti, dışa vurması, taşması, bize ulaşmak istiyorsunuz. Tamam, biz de bunun için varız. Elbette bayramlarda, tebrik gereken her olayda hepiniz ulaşacaksınız. Elbette, tamam. Biz onun dışındaki bize söylenmese de olacak olan basit olaylardan bahsediyoruz. Mutlaka bir suçlu aramak mecburiyetinde değilsiniz. Ayrıca kendinizi temize çıkarmak mecburiyetinde de değilsiniz. Bunu söylemekle elbette bize ulaşmayın demiyoruz. Siz ulaşmasanız siz vazifenizi yapamazsınız. Bana ulaşmazsanız ben vazifemi yapamam. Ama itidalli bir davranış biçimi içinde, hudutlu bir zaman dilimini paylaşmak mecburiyetindeyiz. Öyleyse böyle yapar mısınız sevgili kardeşlerim? Gene bize ulaşın. Önem derecesine göre ulaşın. Aranızda ciddi anlaşmazlıkların oluştuğu noktada mutlaka ulaşın. Allah Teala nizayı, anlaşmazlığı istemez. Öyle olanları Allah Teala o nizadan mutlaka kurtarmak ister. Ve Allah el-Adl esmasının sahibi olarak adaletin en yüksek temsilcisidir. El-Hak esmasının sahibi olarak hakkın en yüksek temsilcisidir. İşte böyle bir dizayn. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, bu söylediklerimden alınan kardeşlerimiz varsa onlara deriz ki lütfen alınmayın. Hangi şartların içinde olduğumuzu, bizim için de sadece 24 saatlik bir zaman dilimi olduğunu unutmayın. Ne kadar size zamanımızı versek, onun yetmeyeceği standartlarda sizden bunu istemek mecburiyetindeyiz. Ufacık bir tıkanmada yazılarınızı günlerce geciktirmek mecburiyeti doğuyor. Zaman yetersizliği sebebiyle öyleyse sevgili kardeşlerim, şunu unutmamanızı istiyorum. Biz sizlerle, sizlerin telefonlarıyla, sizlerin e-mailleriyle yaşıyoruz. Hayatımızı sizlere adamışız. Sizler geleceğin meşalelerisiniz. Geleceğe birer ışıksınız. Bütün dünyaya, kainatın bir tek dinden ibaret olduğunu, bütün kainatta sadece bir tek din var olduğunu, kıyamete kadar da hep o dinin sadece var olacağını anlatacak olanlar sizlersiniz. Her dinde olan kişi, her ayrı ayrı dinlerde olan kişiler, ayrı bir dinin içinde yaşadıklarını zannediyorlar. Dinlerinin adım adım iblis tarafından değiştirildiğinin farkında değiller. Aynı dinin birer uzantısı olduğunu ne Müslümanlar, ne Hristiyanlar, ne Yahudiler çoğu bilmeyerek dikkate almıyorlar. Bilmiyorlar ve tabiatıyla da bunu kabul de etmiyorlar. Ama din Allah'a inanmaksa, Allah da bunu söylüyorsa, diyorsa ki sadece bir tek din vardır. Hazreti Adem'den başlayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de son nebiyle, son şeriatla kıyamete kadar devam edecek olan, ama son şeriat değişmeden devam edecek olan kainatın tek dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hanif dini. Dikkat edin ki Hazreti Musa'dan da evvel Hazreti Musa, Hazreti İbrahim'in dinini yaşadı. Hazreti İsa'dan da evvel Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'in dinini yaşadı. Hazreti İbrahim de Hazreti Adem'in dinini yaşadı. Hazreti Nuh'un dinini yaşadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı dini yaşadı. Öyleyse bütün bu değişik tipteki din anlayışları içerisinde semavi kitaplı üç din olduğunu göreceksiniz. Ötekilerin semavi kitapları yok. Ama onlar da aynı dinle emrolundular. Onlarda da her devirde Resul oldu. Biz size ne anlatıyorsak onları anlattılar onlara da. Bugün de din adını verdiğiniz hangi statüyü düşünüyorsanız düşünün, hepsinin içinde bugün de Resuller var ve onlara gene bizim size anlattığımızı anlatıyorlar Resuller. Sadece bir tek dinin olduğunu, dinin dört tane teslimden ibaret olduğunu, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi olduğunu, bütün peygamberlerin, bütün Resullerin ve onlara tabi olanların sadece aynı dini yaşadıklarını. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek Allah, bir tek din, o dinin mensupları kendilerini ayrı ayrı partilerin içerisinde kabul etmişler. Sadece o kadar olsa iyi. Yetmez. Diğerlerini düşman görmüşler. Bu düşmanlık hala dünyanın birçok yerinde öldüresiye bir savaşın acılarını dünyaya çektiriyor. Sevgili kardeşlerim, yok ki, dinler yok ki birbirinden insanlar ayrılsın da inananlar birbirlerine düşman olsunlar. Ama ne yazık ki hala düşmanlık devam ediyor. Dikkat edin ki düşmanlık din sahipleri arasında. Öyleyse olay açık sevgili kardeşlerim. Bütün dinlerin aslında bir tek dinden ibaret olduğunu bütün dünyaya anlatacak olanlar sizlersiniz. Gelecekte bir beraberlik mutlaka oluşacaktır. Semavi kitaplı üç dinde aslında tek bir dinden ibaret olduğunu dinlerinin anlayacaklardır. Büyük çoğunluk anlayacaktır. Şimdilik her dinin içerisinde az bir grup insan anlıyor. Ve dinlerini yaşıyorlar. Bu yaşayanlar da her zaman %10'un altında. Öyleyse Allah Teala niçin yaratmış insanoğlunu? Mutlu olsun diye. Nasıl? Allah'a teslim olarak. Teslimiyetin kademeleri arttıkça mutluluğun oranı artıyor. Hem dünya saadetinin derecesi yükseliyor, seviyesi yükseliyor, hem de ahiret saadetinin, cennetin seviyesi yükseliyor. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, birinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz ne yazık ki başkalarından farklı değil, yani mutlu değilsiniz. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız, tabi olduğunuz andan itibaren ikinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz daha yeni başlıyor. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış. Nefsiniz tezkiye olmakta. Fizik vücudunuz Allah'a tezkiye oranında. Yani nefsinizin kalbindeki afetler yüzde kaç oran azalmışsa aynı oranda ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış, fizik vücudunuz da aynı oranda

taraf Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Öbür taraf Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor, yasak ettiği fiilleri de hepsini işliyor. Öyleyse nefsiniz ve ruhunuzla negatif ağırlıkla pozitif ağırlığın birbirine eşit olduğu bir denge dünyasında varsınız. Var kılındınız Allah-u Teala tarafından. Evvelce yoktunuz, şimdi varsınız. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Madem ki varsınız, öyleyse varoluşun sebebini bilin ki mutlu olmak için yaratıldınız ve mutlu olmaya layıksınız. Bu liyakatinizi kendi dizaynınızla mutluluğu elde etmek istikametinde kullanacaksınız. Ne kadarına layık olursanız mutluluğun, o kadarını Allah-u Teala'dan mükafat olarak alırsınız. Öyleyse başlangıcındaki denge noktasında nefsiniz %100 afetlerle dolu, ruhunuz da %100 hasletlerle dolu. Ama daha ziyade yaptığınız şeyler yanlışlar. Hakikatleri ve doğruları bilmiyorsunuz. Şeytan size hep kılavuz oluyor ve yanlış şeyler yaptırıyor. Allah'ın yasak ettiği şeyleri yaptırıyor. Bazı şeyleri de yaptırmıyor Allah'ın emrettiği şeyleri. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri dünyada verilen bu gezegende dünyaya getirmiş. Bu gezegen din açısından kainatın merkezidir. Alemlere rahmet olarak yaratılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyada yaşadı fizik vücuduyla. Her alemde bilinir. Daha evvel gelmiş geçmiş bütün nebiler bu alemde yaşadılar fizik vücutlarıyla. Onlar da bilinirler. Ve Kabe bütün kainatın Kabe'sidir. Mukaddes yerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın indinde onu bizi yaşatmak için yarattığı mutluluğu yaşayalım. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Bütün anlaşmazlıkların bittiği yerde o oluşur. Nefsinizle ruhunuzun arasındaki diyalektik kavganın bittiği yerde, sizinle başka insanların arasındaki fizik kavganın bittiği yerde ve Allah'ın emirleriyle yasaklarının şeytanla olan kavgasının bittiği yerde. Orada sizin için mutluluk vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk sizin için. Unutmayın. Aranızdan her kim diyorsa ki şu dünyada benden daha mutsuz insan mı olurmuş? Şu halime bak. Her tarafımda mutsuzluk akıyor.
Birisi çıkmış orada mutlu ol, mutlu ol diye ahkam kesiyor.

0: Ben mi mutlu olacağım? Benim kadar mutsuz bir insan mı mutlu olacak? Böyle söyleyen sen sevgili kardeşim. Evet, sen mutlu olacaksın. Ve mutlu olman için sadece bir dilekte bulunacaksın Allah-u Teala'dan. Diyeceksin ki ey ya Rabbim, ey yüce Allah'ım, ben sana ulaşmak istiyorum. Sadece lafız olarak, lafla değil, burası da söyleyecek, kalbiniz söyleyecek. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Unutmayın, dilediğiniz anda Allah-u Teala işitir, bilir ve görür. Ve daha o andan itibaren içinize bir ferahlıktır, yayılır. Ve bir süre sonra biz o kardeşimize sorarız. Hani mutlu olmak diye bir şey yoktu. Dünyadaki en mutsuz insan sendin. Sevgili kardeşlerim, kim olursanız olun, ne kadar mutsuz olursanız olun, gelin. Mutlu olmak isteyerek gelin. Mutsuzluktan bıkmış, huzursuz olmuş olarak gelin. Mutluluğa teşne olarak gelin. Mutluluğu yaşamak için o arzuyla gelin. Öyleyse her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Ne görüyorsunuz etrafınızda? Şöyle bir bakın. Gökler sizin için. Yerler sizin için. Bulutlar, ormanlar, çiçekler. Etrafınıza dikkatle bakın. Kuşların da sizin için yaratıldığını, balıkların da sizin için yaratıldığını düşünün. Her şey sizler varsınız diye sizler için yaratıldı. Her şey sizler için yaratıldı. O 40.000'den fazla ot çeşidinin her bir otun mutlaka size faydalı bir yönü vardır. Sevgili kardeşlerim, aklıma geldi. Ne yani, tahta kurusu da mı bizim için faydalı diyen birisi var mı aranızda? Var muhakkak. Evet. Tahta kurusu 50 metre çapındaki bir daire içinde bir insan hissettiği zaman sisteminde derhal değişiklikler başlıyor. Amerikalılar tahta kurularını Vietnam savaşlarında bu konunun uzmanı olarak kullandılar. İnsanlar saklanabilir eğer tekniğini biliyorlarsa, ormanlarda, dağlarda, bayırlarda saklanmanın, saklanabilirler. Ama tahta kurularından saklanamazlar. Tahta kuruları hissederler. Peki develerin radara yakalanmadıklarını biliyor muydunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala her mahlukunu ayrı bir vasıfla yaratmış. Sevgili kardeşlerim, ya sizler, bırakınız nefsinizi, bırakınız ruhunuzu, sadece şu fizik vücudunuzu yaratan Allah'ın onda ne kadar büyük mucizeler oluşturduğunu biliyor musunuz? Nano alemde her an, yani milimetrenin milyonda birinden daha küçük sistemlerde her an orduların nasıl birbirleriyle çarpıştığını, devamlı savaş olduğunu biliyor muydunuz? Plasentanın, anne karnındaki bebeğin bütün organların oluşmasındaki sinyalleri verdiğini biliyor muydunuz? Milyonlarca genin hayatınızın her zerresini inanılmayacak bir geniş saha içerisinde kontrol altında bulunduğunu biliyor muydunuz? Her gün tıpta yeni aşamalar kaydedilirken artık bakın hep hücreden bahsediliyor. Genetik kodlardan bahsediliyor. Genetik ilmi tıbbın göz bebeği oldu. Sevgili kardeşlerim, onlardaki inceliği gördükçe nasıl sizi yaratan Allah'a hayran olmazsınız? O zaman sevgili kardeşlerim, laf aramızda çok yavan kalmıyor mu yani bu ateistlerin Allah yoktur, her şey kendi kendine olmuştur demeleri? Belki artık onlar da demiyorlardır. Bir kuvvet var muhakkak ama o kendisine tapılacak olan Allah değildir diyebilirler. Sevgili kardeşlerim, laf aramızda ateist bir doktora aklım ermiyor. Yani tıbbın bugünkü gen teknolojisinde hastalıkların oluşmasında vücudun immün sistemiyle mikropların savaşmasında hücre yapısında sınırsız bilgiler gizlenmiş. Nano alem değerini her geçen gün biraz daha arttırıyor. Tıp ilmi biraz daha bilgi sahibi oluyor ve gözlerimiz devamlı daha çok açılıyor Allah'ın harikaları karşısında. Bu harikaları birer birer gördükçe ve tıp ilmi de bunları ellerindeki bütün imkanlarla tespit ettikçe, sevgili kardeşlerim, bir yoklayın kendinizi. Siz de Allah'a hayran olmaz mısınız? Ya onu bizim kadar tanısaydınız? Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak, hayran olmak. Biz Allah'a hayranız. Sizin bilmediklerinizi bildiğimiz için değil, sizin bilmediklerinizi o bize öğrettiği için. Öğretmeseydi bilmezdik. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, onunla birlikte, o sizinleyse siz dünyadaki en mutlu insansınız. Rabbiniz sizinle beraber. Hepimiz ayrı ayrı yerlerde olalım, hepimiz de beraberdir. Unutmayın, hepinizin tam şu hüviyetinizle, her şeyinizle bir kopyası içinizde. Allah'ın ilmi ve rahmeti sizin içinizde de bir kopyasını oluşturuyor, sizin bir kopyanızı. Ama Allah'a ait bir kopya. Yedinci alem. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz, zahiri alem, fizik vücudumuzun alemi. Şu salonu kainat kabul edin. Televizyonunuzu izlediğiniz, bilgisayarını izlediğiniz bu salonu. Evvela sizinle beraberiz. Her hareketimi aynı anda hepiniz görüyorsunuz, beni işitiyorsunuz. Bu bana sınırsız bir haz veriyor. Sizlerle beraber olmak, aranızda olmak, sesimi duymanız, benim sizi hissetmem, hepimizin bir arada oluşumuz sevgili kardeşlerim, ne kadar muhteşem bir şey, öyle değil mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor, ne diyorsunuz? Bu salon zahiri alemin bir parçası, öyle değil mi? Hava adı verilen bir sistemle tamamen çevrili, hiç boşluk yok. Boşluk diye gördüğümüz şey gazlardan oluşuyor. Gazlar da elektronlardan, karşıt elektronlardan, atomlardan, moleküllerden oluşuyor. Öyleyse bu gözlerimizle görebildiğimiz şey, kulaklarımızla duyabildiğimiz şey, hissedebildiklerimiz, renk, ses ve ışık olarak hissiyatımız dalga boylarından 6 milimle 11 milim arasında 5 milimlik bir sahayı ifade ediyor. Geri kalan 100 üzerinden 95'i hissedemiyoruz. Beş milim, bir metrenin %5'idir. İşte Allah'ın bütün ilminden, yeni nasipdar olduğumuz her ilimden alabildiğimiz bu kadar. Şu anda her yeni bilinen şey, bütün olarak karşımıza geldiğinde bir de bakıyoruz ki, o yeni açılan ufkun da sadece %5'ini öğrenebilmişiz. Geri kalan sır perdesinin içinde. Yüce yaratıcımız, bizleri yaratan, kainatı yaratan Allah-u Teala sırları ne kadarına layıksak o kadar olarak bize veriyor. Zaman, hız, Allah mefhumları yerlerine oturttuğunuz zaman hayranlığınız kat kat artıyor. Şimdi bu zahiri alem aynı zamanda bunun berzah alemini de içeriyor. Yani şu salonun içinde aynı zamanda berzah aleminde bir parçası var. Ama fizik vücudumuz onu hiç hissedemiyor. Aynı zamanda cinlerin gayb aleminin de bir parçası var. Gene hissedemiyor. Aynı zamanda gayb alemine ait olan berzahın da bir parçası var. Gene hissedemiyoruz. Emr aleminde bir parçası var. Hissedemiyoruz. Zülmani aleminde bir parçası var. Hissedemiyoruz. Zahir alemle beraber altı alem var. Bir de bizim içimizde bizim tam aynımız olan Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmiyle vücuda getirdiği bir başka alemin bir parçası daha var. Allah'a ait olan bir alem. Öyleyse altı alemle beraber bu yedincisi bir arada. Ve biz onlardan sadece bir tanesini algılayabiliyoruz, zahiri alem. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey muhteşem. Onu tanıdıkça hayatta buluşunuza sonsuz şükrediyorsunuz, hamd ediyorsunuz. Onu tanıdıkça İnsan olarak yaratıldığınız için sonsuz şükrediyorsunuz, hamd ediyorsunuz. Hele size Allah-u Teala bir vazife vermişse, o konuda sizi devamlı aydınlatmaktaysa, her geçen gün her şeyi size öğretiyorsa, o zaman mutluluğunuz daha bir başka olmaz mı sevgili kardeşlerim? Onun öğretisi, kainat öğretisi, kalp gözünüzü açar, sizi hadi bakalım şimdi kainata bak diye Adem'den, yokluktan kainata baktırır. Bakarsınız ki kainat bir insan vücudu şeklinde. Düz bir kainat. Ama görüntüsü tam bir insan vücudu. Cinsiyetsiz. Çamurla akan derelerin renginde. Ne sorarsanız cevabını verir. Dilerse vermez. Unutmayın, o Efendimiz. emir ve kumanda mevkiinde o var. Biz hepimiz birer mahlukuz, yaratıkız. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala yarattı bizi diye hep içimde tarifsiz bir sevinç var. Varız hamdolsun. Hamdolsun ki onu işitebiliyoruz. Hamdolsun ki görebiliyoruz. Hamdolsun ki her an bizimle beraber. Bunun ne kadar büyük bir mutluluk vesilesi olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O Allah bizi yaratan ve bizi sevgili kılmış kendisine. Daha çok bir insanı ne mutlu edebilir ki? Allah'ın sevgilisi olmak. Ondan sonra sevgili kardeşlerim, çok mu yani bizim söylediğimiz şey? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor diye? He? Ne dersiniz? Söyleyin. Çok mu? Sevgili kardeşlerim, bir soru sormak istiyorum size. Mutlu musunuz? Allah'ın yolunda bilin ki yarın bugünkünden daha fazla mutlu olursunuz. Eğer Allah'ın gemisinin kanunlarına riayet ediyorsanız. Allah'ın gemisi bir tek dilekle sizi yolculuğa kabul eder. Tek bir dilek. Dünyadaki en kolay şey dilemek. Ne dileyeceksiniz? Allah'a ulaşmayı. Ruhen Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geminin yolcuları arasındasınız artık. Bu gemi sizi mutlaka saadete götürür. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktaya kadar bu gemi sizi mutlaka ulaştırır. Sevgili öğrenciler, bir dileyin. Ondan sonra mutluluğu yaşayacaksınız. Cehalet hep Allah'ın şifrelerini bilmemekten kaynaklanıyor. Şifreler. Kur'an-ı Kerim şifrelerden oluşuyor. O şifrelerden en basiti ve hayatınızın en önemli şifresi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Şifreyi bilmiyorsanız, ki insanların çok büyük bir kısmı bilmediklerini söylüyor, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden haberiniz yoksa, size bunun imkansız olduğunu söylemişlerse, işte o söyleyenlere acıyın, sevgili kardeşlerim. Onlar kitle halinde bir cinayetin sahipleridir. Fitne katilden beterdir diyor Allah Teala. 70 milyon insanın 190'dan fazlasının cehenneme gitmesine sebebiyet veren bir eksik ve yanlış bilgi. Ve insanlar dinlerini, dini öğrenmeleri mümkün olmayan kaynaklardan öğrenmeye çalışıyorlar. Onlara öğretenler de büyük kısmı öğrettiklerinin eksik olduğundan haberdar değil, birçok öğretilerinin de yanlış olduğundan haberdar değil. Sevgili kardeşlerim, insanların çok büyük bir kısmı mutsuz, Allah'ı tanımadıkları için, emirlerini bilmedikleri için, bu güzellikleri yaşamadıkları için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine her kötülük eden için Allah'a yalvarıyordu. Ya Rabbi sen onları bağışla, onlar bilmiyorlardı. Bu devirde de gene insanlar bilmiyorlar. Ne kadar hazin bir tecellidir ki bir kısmı bilmediği halde bildiğini zannediyor. Ayrımı yapamıyor sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'le ilmi öğrendikleri kitapların ayrımını, birbirinden farklı şeyler içerdiğini çoğu bilmiyor. Bilmediği için de öğrendiklerinin doğru olduğunu zannediyor. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren herkesin cehenneme gideceğini zannediyor. Sevgili kardeşlerim, bu şeytan öylesine korkunç zeki bir mahluk ki insanları asıllardan koparmayı başarmış ve gene asıl kelimesini kullanarak konuşmak istiyorum. Asılsız bir dizaynla insanları mahvetmiş. Aslı olmayan bir yanlışlıklar dizisinin içine etmiş. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bugün insanlar diyorlar ki İslam mı? Allah'a teslim olmak demektir. Son dindir. Ondan evvel geçen dinlerin hepsi artık boştur. O dinlerin bir hükmü kalmamıştır. Son din, en mütekamil din, İslam dinidir. Başladım ya konuşmaya, onların söylediklerinin hepsi yanlış. Baştan aşağı yanlış. İslam yeni bir din değildir. Madde 1. İslam son din değildir. Madde 2. Başka bir din hiç olmamıştır. Madde 3. Başka bir din hiç olmamıştır ki İslam'la mukayese edebilirsiniz. İslam, Arapça adıyla İslam, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin adıdır. Ve son din değildir, mütekamil din de değildir. Diğer dinlerden bir farkı hiç olmamıştır. Allah'ın öğretisinde asırlar, bin yıllar, 10.000 yıllar boyunca tekamül olmaz. Allah Teala indirdiği an tekamülün son noktasında indirir. Öğretirken biz tekamül edeceğimiz için bize adım adım öğretir her şeyi. Başlangıç safhasından bugüne kadar gelişimizi hatırlayın sevgili kardeşlerim. Söylediğimiz her şeyde din anlatımına ters düştük. Çünkü her şey yanlış öğretilmiş insanlara. Kur'an tamamen unutulmuş. İnsanlar asırlar boyunca kitaplardan öğrenmişler. Allah Teala'nın bize yazdırdığı Risalet Nurları kitabının içinden 29 tane alıntı yapan Diyanet İşleri Yüksek Kurulu hüküm veriyor aklımızda. Diyor ki bu 29 tane alıntıyı yazan kişi iki tane alternatiften biridir. Bu kişi delidir. Birinci alternatif. İkinci alternatif, bu kişi din adına hiçbir şey bilmemektedir. Çünkü söyledikleri bugüne kadarki İslam kültürünün tamamen dışındadır ve Kur'an'a da İslam'a da aykırıdır. Oldu mu? Ondan sonra Allah Teala bize cevabını yazdırdı. Cevabı da hem onlara gönderdik hem 4 kitapla tamamladık. Allah Teala tamamlattı demek çok daha doğru bir ifade olur. Sonra mı ne oldu? Sonra Diyanet İşleri'nin Din İşleri Yüksek Kurulu bir de baktı ki 29 tane alıntının her biri Kur'an'ın bir ayeti kerimesiyle eşleşiyor. Ondan sonra mı ne oldu? Ondan sonra bizimle artık aşık atmadılar. Buna cesaretleri yok. Sevgili kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığı deyince bir başkan hatırlıyoruz. İsmi lazım değil. Ama onu bilirsiniz. Kardeşi uzun süre valilik yaptı ve çok güzel bir teorinin sahibiydi. Özel idarelerin de yetkililerini o bölgenin seçmesi talebi vardı. Çok da akılcı bir talepti. Çok da cesur bir kardeşimizdi. Şimdi merkez valisi olduğunu öğrendik. Uzun süredir kızağı çekilmiş orada. Ama tebrik yaşayan cesur bir kardeşimiz. İşte onun kardeşi bir ilahiyat fakültesi profesörü. O Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı bir ara. Her şey harikaydı. Bir bayram mesajında diyordu ki, şu tasavvufu yaşayanların yaşantılarına hep özlem duyuyorum. Ne kadar isterdim Diyanet İşleri Teşkilatı'nda da onlar gibi yaşayabilenler olmasını. Bir savcı kardeşimizle beraber onu ziyarete gittik bayramdan sonra. Ona 3 saat tasavvuf anlattık. Hayır, tasavvuf kitaplarından anlatmadık. Kur'an-ı Kerim'den tasavvuf anlattık. Tasavvufun menşeinin Kur'an olduğunu, tasavvuf erbabının sadece Kur'an'ı yaşadıklarını o gün gördü. Ve zaten baştan aşağı Kur'an'a karşı saygı doluydu. Ne kadar güzel kararlar almıştık biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Diyanet İşleri'nde 3 ay süreli bir eğitim verecektik. Kur'an'ı anlatacaktık onlara. Allah'ın bize anlattığı ayetleri anlatacaktık. Ve tasavvufun onların zannettiği gibi bir ütopya olmadığını, bir lüks, bir fantezi, bir kökten dincilik olmadığını, Kur'an'ın ta kendisi olduğunu, bütün sahabenin o güzelliğin 7 safhasını da yaşadığını anlatacaktık. Anlatamadık. Daha vakti gelmemişti. Diyanet Teşkilatı o semineri vermememiz için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Sevgili kardeşlerim, o gün de her şey çok güzeldi, bugün de her şey çok güzel. Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Kur'an'ı yaşattı. Sizlere Kur'an'ı öğretmeyi nasip kıldı. Ha biz mi Arapçayı hiç de onlar seviyesinde şu hani Arapçayı biz biliriz onun için Kur'an-ı Kerim'i biz biliriz ancak bizim kadar Arapça bilmeyenler Kur'an-ı Kerim'i anlayamazlar diyenler var ya onlar kadar Arapça bilmeyiz. Ne sarf biliriz, ne nahiv biliriz, ne Arapça gramerinin herhangi bir özelliğini biliriz, ne de Kur'an-ı Kerim'i onlar gibi doğru dürüst okuyabiliriz. Hiçbirisi yok. Ama Kur'an-ı Kerim'i biz öğrenmiyoruz. O bize öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, işte güzellik burada. onun öğretisi, Allah'ın öğretisi. Biz öğrenmedik, öğretildik. Öyleyse bugün din adına ahkam kesip sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tekrar edeyim kelimeyi, ahkam kesip televizyonları parselleyenler, geçen gün yine birisi çıkmış da ismini vermemiş hamdolsun ki kardeşimiz, biz de bilmiyoruz kim olduğunu, birisi diyor, bir profesör diyor, diyormuş ki Arapçayı biz biliriz. Kur'an-ı Kerim'i de sadece Arapçayı bilenler bilirler. Bu sebeple diyor, Kur'an-ı Kerim'i de biz biliriz. Sevgili kardeşlerim, ne Allah'a ulaşmayı dilemekten haberi var, ne mürşidi kabul ediyor, ne ruhunu Allah'a ulaştırmış, ne fizik vücudunu, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim etmiş, ne irşada ulaşmış. Bu kavramlara hayatında hiç duymadığı için garip bir şekilde bakıyor. İnsan ruhunun diyor ölmeden evvel ulaşması hiçbir şekilde mümkün olamaz. Çünkü diyor insana hayatı ruh verir. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Meğer insana hayat veren Allah değilmiş. Allah Teala Hicr suresinin 43. ayet-i kerimesinde diyor ki hayatı sadece biz veririz diyor. Biz. Biz hayatı sudan başlattık diyor Allah Teala başka bir ayet-i kerimesinde. Biz yaratırız, yaşatırız, biz öldürürüz diyor. Hayatımız kimsenin elinde değil, Allah'ın elinde. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey bir başka güzel. Öylesine güzel bir dizayn ki, bu muhtevada nasıl hayran olmasınız Allah-u Teala'ya? O, bizi yaratan yüce yaratıcı, hepimizin sahibi. Her şey en güzel şekilde onunla vücut buluyor. Her geçen gün biraz daha güzel, biraz daha güzel, biraz daha güzel. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Mutlu olmak için o kadar çok sebebiniz var ki, Mihir camiasının içindeyseniz, başkalarının bilmediği hakikatleri bilenlersiniz. Siz, Kur'an öğretisinden nasipleniyorsunuz. Allah'ın bize öğrettiklerini öğreniyorsunuz. Hiç düşünemiyorlar sevgili kardeşlerimiz. Dünyanın hiçbir yerinde bunlar öğretilmiyorsa, Kur'an da bunları yazıyorsa, biz de Arapça bilmiyorsak doğru dürüst, hiçbir yerden de öğrenmemiz mümkün değilse, acaba sahabenin yaşadığı bu hayatı biz nasıl yaşamışız? Acaba sizlere nasıl yaşatıyoruz? 7 tane safasıyla, 7 makam evliyalığıyla, kim buna cevap verebilir acaba? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Mihir camiasının içinde bulunmaktan mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın hepinizi bu mutlulukla hep beraber kılmasını, her an saadeti yaşamanızı, Allah'a olan aşkınızla şu dünyada bütün boyutlarıyla mutluluğu her aşamada yaşamanızı, Allah'ın bütün cennetlerinin sizin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostumuz, gönül dostumuz, kardeşlerimiz, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ına salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Eûzü ve iyyâke nestaîn. Sırâta'l müstakîm. Sırâta'l aleyhim gâilul mağdûbi aleyhim ve dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin. Ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka rahmetle faz ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede dört olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bana mı öyle geliyor? Yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın. MP3 alın bir tane. Ona çekin. Zikri. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ya da bizim zikrimizi koyun. Onu kulağınıza takın. Ve unutun orada. Bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır.
1: Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İlim ve İrfan Müessesesi ait olduğu boyutlarıyla izah edince şimdi kardeşlerimizin bu konuda sualleri var. İlim ve İrfan konusunda onları sizlere anlatmak istiyorum. Soru 1. Urf, ilimden irfana geçiş demiştiniz. Bu 5 velayet makamını mı kapsıyor? İrfan kelimesinin kökü urftur. Of kelimesi değerlendirildiği zaman irfan kelimesinin de muhtevasını alan birçok türetilen kelime var bundan. Arif kelimesi böyledir, maruf kelimesi böyledir, arefe kelimesi böyledir. Öyleyse emri bil maruf dediğimiz zaman marufu emretmek, urfu emretmektir, irfanı emretmektir. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı bu standartlar içinde. Öyleyse bu dizayn içerisinde uf kelimesi ilimden irfana geçişi ifade eden özel bir kelime değil. İrfan kelimesinin kökü. Öyleyse ilimden irfana geçişi bir defa daha anlatmakta fayda görüyorum. Bir kişinin ilim sahibi olması demiştik. Kalp gözü açılmadan da rahat rahat gerçekleşebilen bir konudur. Hatta zilvani ilimlerde var. Kalp gözünün, kalp kulağının işi yok orada zaten. Öyleyse bu ilim müessesesi konunun başlangıcından itibaren devam eder gider. Kişi kitaplar okur. Kişi filmler seyreder. Kişi vesikaları inceler. Hayatını belli bir konuya adar. O konunun ilmini yapmaya çalışır. Ve bunu da başarabilir. Ama bunu başardığı zaman o kişi alim olmuştur. Arif olması kendi standartları için mümkün değildir. Hiç kimse mürşidine ulaşamadan arif olamaz. İrfan sahibi olmak mürşide ulaşmadan mümkün değildir. Öyleyse ilimle irfanın arasında bir geçit var demiştik. Ve bir ölçü vermiştik. Bir salon düşünün demiştik. Bu salonun iki tane kapısı olsun. Bir kapıdan giriliyor, irfandan evvelki konu, öbür kapıdan çıkılıyor, irfana giriliyor. Öyleyse salonun içi, evveli birinci kapısı ilme açılan, ikinci kapısı irfana açılan bir özellik gösteriyor. İşte velayet makamının dört başlangıç kademesi, fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı bu salonun içidir. Burada Kur'an-ı Kerim'in dört tane ruhu öğretilir. Bir defa daha Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesine bakarsak daha bir açıklık göreceğiz. Ne diyordu Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için? Onun görevi şudur diyor. Size Allah'ın ayetlerini okur ve anlatır. Burada ilmin başlangıçtan itibaren yavaş yavaş öğretilmesi var. Ama hiçbir zaman fizinetisi söz konusu değil. Sonra diyor, sizin nefsinizi tezkiye eder diyor. 14. basamağa kadar demek ki ilmin ayetlerin açıklanmasıyla öğretilmesi var. Bu normal standartlarda bir ilim. Ama belki birçok sahabenin kalp gözü bu esnada da açılmış olabilir. Burada bir ölçü tutturmak mümkün değil. Allah Teala dilediği zaman kişinin kalp gözünü açar. Kalp gözü açılmış diye bir insan irfan sahibi olmamıştır. Kalp gözü açıldığı zaman kişi irfanın daha başlangıcındadır ve o kapıdan da içeriye henüz girmemiştir. Öyleyse dizaynı ait olduğu standartlarda yerlerine oturtalım. Eğer bir kişi daha nefsinin tekamül safhalarındayken kalp gözü açılmışsa o irfanın başlangıç noktasına doğru yola çıkmış olan birisidir. Burada irfanın muhtevasına dikkatle bakın. İrfan sadece kalp gözünün açılması, kalp kulağının çıkması değildir. Öyle insanlar var ki ilimden yana hiç nasiplerini almamışlar. Ama Allah Teala kalp gözlerini açmış. Ya o insanlara sorsanız 28 basamak nedir? Bana fıskı izah eder misin? Kimin kalbinde küfür yazar, kimin kalbinde iman yazar diye bu konuda size cevaplar veremezler. Ama Allah Teala da kalp gözlerini açmış mı? Açmıştır. O zaman onlar kalp gözleri açıldı diye arif olmuşlar mıdır? Hayır, arif olmak şartlarının temelinde mutlaka kalp gözüne, mutlaka kalp kulağına ihtiyaç gösterir. Ama kişi kalp kulağı açıldı diye, kalp gözü açıldı diye arif olamaz. Arif olabilmesi bu vasıfların ötesinde bir idrak müessesesini mutlaka gerektirir. Onların ışığı altında, kalp gözünün ve kalp kulağının ışığı altında kişi bir yeni yere doğru iki ayrı cepheden birden ilerleyecektir. Hem ilmi alacaktır, hem de Allah-u Teala onun kalp gözüne ve kalp kulağına gösterecek ve ayrıca izah edecektir. İşte böyle bir dizaynda kişinin arif olduğu yer neresidir? Kişinin arif olduğu yer hikmetin sahibi olduğu yerdir. Bundan evvelki dört kademe o kişinin irfanla ilim arasında geçen bir devresidir. Bir nevi irfan hazırlığı. Kişinin kalp gözü açık olabilir ama onun arif olduğunu ifade etmez. Öyleyse demek ki birinci yedi basamak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye ayetleri okuyor, öğretiyor. İlim öğreniyorlar. Başlangıç seviye bir ilim öğretimi. Sonra 7. basamaktan 14. basamağa kadar nefslerini tezkiye ediyor. İlim öğrenimleri de elbette 7 basamakta daha devam ediyor. Eski oldular. Bir kısmının kalp gözü açıldı, bir kısmının açılmadı. Tezkiye oldular. Kalp gözü açılanlar fiziğin ötesini görmeye başladılar. Ama arif oldular mı? Hayır. Arif olabilmek demek kemal derecelerinde belli bir yükselmenin mutlaka sahibi olmak demek, arif olabilmek demek, hikmet sahibi olmak demek. Öyleyse 14. basamaktan 21. basamağa varan sahabe velayet makamına ulaştılar. Hepsi Allah'ın evliyası oldu. Onu da Peygamber Efendimiz hazırlam. Sizin nefsinizi tezkiye eder demek suretiyle anlatıyor. 21. basamağa ulaşılıyor böylece. Bu 21. basamağa ulaşan bu insanlar, sahabe, acaba yolun neresindeler? Daha daimi zikre hiçbirisi ulaşmamış. Sadece fena makamının sahipleri. Gerçekten bir kısmının kalp gözü açılmış ama neyin, nerede ve nasıl oluştuğu hakkında hiçbirisi kesin bir fikrin sahibi değil. Öyleyse onların arif olmaları için daha dört tane Kur'an-ı Kerim'in lafzının ötesinde ruhuna girmeleri lazım. İşte bu ruha girmeleri fena makamında Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu. Fena makamı neresi? Ruhumuzun Allah'ın zatında ifna olduğu, yok olduğu, Allah'ın zatının ruhumuza örtü olduğu yer. Sonra beka makamı Allah'ın bize bir taat ihsan ettiği nokta. Sonra zühd makamı zikrimizin günün yarısından öteye geçtiği nokta. Sonra muslimler makamı fizik vücudumuzun da ruhumuzdan sonra Allah'a teslim olduğu nokta. Ruhumuz ne zaman teslim olmuştu? Allah'ın zatında ifna olduğu an ruhumuz Allah'a teslim olmuştu. Öyleyse fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muslimler makamı. İşte bu salonun içinde olduğumuz yer. Veli olmadan evvelki kademelerimiz hep daha evvelki ilim kademeleri. Burada da hem ilim devam ediyor hem irfanın başlangıcındayız. Bu dört basamakta. Bir kısmının kalp gözü açılmış ama irfan sahibi hiçbirisi olamamışlar. irfanı elde etmek istikametinde kalp gözleri açık olan ama sırlara girememiş olan insanlar var. Burası ismi Urf dediğimiz yer değil, Urf müessesesi bütününü ifade ediyor konunun. Yani Urf kelimesi, irfan kelimesinin sadece kökü. Ve salonun kapısından içeri giren kişi Allah'ın evliyası olarak giriyor. Dört tane makamı bu salonda geçiriyor. Ve ancak fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra, onu ahsen kıldıktan sonra, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi kıldıktan sonra irfan kapısından içeri giriyor. Bundan sonra o irfan sahibidir. Ehli irfandır. Yani ariftir. Maruf ile emredecek olandır. İşte kişinin gerçek anlamda irfan sahibi olduğu yer, onun aynı zamanda hikmet sahibi olduğu yerdir. Üç tane temel özellik gösteriyor konu. Yani salonun öbür kapısından çıkış, üç tane temel özelliğin sahibi olmak demek. Bir, daimi zikrin sahibi kişi. İki, hüküm sahibi kişi. Üç, hayır sahibi kişi. Öyleyse bu kişinin nefsinde hiçbir afet kalmamış. Afetin kalmadığı yerde kişi hikmet sahibidir. Bütün hikmet sahipleri ariftirler. Ondan evvelki kademeler de insanların ilimden irfana geçiş safhasını gösterir. Hem irfan var konunun içinde biraz, hem de ilim var konunun içinde biraz. İlim de giderek artıyor, irfan da, ama kişiyi sırlara girecek, irfan sahibi yapacak bir seviyeye, gerçekten arif diyebileceğimiz bir seviyeye bu dört basamak ulaştırmıyor. Yani velayetin başlangıçtaki dört makamı, fena makamı, beka makamı, züht makamı, musinler makamı kişiyi arif olmak yetkisine ulaştırmıyor. Ama o hedefe her gün biraz daha yaklaşıyor ve her gün o konuda biraz daha besleniyor kişi. Hikmetin sahibi olabilmek için, hükmün sahibi olabilmek için hem ilmi artıyor, hem de kalp gözünün gördüğü, kalp kulağının işittiği sahalar daha genişliyor ve o kişiyi Allah Teala bu standartta giderek irfan sahibi yapıyor. Ve irfanın gerçekten sahibi olduğu yer, o kişinin daimi zikre ulaştığı, yani ulul erbab olduğu nokta. Burası hikmetin birinci basamağı, irfanın da birinci basamağı. Sonra irfanın ikinci basamağında kişi bir başka hedefe ulaşmış oluyor. İrfanın ikinci basamağında bu kişi ilmin ötesindeki irfanın üst noktasına çıkıyor ve hikmetin sonu, ama irfanın sonu değil. Öyleyse irfan, hikmeti de muhtevasını alan, hikmetin ötesini de muhtevasını alan bir bütündür. Bütün kemal derecelerini kapsar, hikmet de sadece iki basamağı kapsar, iki makamı kapsar. Ulu'l-Elbab makamı ve İhlas makamı. İşte kişi ne zaman İhlas makamını aşarsa, bu göğün yedi tane katını bütün ayrıntılarıyla ona Allah-u Teala'nın göstermesiyle ve kişinin Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine bakarsa baksın, o ayetin o 28 basamağın hangisiyle alakalı olduğunu derhal anlamasıyla nasıl olan bir olguyu kapsar. Öyleyse bu muhtevada irfan müessesesi bu. Sualin devamı, bu beş velayet makamını kapsıyor diyor. Hayır, dört velayet makamını kapsıyor. İlimden irfana geçiş dört velayet makamını kapsıyor. Fena makamı bir, beka makamı iki, züht makamı üç, muhsinler makamı dört. Beşinci makam olan ulu'l-erbab makamı geçiş değildir. İrfanın ta kendisidir. Geçiş değildir, hikmetin de ta kendisidir.

Demek ki hikmetten evvel 5 velayet makamı yok. 4 tane velayet makamı var. İkinci soru, ilim ikiye ayrılıyor. Zülmani ilim, Rabbani ilim. Sual, Edison, Arşimet gibi bilginlerin ilmi Rabbani ilim mi oluyor? O zaman ilim Rabbani ilimler cennete ulaştırır demiştiniz. Onlar için durum nedir? Gerçekten güzel bir sual. İlim, Rabbani ilim ve zülmani ilim olarak ikiye ayrılıyor. Bahsedilen Arşimet gibi, Edison gibi alimler kesinlikle zülmani ilmin muhtevasında olmayan alimlerdir. Ama ne var ki sahip oldukları Rabbani ilmin içinde geçen onların ilimleri kişiyi Allah'ın cennetine o ilmi biliyorlar diye ulaştırmaz. İşte öyleyse bu ilmi ilim olduğu halde Allah'ın cennetine ulaştırmayan bu ilmi Rabbani ilimlerin ve zülmani ilimlerin iki kategori olarak sergilendiği bir ortamda hangisine katmanız lazım? Rabbani ilimlere katmanız lazım. Öyleyse zülmani ilmin dışındaki ilimler Rabbani ilimdir. Ama Rabbani ilimlerinde hepsinin cennete ulaştırması diye bir şey söz konusu değil. Öyleyse bu standart içinde bir ayıklama yapıldığı zaman Rabbani ilimler zülmani ilimlerin dışında kalan bütün ilimlerdir. Zülmani ilim nedir diye bir işaret ortaya koyduğumuzda kesin bir yargıya varacağız. Zülmani ilim şeytan kaynaklı bütün ilimlerdir. Zamanımızda bunların ismi okült kültür olarak geçiyor. Nerede bu kelimeyi görürseniz? O, C, C, U, L, T. Okült. Bu kelime demek şeytanla ilişki kurulan ilim demek. İşte bu şeytanla ilişki kurulan ilimler, diğer bütün ilimler birbirinden ayrılır. Edison'a da, Arşimet'e de, şu fizik ilmine, kimya ilmine, matematik ilmine sır sahibi olmadan giren herkesin sahip olduğu ilim Rabbani ilimler safındadır. Çünkü mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Dikkat edin, şeytan kendisiyle direkt ilişki kurmayan hiç kimseye ne fizikte, ne kimyada, ne başka bir alanda hiçbir zaman bir yardımda bulunmaz. Öyleyse Arşimet'in ulaştığı neticeye de, Newton'un ulaştığı neticeye de, Einstein'ın ulaştığı neticeye de, Edison'un ulaştığı neticeye de hep Allah yardımını koymuştur. Öyleyse bu ilimler de mutlaka Rabbani ilimlerin içindedir. Onların eksik tarafı acaba nedir? Onların eksik tarafı Allah-u Teala ile ilişkinin ötesine girmemeleri ve Rabbani ilmin bir bölümü olan science adını verdiğimiz ilim dediğimiz ama Rabbani ilmin parçası olduğu halde insanları cennete götürmeyecek olan ilimlerin muhtevasını ifade ediyor. Öyleyse bir Edison insanlığa bu kadar faydası olan bir alim. Allah-u Teala'dan yardım almış mı? Kesin. Eğer onun denemelerini takip etmişseniz birçok yerde başarısızlığının olduğunu ama sonra devamıyla neticeye ulaştığını görürsünüz. Öyleyse aynı şey Graham Bell için de geçerli. O kişi telefon konusundaki yaptığı çalışmalarını Allah'ın bir tesadüf, onların tesadüf dediği ama Allah'ın yardımıyla ulaşmıştır. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın bir evliyası olan El Cabir, matematiğe negatif değerleri koymasaydı, matematik ilmi de bugün fizik ilmi gibi, kimya ilmi gibi Kur'an değerlerinden yoksun bir ilim olacaktı. Her ne kadar zamanında onlara müspet ilim deniyorsa da müspet ilim olmayacaktı. Matematik de müspet ilimlerin dışında kalacaktı. Çünkü Allah-u Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kayıp kılıp çift yarattık.

0: Yani ise pozitif değerlerin olduğu bir ortamda negatif değerler yoksa o ilim topaldır. Koltuk beyniyle yürüyen, sadece tek ayağı olan bir ilimdir. Öyleyse El-Cabir'in ilminde matematiğe negatif değerleri koyarken El-Cabir'in Allah'ın bir evliyası olduğunu görüyoruz. Fiziğin ötesini yaşayan, irfanla yoğrulmuş bir evliya, irfanın da sahibi. İşte o da Edison gibi, diğer isimlerini verdiğimiz kişiler gibi bir ilim değerine sahip, Rabbani ilimlerin bir bölümüne sahip, ama onun ötekilerden farklılığı, onun Allah-u Teala'nın özel bir ihsanına da, irfana da sahip olması. Lokman hekim. Hekimliğin bütün standartlarına Allah-u Teala tarafından sahip bulunmuş. Sadece ilmi mi var? Hayır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ona irfan da verildiğini söylüyor. Öyleyse fizik ilimlerde söz sahibi olan birçok insan kesinlikle Rabbani ilimlerin içindedir. Ama kendilerini kurtaracak olan Rabbani ilimlerle kendilerini kurtaramayacak olan Rabbani ilimler birbirinden ayrılıyor. Kendilerini insanların kurtaramayacakları Rabbani ilimler farklılık itibariyle Allah'ın yardımını mutlaka aldıkları için Rabbani ilimlerin içine giriyorlar. Ama Allah Teala o insanlara sadece onların ait olduğu ilim dalında yardımını ulaştırıyor. Çünkü kişi hüsniyetle Allah Teala'nın standartlarının dışına çıkmaksızın, şeytanla bir ilişki kurmaksızın ilim öğrenmek istiyor. İlmin hedefine gitmek istiyor. İnsanlara faydalı olacak olan bu alimlere Allah Teala yardım ediyor. Onları hedeflerine ulaştırıyor. Öyleyse ilmi üçe ayırmıyoruz. Rabbani ilimler, zülmani ilimler, Rabbani ve zülmani olmayan ilimler diye üçe ayırmıyoruz. Zülmani ilimler ve Rabbani ilimler diye zülmani ilimler ve Rabbani ilimler diye ayırıyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü zülmani ilimlerde mutlaka şeytanın yardımı vardır. Rabbani ilimlerde de mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Eğer kişi sadece ilim açısından meseleyi değerlendirmişse Allah'ın yardımı ona ilim verecek noktaya kadar geliyor ama onu cennete götürecek olan bir aşama taşımıyor. Taşımasa da Allah'ın yardımı söz konusu olduğu için onu mutlaka Rabbani ilimlerin içine alıyoruz. Demin söylediğim gibi Rabbani ilim öğrenip de aynı zamanda cennetin sahibi olan da birçok evliya Rabbani ilmin sahibi olmuşlardır. Mesela İbni Haldun bunlardan biridir. Zamanında öyle bir yıldızlar ilminin sahibiydi ki bugünün sıfırdan sonraki altı rakamını her seferinde tutturmuştur. Yani şu yıldızlarla ilişkili olan kainatın muhtevasını araştıran insanların ilminden bahsediyoruz. Hani kocaman rasathanelerden kainata bakan ve onların standartlarını inceleyen alimler. O zamanlar şimdiki gibi kocaman rasathanesi yoktu İbni Haldun'un. Ama söylediğim gibi Virgil'den sonraki esas rakamları mutlaka tutturmuş da Virgil'den sonraki şimdi 9-10 rakama kadar gidiyorlar. 6 rakamı onun mutlaka tutturduğunu görüyoruz. Öyleyse hem Allah-u Teala'nın evliyası, irfan sahibi hem de Rabbani ilminde sahibi. Mesela bir Pir-i Reis böyle bir harita yapıyor ki 15. asırda Kahire'nin 20 kilometre yukarısından çekilen bir fotoğrafla onun yaptığı harita birbirine %100 uyuyor. Öyleyse bir takım insanlar var. Allah'ın Rabbani ilmine sahip ama bu Rabbani ilim aynı zamanda onu irfan sahibi de kılıyor. İşte bunlardan bir tanesi de biziz. Bugün atomlar konusundaki Allah-u Teala'nın bize öğrettikleri dünya ilminin muhakkak ki çok ötesinde. Öyleyse hem Allah-u Teala irfan sahibi kılıyor, hem de dilerse Rabbani ilimlerden fizeye ait, kimyaya ait, bizim zamanımızda müsbet ilim denilen, aslında müsbet ilim olmayan birçok ilme ait Allah-u Teala dünyanın ulaşamadığı bilgileri de ulaştırıyor. Onun için fiziğin, kimyanın o standartlarına sahip kılan insanlar cennete ulaşacak olan bilgilerin sahibi, ilmin sahibi Allah-u Teala tarafından kılınmasalar bile Allah'ın yardımıyla o hedeflere ulaştıkları kesin. Öyleyse ilmi ikiye ayırıyoruz. Rabbani ilimler, zulmani ilimler. Rabbani ilimlerin bir kısmı insanları cennete ve dünya saadetine ulaştırıyor. Cennet saadetine ve dünya saadetine. Bir kısmı sadece ilim sahibi yapıyor. Allah razı olsun. Sonra sualin diğerine geçiyoruz. Üçüncü sual. Velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat kaybediyor muyuz? Bir insanın düşüncelerinden derecat kaybetmesi onun suizanına düşmesiyle geçerlidir. Öyleyse insanlar hakkında eğer suizanda bulunursanız bu hepiniz için yanlış bir şey olur. Size mutlaka derecat kaybettirir. Velayet makamlarında da derecat kaybedersiniz. O makamlarda olmasanız da. Ama şimdi ihlasa ulaşmış, salaha ulaşmış olan birisi için bu geçerli değildir. Çünkü onun suizanda bulunabilmesi için nefsinde afetler olması lazım. Ama yok. Afetler olmadığı için de insanlar hakkında suizanda bulunması söz konusu değildir. Öğrenmek istediği her şeyi Allah'tan zaten soracak, cevabını alacaktır. Zanda bulunmasının anlamı da kalmıyor. Öyleyse şöyle yeniden bakalım. Velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat kaybediyor muyuz? Suali, evet. Kaybediyoruz. Ama kaybetmediğimiz yerde var. O yere dikkatle bakın ki orada zaten suizanda bulunmuyoruz. Öyleyse ne demiş Merkez Efendi? Her şey merkezinde demiş. Öyleyse her şey merkezinde. Allah razı olsun. Bir sual daha. Efendimiz, ilmin bittiği yerden ilmin ötesi irfan oluyorsa, irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mı? Hayır, yok. İrfan sonsuzdur. Sözlerimizin başında bir cümleyle meseleye dokunmuş ve kapatmıştık. Demiştik ki Allah ilmin sahibidir. Şimdi diyeceksiniz ki diyorsun ki irfan ilmin ötesidir ve insanlardan bir kısmı ilmi aşıp irfan sahibi oluyor. E Allah-u Teala'ya diyorsun ki Allah ilmin sahibidir. Yani insanlar Allah'tan daha mı fazla bir ilmin ötesinin sahipleri? Hayır. Benim söylediğimin böyle bir düşünceyle uzaktan yakından alakası yok. Öyleyse niçin Allah Teala ilim sahibidir diyoruz da insanlar hem ilmin hem de irfanın, ilmin ötesi olan irfanın sahibi olabilirler diyoruz? Bu insanlara özgü bir ölçüdür. Öyleyse insanların ilmiyle Allah'ın ilmi arasında farklılık var. Nasıl bir farklılık var? Allah Teala buyuruyor. Diyor ki biz
1: Allah
0: her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Şimdi Allah Teala'nın bu yaratma sistemine baktığımız zaman Allah'ın 6 tane alem yarattığını görüyoruz. Zahiri alemi yaratmış. Zahiri alem nedir? Fizik vücudumuzun alemidir. Yani şu gördüğünüz alem, koltuğa dokunabildiğiniz, bardağı elinize aldığınız ve içindekini içtiğiniz standartlarda bu fizik vücudumuza göre fizik bir alemin içindesiniz. İşte Bu fizik standartlar ilim adı verilen bir statüyü gösterir. Fizik vücudumuz zahiri alim adı verilen bu fizik alemin bir parçasıdır. Ama bir de nefsimiz var. Nefsimiz zahiri alemin zıttı olan ve ölen bütün insanların nefslerinin hala yaşamakta oldukları, kıyamete kadar da yaşayacakları zahiri alemin zıttıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu muhtevada zahiri alem ve berzah alemi birbirinin zıttı olarak Allah-u Teala tarafından çift yaratılmış. Sonra bir de ruhumuz var. Ruhumuz emr alemi. O alemin varlığı. Ve bir de şeytan var. Şeytan ve avanesi de onun zıttı olan sıfırın altında olan kesiminde zirvane alemde yaşayanlar. Öyleyse emr aleminin de bir zıttı var demek ki. Etti dört alem. Cinlerin yaşamakta olduğu alem de gayb alemi. Ve gayb aleminin daha ötesini de muhtevaya almamız lazım. Gayb alemi cinlerin yaşadığı alemdir. Onların da nefsleri, bütün yanarak ölen cinlerin nefslerinin yaşadığı onların berzah alemi. Ne oldu? Altı alem. Şimdi anlıyor muyuz Allah-u Teala niçin biz kainatı altı yönde yarattık diyor? Her bir alem için bir gününü, onların zıttı içinde bir gününü harcamış. Allah'a göre bir gün. Öyleyse çok farklı zaman parçalarından bahsediyoruz. Ama altı yön, yalnız altı tane zahir gün anlamına gelmez, altı zaman parçası demek. Allah'a göre altı tane zaman parçası ve üç asıl, üç zıt olmak üzere altı tane alem. Ama yedi tane alem var diyorsunuz diyeceksiniz. Evet, yedi tane alem var. Çünkü yedincisi yokluk. Eğer Allah-u Teala dördüncü bir alem yaratsaydı, onu zıttıyla beraber yaratacaktı. Alemlerin sayısı sekiz olacaktı. Yoklukla beraber dokuz olacaktı. Allah yaratırsa mutlaka zıttıyla kaim yaratır. Allah'ın yarattığı daima aslı ve zıttı olmak üzere çifttir. Onun için altı yönde altı alemi yaratan Allah-u Teala yedincisini yaratmıyor. Yedincisi zaten yok. Yokluk. İşte Allah-u Teala bütün bu alemlerin sahibi. Öyleyse Allah bunun sahibidir dediğimiz zaman Allah-u Teala zahiri alemin sahibidir. Onun ilminin sahibidir. Zahiri alemin karşıtı olan berzah aleminin sahibidir. Onun da ilminin sahibidir. Yani Allah'a göre her ikisi de ilimdir. Onun bir belli hedefi aşıp da daha ötesine gitmesine gerek yok. Bizim ilmin ötesine geçebilmemiz için berzah alemini tanımamız lazım. Allah-u Teala zaten berzah aleminin yaratıcısı. Bizim zahir alemin ötesine geçebilmek için emr alemini tanımamız lazım, görmemiz lazım. O konuda bilgi sahibi olmamız lazım. Allah-u Teala zaten onun yaratıcısı. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilminin ötesinde bir şey yok. Zahiri alem Allah'ın ilminin içinde. Biz de dünyada bu ilmin içindeyiz. Tamam. Ama zahiri alemin zıttı olan berzah aleminin hiç kimse ilim standartları içinde sahibi değildir. O ilmin sahibi değildir. O Allah'a göre ilim olan bu şey biz insanlara göre irfandır. İşte emr alemi de irfanın bir parçasını teşkil eder. Emr aleminin zıttı da irfanın bir başka parçasını temsil eder bizim için. Çünkü biz fizik alemin şuur standartları içinde fizik vücudumuzda olanlara bakarız. Sadece onun algılayabildiği alanı fizik olarak algılarız. Bunun adı ilimdir. Hadi şimdi beraber bakalım. Eksi sonsuzdan sıfıra kadar ulaşan dalga boylarından hiçbirini insanoğlu ne ses olarak, ne ışık olarak, ne renk olarak algılayamaz. Sıfırın biraz ötesinden başlayan, artı sonsuza kadar ulaşan dalga boylarının sadece 5 milimle 11 milim arasında 6 milimlik bir bölümünü insan algılayabilir. İşte insanın ilmi bu kadar. Sonsuzda, sonsuzun yarısında sadece 6 milim. Düşünebiliyor musunuz? Kainatın en üstün varlığı olan, yaratılan bu zavallı insana bakın. Allah'ın ilmini iki tane sonsuzluk olarak düşünün bir. Sıfırdan artı sonsuza kadar bir ilim. Allah'a göre ilim tabii. Sıfırdan eksi sonsuza kadar bir ikinci ilim. Sıfırdan eksi sonsuza kadar olandan hiçbir algılama nasibimiz yok. Cinler de o arada, yani sıfırla eksi sonsuz arasında gene 6 milimlik bir bölümü kapsayabiliyorlar. Öyleyse muhtevanın bütünlüğüne dikkat edin. Bize göre zahiri alem bu alemdir. Ama cinlere göre bu alem zahiri alem değildir. Bu alem onlara göre zahiri alemin ötesidir. Sadece irfan sahipleri bizim alemimiz hakkında bilgi sahibidir onlarda. Öyleyse bütün bu statü içerisinde fizik vücudumuzun algılama alanının dışında kalan bütün sahalar bizim için irfandır. Ama Allah'a göre bütün o sahaları, zahiri alemi de, onun karşıtı olan berza alemini de, emr alemini de, onun karşıtı olan zülmane alemi de, gayb alemini de, gayb aleminin berza alemini de Allah yarattı. Bırakınız onlar hakkında bir ilmin sahibi olmasını, o ilmin öylesine sahip ki onları yaratıyor her şeyini. Öyleyse Allah'a göre hepsi ilimdir. Allah ilmin sahibidir. Ve bizim ilmimizi de, irfanımızı da, en üst seviye olan irfan kimdeyse hepsini ekleyin. Allah'ın ilminin yanında, irfanın yanında demiyorum, Allah'a göre irfan olayı yok. İrfan, bildiklerimizin, algılayabildiklerimizin, normal standartlarda algılayabildiklerimizin ötesine dönür. Allah-u Teala'ya göre normal standartlarda algılayamayacağı hiçbir şey yok. Çünkü bütün kainatı 6 tane alem olarak o yaratmış. Öyleyse şimdi anlaşıldı değil mi? Allah ilmin sahibidir. İnsansa hem ilmin hem de irfanın sahibidir demekten muradımızı ve söylediğimiz zaman irfan ilmin ötesidir ve insanlar ilmin ötesinin sahipleri olabilirler. O zaman Allah'ın ilmiyle insanın ilmini birbirine karıştırmayacaksınız. Sözlerimi yanlış algılamamaya çalışacaksınız. Allah'ın ilmi öyle bir sonsuz ilimdir ki Allah'ın o ilmi insanın hem ilmini hem irfanını kapsadığı gibi onun çok daha ötesini de kapsar. Şimdi bu açıklamanın ışığı altında suali size tekrar okuyorum. Efendimiz ilimin bittiği yerde ya da ilmin ötesi irfan oluyorsa irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mıdır? Eğer biz insan isek mutlaka bir yere kadar ilmin, gene bir yere kadar irfanın algılama alanının sahibi olabilir. Ötesi hiçbir zaman biz insanlar için geçerli değildir. İşte onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı kimse ihata edemez diyor. Onu bütün boyutlarıyla idrak edemez diyor. Ama o her şeyi idrak eder diyor. Elbette. Her şeyi yaratan o. Bırakınız idrak etmeyi. O idrakin ötesinde her şeyin sahibi ki idrake sahip olan bu insanı her şeyle yaratıyor. Fizik vücuduyla yaratıyor. 200 trilyon hücrenin sahibi. Her bir hücresinde 23 çift kromozom, O kişiyi ayak tırnağının ucundan saçına kadar her şeyiyle yeniden yaratabilecek olan bütün özelliklerin sahibi. İşte Allah, ilmin sahibi olan Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bizim alemimize göre değerlendirdik olayı, ilmin sahibi olan Allah dedik. Bize göre şu fizik vücudumuz hakkında bilgilerin sahibi olduk, ilmin sahibiyiz. Ama Allah Teala bu insanı sadece fizik vücudun ibaret yaratmamış. Onun nefsini de yaratmış. İşte ilmin ötesine geçtiniz. Allah Teala mı? Ötekini de yaratan. Ona göre nefsimiz de ilmin içerisinde. Ruhumuzu yaratmış. Diyor ki size ruhtan pek az şey verilmiştir. İşte o pek az şeyden şey verilen ruhun yaratıcısı gene Allah Teala. Öyleyse ruh da Allah Teala'ya göre irfan değildir. Sadece ilimdir. Onun bildiği, bütün muhtevasını en derin ilmiyle bildiği bir yaratık. Öyleyse biz zavallı insanların ilmini toplayın bir araya, irfanını toplayın ve Allah'ın söylediği Kur'an-ı Kerim'deki çok güzel bir yere ulaşacaksınız. Bütün ağaçlar kalem olsa, bütün denizlerde mürekkep olsa insanların yazabilecekleri şey Allah'ın ilminin yanında okyanusta bir damladır diyor. İlmimizle, irfanımızla, her şeyimizle okyanustan bir tane damlayı oluşturuyor. Onun için insanlar her yeni şey öğrendikçe bilmedikleri alan öğrendiklerinden çok daha büyük oranda büyüyor. Öyleyse Allah Teala'nın ilim ve irfan konusunda söylediklerini ait olduğu standartlarda değerlendirdiğiniz zaman okyanusta damlayı çok iyi idrak edeceksiniz. İşte bu sebepledir ki Allah'ın en çok sevgilileri Allah'la kendileri arasındaki farkı en büyük boyutlarda sezebilenlerdir. Bir damlayla okyanusun mukayesesi. O zaman gözyaşlarınız artar. Çünkü onun size verdiklerine karşı hiçbir şey yapamamanın aczini yaşarsınız. Ve bütün gönlünüzce ona bir şeyler yapmak istersiniz. Ona daha çok layık olmak için bir şeyler yapmak istersiniz. Ama size verilen yaşadığınızda sizin elinizdeki imkanlar, hayatınızın, varoluşunuzun imkanları buna hiçbir zaman imkan vermez. Daha fazla bir şey yapamazsınız. Ve Allah Teala'nın size seni ben yarattım. Seni neye muktedir kıldıysam onu en iyi ben bilirim. Ne senden ne de başka hiç kimseden sizin yapabileceğinizden daha fazla bir şey istemem demesi sizin gözyaşlarınıza mani olamaz. Seccadelerin gözyaşlarınızdan ıslandığı günden yaşayacaksınız. İşte bu sebeple yaşayacaksınız. Ona onun sizden alması gerekenleri veremediğinizin o korkunç eksikliğini yaşayacaksınız. O zaman ağlamanın ne olduğunu öğreneceksiniz. O zaman hatırlayın Risale-i Nur'larında Allah Teala'nın bize ne söylediğini. Senin gözyaşların Habibim katımızda en kıymetli hazinedir diyor. O gözyaşları aczin ifadesi. Allah'ın verdiklerine karşı hiçbir şey verememenin ifadesi. Yaşayacaksınız. Ne zaman fiziğin ötesine geçerseniz göreceksiniz ki siz de benim gibi aciz bir insansınız netice itibariyle. O ise her şeyin sahibi. Ve sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok sever. Hiçbirinizden vazgeçmez. Siz ondan vazgeçmedikçe. Dikkat edin. Kim cehenneme gidecekse şunu kesinlikle bilin ki Allah Teala asla o kişiyi cehenneme atmak istememiştir. Hiç kimseyi Allah Teala oraya cehenneme atmak istemez. atmaz da insanlar kendi kendilerini cehenneme atarlar. Hani ne diyorum? Boşlukta bir kılıç var. Misal olarak söylüyorum. Duruyor olduğu yerde. Cehenneme gitmek eğer kılıcı o kafasını o kılıca vurup da kesmekse insanlar kendileri giderler yaptıkları günahlarla. Her yeni günahıyla bir defa daha kılıca kafayı vurur. Her yeni günahıyla bir defa daha kılıca kafayı vurur. Sonunda kılıç o kafayı keser. Yani kişi cehenneme gider. Bu bir benzetme. Ama kılıç sizi kesmiyor. Siz kılıca kendinizi kestiriyorsunuz. Allah Teala sizi cehenneme atmıyor. Siz kendinizi cehenneme atıyorsunuz, götürüyorsunuz. Allah Teala iki tane uçak koymuş ortaya. Üzerine de yazmış. Bu uçak cennete gider diyor. Ama diyor bunun bedeli var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin diyor. Mürşide de ulaşacaksın diyor. Ondan sonra diyor zahmet olacak ama ruhunu da bana bir zahmet ulaştıracaksın diyor. Bunları yapanların hepsi diyor bu uçağa binip benim cennetime gider. Ama diyor yapmazsanız o zaman öteki uçak söz konusu. Bu uçak cehenneme gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin uçağı, mürşidine ulaşmayanların uçağı, ruhunu Allah'a ulaştırmayanların uçağı. Sonra da başka iki tane daha uçak koymuş. Bu uçak diyor dünya mutluluğuna ulaştırır. Hani şu o cennete giden uçağın standartlarını yapıyorsun ya, ona bir şeyler daha ilave etmem lazım. Fizik vücudunu da bana teslim etmen lazım diyor ruhunu teslim ettikten sonra. Nefsini de bana teslim etmen lazım diyor. O zaman diyor bu uçak seni dünya saadetine ulaştırır. Öteki uçağı da diyor ki sen zaten daha cennete gitmenin standartlarını bile gerçekleştiremedin. Ama gerçekleştirseydin de fizik vücudunda nefsini de bana teslim etseydin sen de Allah'ın cennetine gidecektin. Aynı zamanda da dünya saadetine ulaşacaktın. İşte bu uçak seni dünyada mutsuzluğa ve birinci uçakta seni ancak cehenneme götürür. Kaideleri koymuş. Kartlar açık oynanıyor. Her şey gün gibi ortada. Ya aklınızı başınıza toplarsınız, Allah'ın sizin için farz kıldığı, sizi mutlak kurtuluşa götürecek olan hususları gerçekleştirirsiniz ya da gerçekleştirmezsiniz. O zaman da uçaklar sizi ait olduğunuz yere ulaştırır. Onunla Allah ile dost olursanız sevmeyi öğreneceksiniz. Onunla dost olursanız idrakinizin her geçen gün açıldığını göreceksiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman ona her şeyi sormak etkisine sahip olacaksınız. Ve o zaman daha çok artacak acziniz. Onu tanıdıkça ona köle olmak gereğini duyacaksınız. Ve kendinizi her şeyinizle ona teslim ettiğiniz zaman onun gerçek kölesi olacaksınız. İşte o zaman hürriyetlerin hepsi sizin. Sonsuz bir hürriyetin sahibi olacaksınız. O kadar çok şükredeceksiniz ki, o kadar çok hamd edeceksiniz ki ve arkasından da her ikisini de sonsuzda bir kadar bile gerçekleştiremediğinizin aczini yaşayacaksınız. Yani ona olan hamdiniz de ona olan şükrünüz de sonsuzda birin bile gerçekleştirilemediğini gösteren bir göstergedir sadece. O her zaman sonsuzu temsil eder. Siz de her zaman bir hiçi. Siz giderek büyüyen bir sıfırsınız. Ben de öyleyim. Bunu onu tanıdıkça ait olduğu yere oturacaksınız. Size verdiklerini en iyi şekilde kullanmaya çalışın. Ona layık olmaya çalışın. Sizi mutlu edebilecek olan tek yaratıcı odur. Ve mutluluğu istiyorsanız Allah'tan başka bir yerde onu bulamayacağınızı kesin olarak bilmenizi istiyorum. Bu ilimler var ya sizi irfana götürmek için bir vasıtadır sadece. Dünyadaki zevkleri ilimde yaşayamazsınız. Dünyadaki zevkleri irfanda yaşayabilirsiniz. Dikkat edin. Cennet saadeti hemen elde edilen, 5-6 ayda mutlaka elde edilen ama kıyametten sonra yaşanan bir mutluluktur. Dünya saadeti 15-20 seneyi gözünüze alın. O standartların içinde elde edilebilen ama adım adım daha üst boyutlarda bu dünya hayatında yaşanan güzelliklerdir. Her ikisine de ehil olarak yaratıldığınızı bilin. Kim olursanız olun. Düşünce standartlarınız neyi oluşturursa oluştursun. Yapınızda ne olursa olsun. Siz hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ehil bir insansınız. Eğer onları elde edemiyorsanız sakın Allah-u Teala'yı kabahatli bulmayın. Bir tek kabahati var, o sizsiniz. Size verilen imkanları Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta kullanmadığınız için hatalısınız. Hep şeytanın oyunlarına kanan biri olarak yaşamayınızı devam ettirdiğiniz için hatalısınız. Allah'ın sizin için hedef gösterdiği mutluluğa ulaşmak konusunda gayretler gösterdiğinizi iddia edeceksiniz. Doğrudur. Ama bu gayretler eğer bir faydasız ilminize bulunuyorsa size fazla bir şey kazandıramaz. İşte ne zaman Allah'ın yolunda Allah'tan yardım alarak üst seviye bir tekamül gösterirseniz ki bu daimi zikirle başlar, o zaman hayatın ve bu dünyanın gerçekten yaşanmaya değer bir yer olduğunu kesin olarak idrak edeceksiniz. Her şeyinizi ona vermek isteyeceksiniz. Yok olmak isteyeceksiniz. Onun öyle bir kölesi olmak isteyeceksiniz ki her şeyiniz sadece onun olsun. Bunu düşüncenizden fiile çıkardığınız zaman şu dünyadaki en mutlu insan siz olursunuz. Arkasında ne var biliyor musunuz? Her şeyinizi başkalarına adamınız var. Zamanınızı, sıhhatinizi, size verilen Allah'ın her şeyini. Eğer bir gün öyle olursanız, size Allah Teala teminat veriyor ki, en mutlu siz olursunuz. Ne kadar kendinizi Allah için tüketirseniz. İnsanlar ilmin ve irfanın neleri ihtiva ettiğini bilmeksizin bir hayat yaşarlar. Ve şeytan onları devamlı başkalarına baktırır. Kendi hatalarını arama zahmetine hiçbir zaman gitmezler. Hep başkalarını hatalı görürler, şikayet ederler. Tartışmalarında da hep kendilerini haklı çıkarmak gayretindedirler. Oysa ki siz ne zaman bir tartışma yaparsanız, onlardan yana olduğunuzu ispat ettiğiniz zaman Allah'tan yanasınız. Bir gün ne demek istediğimi anlayacaksınız. O zamana kadar yaşamanız için dua ederim. Hayatımız birçok kardeşimizi tanımakla geçti. Benim yaşıtlarımdan birçok insan şimdi rahmetli. Kimi tanımışsak onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalıştık. Birçoğu dedi ki ben önce ilmi öğrenirim, ondan sonra tasavvufa girerim. Ama ömürleri vefa etmedi. Gözümüzün önünde Allah'ın o güzelim cennetini ellerinin tersiyle iterek cehenneme ciğerlekli oldular. Hepsi bizi ayrı ayrı üzmüştür. Ama ne yazık ki yapabileceğimiz bir şey yok. Herkese Allah'ın güzelliklerini anlatmak bizim görevimiz. Bırakınız normal insanları, şu ilim adamlarının vaziyetine dikkatle bakın. Allah'ın onları da kurtuluşa ulaştıracak olan bütün reçetesini kaç yıldan beri, kaç on yıldan beri hep onlara öğretmeye çalışıyoruz. Alabildikleri o kadar az şey var ki Allah-u Teala'nın ne demek istediğini bu kadar gayretten sonra anlayabilirsiniz ancak. Onların kulaklarına vaka koydum diyor. Seni diyor duyarlar ama işitmezler. İşitmedikleri sürece o ilim zannettikleri faydasız ilimle, hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin faydasız ilimden Allah'a sığınırım dediği o faydasız ilimle onların ve onların ilmine bilmedikleri halde tabi olanların gidebilecekleri yer sadece cehennem. Ne kadar isterdim cehennemi görmelerini. Eğer görebilselerdi hiçbiri orada olmazdı. Öyleyse hepinizin Allah'ın hem ilminden hem de irfanından nasiplerinizi alarak Allah'ın bütün güzelliklerini en üst boyutta yaşamanızı diler. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dualarımızla Allah'a feladan talep ederiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a selam. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz kanıtlara şükrederiz ki bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir defa daha bir araya getirdi. Bugünkü konumuz İslam. İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmaktır. İslam'ın kelime olarak manasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu kelime ilim kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Bu üç tane harfin bir araya gelmesi, seleme kökü birçok kelime türetmeye müsaittir. Ve 28 tane kelime oluşturabilir Arapçada aynı kökten. Bunların da bir kısmı kullanılmaz. Ama bu kelimeler arasında bu dünyada ve kainattaki en önemli kelime de var. Bu kelime teslim kelimesidir. İslam kelimesi, teslim kelimesi, Müslüman kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Ve İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Kim Allah'a teslim olursa, o İslam'dır. Öyleyse, İslam'ın ne olduğuna dikkatle baktığımız zaman, İslam'ın temel fonksiyonlarını görürüz. Üç tane safhadan oluşur. Birinci safhada, ruhumuzun Allah'a teslimi yer alır. İslam olmanın ikinci safhasında fizik vücudumuzun Allah'a teslimi yer alır. İslam olmanın üçüncü safhasında nefsimizin Allah'a teslimi yer alır. Ve her kim bu üç teslimi de tamamlamışsa sadece o kişi İslam olmak şerefine erer. Allah'ın bütün insanlar için İslam'ı seçtiği ve İslam'dan sadece razı olduğu Bakara suresinin 84. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Ali İmran suresinin 19. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala inneddine indallahil İslam buyuruyor. Allah'ın indinde İslam'dan başka din yoktur. Allah'ın indinde sadece İslam dini vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu kainatta sadece bir tek din var. Dikkat edin sözlerimizi, bu dünyada demiyorum. Bu kainatta sadece bir tek din var. İslam dini, Allah'a teslim olma dini. Allah-u Teala benim söylediğim gibi Ali İmran suresinin 84. ayet-i kerimesinde kim diyor İslam'dan başka bir dinle gelirse onlardan o din kabul olunmaz. Açıklama son derece net olarak geliyor. Kim İslam'dan başka bir dinle gelirse onlardan o din kabul olunmaz. Sadece İslam dininin sahipleri Allah'ın katında kıymetlidir. Sadece onlar Allah'ın cennetine girerler. Öyleyse meselenin ruhundaki etaplara baktığımız zaman bütün etapların İslam'la %100 ilişkili olduğunu görürüz. Bir insanın kurtuluşunu oluşturan etaplara bakalım. Birinci etap Allah'a ulaşmayı, ruhumuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeyi dilemek. Öyleyse hedefimiz ne? Ruhumuzu Allah'a teslim etmek. İslam olmanın birinci safhası. Bunun için ne yapmamız lazım? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka evvela mürşidine ulaşacaktır. Mürşidimize ulaşmamız lazım. Mürşidimize ulaşamazsak delaletteyiz. Bir. Mürşidimize ulaşamazsak
teslimi gerçekleştirmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Neden? Çünkü ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkabilmesi, teslimi gerçekleştirebilmemiz, birinci teslimi gerçekleştirebilmemiz sadece ve sadece ruhumuzun vücudumuzdan ayrılmasına bağlı. Eğer ruhumuz bizden ayrılıp da kendisiyle beraber olanlarla birlikte bir süre yer eğitimi gördükten sonra Allah'a doğru yola çıkmamışsa sırat-ı müstakim üzerinden, o ruhun Allah'a ulaşması ancak öldükten sonra gerçekleşir. O zaman Azrail Aleyhisselam ruhumuzu alır, ikisi beraber 7 tane gök katında yükselirler. 7. gök katının son alemine kadar beraber gelirler. Azrail Aleyhisselam orada kalır. Ruhumuzsa yokluğa geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ikna olur, yok olur. Ama eğer biz İslam olmak istiyorsak, o zaman ruhumuzu da fizik vücudumuzla nefsimizle Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. İşte bu teslimiyetin birinci safhasında ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi dilemek var. İkinci safhasında bu hedefe ulaşmak için mürşidimize ulaşmak var. Ulaştığımız zaman ne olur? Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Zalikel yevmül hakkü femen şahittâze ilâ rabbihi me'âba. İşte o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Kimin ruhu bu yol üzerinden Allah'a ulaşırsa Allah onların ruhuna me'af olur, sığınak olur. Öyleyse ne zaman oluyor? Nebe 39'dan bile belki ayet-i kerimeye baktığımız zaman Nebe 38'de şu sahneyi görüyoruz. Bütün arşı tutan melekler orada, zamanın halifesi orada, mürşit orada, mürit orada. Allah-u Teala diyor ki bütün arşı tutan melekler oradadırlar. Zamanın halifesi de. Kendisine izin verdiğimiz mürşit ve mürit konuşur ve hakikati söylerler diyor. Ne derler? Tövbe ettikten sonra müridin söylediği şey, mürşidinden aldığı emir üzere La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. İşte böyle bir sahneyi kişi niçin yaşıyor? Niçin mürşidine ulaşmış? Önce Allah'a ulaşmayı dilemiş. Yani İslam olmanın birinci safhasını yerine getirmek için o Allah'a ulaşmayı diliyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mürşidlerine ulaşabilirler. Onlar mürşidlerine ulaştığı zaman mürşitlerine ulaştıkları an, tövbeyi gerçekleştirdikleri an, başlarının üzerine Allah mürşitlerinin ruhunu gönderir. O ruh onların başlarının üzerinde yer alacaktır. Ve o ruh vücuda ulaşınca, mürşidin ruhu vücuda ulaşınca, Mümin Suresinin 15. ayeti girmesi gelince der ki, senin Allah'a ulaşma günün geldi. İşte bunun üzerine ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Allah'a ulaşmak üzere mürşidimizin ruhunun arkasına takılır. İkisi beraber mürşidimizin sahip olduğu dergaha ulaşırlar. Oradaki onarlık insan ruhları dizlerinden bir tanesinde bizim de yerimiz vardır. Ruhumuz oraya ulaşır. Önünde rahli olan o sıralardan bir tanesi konulur. Hemen o sıranın sol tarafındaki en solundaki kişi bir sonraki sıranın sağ başına iner. Ve böylece her sıranın solundaki sağ başa, solundaki bir sonraki sıranın sağ başına olarak bütün sıralarda değişiklik yapılır. Ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere artık yola çıkmıştır. İşte bu hidayete adım atmaktır. Ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmaya adım atmaktır. İslam'ın birinci safhasını gerçekleştirmek üzere. Bundan sonra ne olur? İslam olmanın temel standartları başlar. Nefsimizi 7 kademede emmare, levvame, müskime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde %7 nur biriktirerek teskiye ederiz. %7'nin üzerinde nur nefsimizin kalbinde birleştiği zaman ruhumuz da Allah'a doğru yaptığı yolculuğu
her ders kademesinde bir kat sırat-ı müstakim üzerinde hissederek gerçekleştirir. Nefse emarede birinci gök katına, devamede ikinci gök katına, mülkimede üçüncü gök katına, tosfayinde dördüncü gök katına, Rabiye, Mardiye ve Teskiye'de 5. 6. 7. gök katlarına ve 7. katın 7 tane alemine ulaşır. 7 alemine geçen ruhumuz yokluğa geçer. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İslam olmanın ilk hedefi ruhumuzun Allah'a teslim olması gerçekleşmiştir. Teslim olmanın 7. safhası tamamlanmıştır. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması ve Allah'a teslim olması, İslam olmanın 1. safhasının tamamlanması işlemidir. Tam 21 basamakta gerçekleşir. İslam olmanın 2. safhası fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmektir. Bu teslim için fena makamının 1. velayet makamı olan fena makamının ötesinde bir beka makamı var, bir züht makamı var. Ondan sonra ancak Allah-u Teala'ya fizik vücudumuz teslim oluyor. İşte bu teslimleri gerçekleştirebilmemiz Allah-u Teala'nın bize bir tarz ihsan etmesine bağlı. O zaman beka makamının sahibi oluyoruz. Daha sonra zikrimiz günün yarısını aşıyor ve züht makamının sahibi oluyoruz. Daha sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor فَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişiler ki Allah'a fizik vücutlarını teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Onlardan fizik vücutları daha ahsen olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Fizik vücudumuzun teslimi İslam olmanın 2. safhasıdır. 3. safhada nefsimizin teslimi geliyor. Daimi zikre ulaşmamız fizik vücudumuzun Allah'a teslimden sonra gerçekleşir. Ulul Elbak makamında daimi zikre ulaşınız. Daimi zikir çok kısa bir sürede nefsimizdeki son kalan kalıntıları da nefsin afetlerinin kalıntılarını da yok eder ve nefsimizin kalbi, ruhumuzun kalbi gibi sadece hasletlerden oluşan bir muhteşem tablo sergiler. Artık nefsimizin kalbinde afetler yoktur. Yalnız ruhumuzun hasletleri vardır ve bunlar nefsimizin kalbinde faziletler adıyla yer almıştır. Burası ihlas makamıdır. %100 nefsimizin kalbi ruhumuzun kalbiyle aynı olmuştur. İşte böyle bir noktada hepimiz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın indinde bir hedefe ulaşmaktır. Bu hedef fizik vücudumuzun Allah'a tesliminden sonra nefsimizin de Allah'a teslim olarak son safhayı, İslam olmanın son safhasını gerçekleştirmemizdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde hepimiz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'ya teslim olmaksa işte İslam olmak budur. Nefsimizin Allah'a teslim olması Beyine Suresinin 5. ayet-i kerimesinde şöyle ifade ediliyor. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ خِلَفَاهَ. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş muhlis kullar olmakla emrolunurlar. Muhlis kullar. Halis demek muhlis kelimesinin manası halis olan. Yani muhtevayı bozan her şeyi devre dışı bırakan, muhtevayı bozan her şeyi atan ve sadece esas hüviyetten oluşan bir sistemi vücuda getiren demek. İşte nefsimizdeki afetlerin hepsi yok oluyor.
ruhumuzun bütün hasretleri gelip nefsimizin kalbine yerleşiyor. Ne oluyor nefsimizin kalbi? Saf oluyor. Tertemiz oluyor. Sadece hasretlerden, faziletlerden oluşuyor. Eskiden nefsimizin tamamı şerri talep ederken, %100'ü şerri talep ederken, şimdi nefsimizin %100'ü sadece hayrı talep ediyor. Ve bu noktada İslam oluyoruz. Bütün dinlerin kitaplarını araştırdığımız zaman, bütün kitaplarda İslam olma hüviyetinin kesin şekilde yer aldığını görüyoruz. Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de Allah'a teslim olmak birçok defa emredilmiş. Birçok konuları bu defterlerden silen, bu kitaplardan çıkaran iblis teslim olma faslını belki de Allah-u Teala'na müsaade etmediği için kitaplardan çıkartamadı. Ve o kitapları incelediğimiz zaman onlarda da teslim olmanın bütün standartlarını görüyoruz. Kalın çizgilerle Allah-u Teala teslim olmanın farz olduğunu oralarda da söylemiş. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 19 ve 20. ayetlerinde İslam olmanın kendisine belki bütün kitapları, tabii bu kitapların aslını kabul etme şartına dayandırıldığını söylüyor. İslam olan kişi Tevrat'a da, Zebur'a da, İncil'e de inanır. Ama şimdiki Tevrat'a, şimdiki Zebur'a, şimdiki İncil'e değil. Onların Allah katındaki Ümmül Kitab'ın üstündeki esasları var. Onları incelediğimiz zaman hayret verici bir tablo ile karşılaşırız. Allah Teala Kur'an'da neyi emretmişse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün dünyaya, bütün bu kitapların asıllarında aynı şeyi emrettiğini görüyoruz. Ve Allah Teala teslimi emrediyor. Bu teslimi emretmesi

hepsi teslimi içeriyor. Hepsinin temeli aynı hedefi oluşturuyor. Allah'a ruhu, Allah'a fizik vücudu, Allah'a nefsi teslim etmek. Şimdi beraberce Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Bakıyoruz ki Hazreti Musa ve ona tabi olanlar hepsi İslam'mışlar. Kur'an böyle yazıyor. Hepsi diyor Allah'a teslim oldular diyor. Hazreti Musa da ona tabi olanlar da. Hazreti İsa'yı merak ediyoruz. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim yazıyor. Hazreti İsa ve ona tabi olan bütün havariler Allah'a teslim oldular diyor. Bütün peygamberler için Allah'ın kullandığı ifade bu. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Hepsi kainattaki tek din olan İslam'ı yaşamışlar. Unutmayın bir tane Allah var. Ve bütün peygamberler Allah'ın peygamberi. Ve Allah-u Teala bizleri mutlu olalım diye yarattı. Mutluluğun oluşabilmesi ise sadece İslam olmaya bağlıdır. İslam'ın dışında bir saadet ulaşımı, bir saadete ulaşmak hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte bizim İslam'ı yaşadığınızda neden zavallı din adamlarımız İslam adına İslam'ın 5 tane şartını öğrenmişler ve öğretmektedir. Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartını yaşamazsa İslam olamaz. Çünkü İslam olmak, teslim olmak demektir. Ve İslam olmanın 5 tane şartında teslimle alakalı temele ait hiçbir şeyi bulamazsınız. Hangi açıdan bakıyorum meseleye? Onların anlatıları açıdan bakıyorum. Eğer Kur'an'daki esaslardan getirselerdi, İslam'ın 5. şartı da insanları teslime götürecekti. Ve o kelime-i şehadet. Ne zaman yapılan bir kelime-i şehadet? Mürşidin önünde yapılan bir kelime-i şehadet. Bu neyi gerektirir? Önce Allah-u Teala'ya ruhunu ulaştırıp teslim etmeyi gerektirir. Böyle bir talebi olmayan kişiye Allah mürşidini göstermez. Kim Allah'a ruhunu ulaştırıp teslim etmeyi diliyorsa Allah-u Teala sadece onlara mürşitlerini gösterir. Bir kişi mürşidin önünde yaptığı La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözlerini ancak mürşidin önünde diz çöküp tövbe ettikten sonra gerçekleştirir. Bakın şimdi şartlar değişti. Bir insanın kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesiyle hacet namazını kılıp Allah'ın kendisine mürşidini göstermesi üzerine o mürşide gidip önünde diz çöküp tövbe edip el öpüp La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi aynı şey değil. Neden? Çünkü böyle bir tövbeyi yapan, kendi mürşidinin de böyle bir tövbeyi yapan kişinin Allah-u Teala kalbine imanı yazıyor. Mürşidinin ruhunu onun başına gönderiyor. Mümin suresi 15. ayet-i kerime ve onun kalbinin içine imanı yazıyor. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Ne diyor Allah-u Teala mümin 15'te? Diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerlerine, başlarının üzerine emrini tebliğ etmek üzere bir ruh gönderir. O kişiye Allah'a ulaşma günün geldi demesi için. İşte mürşidimizin ruhu bunun üzerine başımızın üzerine geliyor ve bizim ruhumuza diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. O zaman bizim ruhumuz vücudumuzu terk edip onun arkasından dergaha gidiyor. Peki başımızın üzerine mürşidimizin ruhu gelirse ne olur? Bakın Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi ne diyor? Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne zaman? Onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh gönderir. O ruhla onları destekleriz. İşte o zaman diyor Allah-u Teala. O zaman onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne olur? Şu olur. Kalbinin içine Allah'ın iman yazdığı o iman etme, mümin olma şerefine ulaşan bir kişi oluruz. Ondan evvel Allah-u Teala bizi dikkat edin sözlerine mümin

standartlarında kabul etmiyor. İşte Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Araplar, münafıklar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. İşte bir insanın kalbinin içine iman girmedikçe, yani Allah o kalbin mührünü açıp da kalbin içine iman yazmadıkça o kişi mümin olamaz. Mümin olamazsa cennete girmesi de söz konusu değildir. Çünkü Allah Teala diyor ki onlar müminlerdir ki nefs tezkiyesi yaparlar ve Allah bütün müminleri kadın olsun erkek olsun cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Kimdir mümin Allah Teala'ya göre? Hücurat 14'e göre kalbine iman yazılanlar mümindir sadece. Zaten belli değil mi? Eğer Allah Teala sizin kalbinize imanı yazmışsa Allah'ın katında daha kıyametten sonra oraya ulaştığımız zaman Allah kalbinize bakmayacak mı? Kimin kalbine Allah Teala imanı yazmışsa onları müminler olarak değerlendirecektir. Onların dışındaki insanlar sadece kendilerini mümin zannedenlerdir. Öyleyse kalbimize imanın yazılması bizi mümin kılar. Mümin kılması ise ancak mürşidimize ulaştığımız zaman gerçekleşen bir yoldur. Aynı gün ruhumuz vücudumuzda var olarak Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Öyleyse olayı ait olduğu yere oturttuğumuz zaman Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi başarmamız mümkün değil. Mürşidimize ulaşmadan gene ruhumuzu Allah-u Teala'ya ulaştırmamız mümkün değil. Çünkü ruhumuzun vücudumuzdan ayrılabilmesi mutlak olarak mürşidimize ulaşmamızla, yani dalaletten hidayete adım atmamızla bağlantılı. Öyleyse İslam olmak dediğimiz zaman İslam'ın 5 tane şartı bunu sağlayabiliyor mu? Sağlayabilecekti. Eğer o kelime-i şehadet müessesesi gerçekten bir mürşidin önünde yapılan bir tövbeden sonra söylenmiş olsaydı, kelime-i şehadet bizi gerçekten İslam yapabilirdi. İslam'ın ilk standartını gerçekleştirebilirdik. Ama ne anlaşılıyor zamanımızda kelime-i şehadet? Bir insanın kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi. Bu bir insana derecat kazandırır. Çok güzel bir şeydir. Mutlaka söylenmesi lazım. Devamlı sık sık kullanması lazım. Ama hiç kimse La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi diye Allah'ın cennetine gitmez. Bunu kendi kendine söylerse hiçbir zaman bu cümle onu Allah'ın cennetine götüremez. Ama eğer o kişi hacet namazını kılmışsa, mürşidini görmüşse, Allah-u Teala ona göstermişse mürşidini, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde de çıkıp tövbe etmişse, işte o zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözü mutlaka o kişiyi Allah'ın cennetine götürür. Neden götürür? Çünkü kişi mümin olmuştur. Birinci sebep bu. İkinci sebep nedir? Kim mürşidinin önünde tövbe edip de mümin olursa Allah Teala diyor ki biz onların bütün günahlarını sevaba çeviririz. Ne olur diyeceksiniz sevaba çevirirse iyi, cennete gireriz. Neden? Çünkü Allah Teala Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kıyamet günü 102. ayet-i kerimesinden bahsedelim önce. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onları cennetimize alırız. Onlar ebediyen cennete kabul etmezler. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa. Devam ediyor Allah Teala. Müminin 103. Kıyamet günü mizanlarımızı kırarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onları cehenneme koyarız. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar isyanlı olanlardır. Öyleyse
Ne yapıyor Allah Teala bizi mutlak cennetliklerin arasına sokmak için ne yapıyor? Mürşidimize ulaştığımız gün bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. O güne kadar kazandığımız sevaplarımız var. Ayrıca o güne kadar kaybettiğimiz bütün dereceler kazandığımız dereceler haline çevriliyor. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelere dönüşüyor. Bu sonuca ulaştığımız zaman gideceğimiz yer ne oluyor? Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesine göre cennet oluyor. Bir insanın kazandığı derece kaybettiği dereceden bir tek derece fazla olsa gene o kişi cennetliktir. Şart bu kadar. Kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla olacak. Mürşidinize ulaştığınız gün İslam olmanın temel şartını gerçekleştirdiniz. Allah Teala bundan sonra size hayat hakkını tanımamışsa, sizi öldürmüşse, hayatınız sona ermişse yapabileceğiniz bir şey yok. Daha fazlasını yaşarsanız Allah Teala zaten size mutlaka ihsan edecek. Neyi ihsan edecek? Mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Diyor ki kim bize ulaşmayı dilerse biz de onu kendimize ulaştırmayı dileriz ve mutlaka onun ruhunu kendimize ulaştırırız. Şart, ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim olmayı dilemek. Hemen şart bu. İnsanlardan her kim ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeyi dilerse işte onlar için söz konusu olan şey bu hedefe mutlak olarak ulaşmaktır. Yaşarlarsa bu insanlar mutlaka o hedefe ulaşırlar. İşte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimeleri Allah-u Teala buyuruyor. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَنَ اللّٰهُ لَا Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı, ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah-u Teala o kişiyi hayatta bırakırsa, o kişiyi mutlaka ruhu Allah'a ulaşmış biri olarak ortaya koyacaktır Allah-u Teala. O insanın ruhu Allah'a mutlaka Allah-u Teala'nın yardımıyla ulaşacaktır. Ulaşırsa ne olur? Kişinin gideceği yer cennet olur. Neden? Çünkü kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa Allah onun takva sahibi olacağını söylüyor. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekûn. Ona Allah-u Teala'ya dön. Ruhunu Allah-u Teala'ya döndür. Allah-u Teala'ya ulaştır. Ve takva sahibi ol. Peki takva sahibi olursak ne olur? Âl-i İmrân suresi 15. ayet-i kerime. Allah'ın cennetini takva sahiplerine hazırladığını ve takva sahiplerinin altlarına nimet bırakan cennetlere mutlaka gireceğini ifade buyuruyor Allah-u Teala. Âl-i İmrân suresinin 198. ayet-i kerimesi aynı şeyi söylüyor. Öyleyse üç boyutlu bir takvanın birinci boyutunda İslam olmanın ilk sefasını gerçekleştiriyoruz. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve Allah'a teslim oluyor. İkinci sefasında fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Üçüncü safhasında nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. Ve İslam olmak, teslim olmak anlamına geliyor. Teslimiyetimiz tamamladığımız için gerçek anlamda İslam oluyoruz. Allah'ın bizi yaratma modeli de zaten budur. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَلَكَ حَلَكْتَ الْاِنْسَانِ insan وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَابُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ruhumuzun Allah'a tesliminde birinci kulla ulaşıyoruz. Bu Allah'a kul olmaktır. Fizik vücudumuzun Allah'a tesliminde ikinci kulla ulaşıyoruz. Bu ekber kul olmaktır. Nefsimizin Allah'a tesliminde üçüncü kulla ulaşıyoruz. Bu azim kul olmaktır.
İşte üç ayrı kulluk kademesi, üç ayrı takva. Takva, ekber takva, azim takva. Mükafatlar. Ne zaman azim kulluğun, azim takvanın ve nefsimizin de Allah sesleminin sahibi olursak, ikisi de aynı kategoriyi gösterir, aynı kademeyi gösterir. İşte bu nokta bizim dünya saadetini de elde ettiğimiz noktadır. Gördük ki ruhunu Allah'a ulaştıran kişi Allah'ın cennetine girer. Nedir ruhunu Allah'a ulaştıran kişinin durumu? Ruhunu Allah'a teslim olmuştur. Teslim etmiştir. İslam olmanın birinci standardını gerçekleştirmiştir. Dünya saadetinin yarısını yaşamaktadır. Dünya saadetindeki hayatının yarısı yine huzursuzluklarla, üzüntülerle geçmektedir. Ama diğer yarısında bu kişi hedefine ulaşmıştır. İşte fizik vücudun tesliminde tamama yaklaşır mutluluk ama nefsin tesliminde tamamlanır. Öyleyse İslam olmak, üç vücudu da Allah-u Teala'ya teslim etmek kaç basamakta gerçekleşen bir olaydır? 27 basamakta. 28 basamak zaten basamakların hepsidir. Öyleyse İslam olmak öyle bedava bir oldu değil. Bizim din adamlarımız zannediyorlar ki bir insan gelip de bir din adamın önünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse adam o kişi İslam olmuştur. Hayır, İslam olmamıştır. İslam dairesine girmiştir. O kişi öldüğü zaman İslam adetleri üzerine mezara girecektir, defnedilecektir. O kadar. Yoksa gideceği yer hiçbir zaman Allah'ın cenneti değildir. Eğer o safhada kalmışsa İslam olması onun sadece La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekten ibaretse hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremez. Allah'ın cennetine giriş 28 basamaktan 27'yi değil ama 21'i tamamlamakla geçerlidir. Şimdi beraberce bakalım olaylara. Ne oluyor? Önce olayları yaşıyoruz. Birinci basamak. Olayları değerlendiriyoruz. İkinci basamak. Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi diliyoruz. Üçüncü basamak. Bunun üzerine Allah-u Teala üzerimizde Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Dördüncü basamak. Sonra irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mesireyi alıyor. Beşinci basamak. Kulaklarımızdaki bakrayı alıyor. Altıncı basamak. Kalbimizdeki ikinciyi alıyor. Ve yerine ihfaz koyuyor. Yedinci basamak. Amin oluyoruz. Allah'a ruhunu teslim etmeyi dileyen bir kişi oluyoruz. Sekizinci basamakta Allah kalbimize bir kompütür sistemiyle ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta nefsimizin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Onuncu basamakta göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. 11. basamakta zikrediyoruz. Allah'tan gelen nurlar göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Kalbimiz mühürlü, oradan içeri rahmet hafif bir sızıntıyla sızıyor. Bu sızıntı 12. basamakta bizi %2 nur birikimiyle huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olunca bir hak elde ediyoruz Allah-u Teala'dan. Hak var ediyor bize bir sözü var. Kim huşu sahibi olup da benden mürşidini sorarsa onu mutlaka gösteririm diyor. Nitekim huşu sahibi olup da Allah'tan mürşidini sorduğumuz zaman Allah-u Teala onu mutlaka bize gösteriyor. Mürşidimize ulaşıyoruz, önümüzü çıkıp tövbe ediyoruz. 14. basamak. 13. basamakta mürşidimizi görüyoruz. 14. basamakta ona ulaşıyoruz. Önümüzü çekip tövbe ediyoruz. Ve ne oluyor? Nefs tezkiyesine başlıyoruz. 15. basamakta nefsi emmareyi tamamlıyoruz. İzleyin olduğu için ruhumuz vücudumuzdan ayrılmış mürşidimize ulaştığımız gün Allah'a doğru yapacağı yolculuk için zemin katta bekliyor. Nefsi emmareyi tamamlayana kadar ruhumuz zemin katta. Nefs-i emareyi tamamlıyoruz, birinci kata kadar yükselme hakkını elde ediyor. Nefs-i levame ikinci kata kadar yükseliyor ruhumuz. Nefs-i mülkime üçüncü kata kadar yükseliyor. Nefs-i mutmainine dördüncü kata kadar yükseliyor. Nefs-i radiye beşinci kat, nefs-i maziye altıncı kat, nefs-i teskiye yedinci kat. Yedinci katın yedi tane önemini geçen ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Nefsimiz mi? Yarı yarıya aydınlanmış.
Teslim olmanın henüz birinci standartını gerçekleştiriyoruz. Yedinci gökkatına kadar yükselen ruhumuz, yedinci gökkatın yedi alemini aşıyor. Ve yedinci alemden sonra Allah'a doğru yoklukta, yokluğa geçerek yükseliyor. Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. İslam olmanın birinci şartı gerçekleşmiştir. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Nefsimizin pozisyonuna bakalım. Nefsimiz daha yarı yarıya aydınlanmıştır. Dünya saadetinin yalnız yarısını yaşayabilmektedir. Hayatın yarısı yine sıkıntılarla, üzüntülerle geçiyor. Bütün bu hedeflere ulaşmakta bir silah var elimizde. Bu silahın adı zikir. Ve bugün 14 asır sonra farzlar arasında mevcut değil. Eğer zikir yapmazsak nefsimizin kalbinde hiçbir zaman nur birikimi gerçekleşemez. Gerçekleşemezse nefsimize bırakın yedi kademede tezkiye etmeyi, emare kademesinde bile temizlememiz mümkün değildir. Öyleyse İslam olmanın birinci silahı zikir silahıdır. Allah'a teslim olmak zikirsiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Hiç kimse zikir yapmadan İslam olamaz. Ve İslam'ın beş şartının içinde zikir farzları arasında yer almıyor. Bırakınız beş şartı, 32 farzın içinde de, 54 farzın içinde de zikir meselesi mevcut değil. Tabiatıyla daimi zikir hiç mevcut değil. Ki Allah-u Teala sadece zikri değil, daimi zikri de farz kılmış. 128'de diyor ki, Veskül ismi Rabbike ve tebettel ilahi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Nisa 103'de diyor ki, Eskülümallâhe kıyâmen kuûden ve alâ cunubim. Ayaktayken de, otururken de, kendisi yatarken de hep Allah'ı zikret. Zikirsiz bir İslami hayat, işte bu mümkün değil. Ama bizim din adamlarına sorarsanız zikiriniz de olur diyorlar. Hani sormuşlar camide abdestsiz namaz kıldır mı diye, birisi kalkmış ben kıldım demiş, oldu demiş. İşte bunlar da böyle. İslam olmanın ne olduğunu habersiz olan bir din yönetimine kalmış dünya. Ve de böyle bir statü içerisinde insanlar din öğretiyorlar. İslam olmaktan bahsediyorlar ama İslam olmanın teslim olmak olduğunun farkında değiller. Olmahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Ve eğer Allah-u Teala'nın yolunda bu söylediğimiz hedefleri tamamlayamazsak hiçbir zaman İslam olmamız mümkün değil. Ama İslam olursak ne olur? Yani ruhumuzu Allah'a teslim ettik. Bundan sonraki makamlara bakalım. Fena makamını geçiyoruz. Ruhumuza Allah-u Teala bir saat ihsan ediyor. Beka makamındayız. Zikrimiz günün yarısını aşıyor. Zühd makamındayız. Fizik vücudumuzu Allah-u Teala'ya teslim ediyoruz. Müslümanlar makamındayız. İkinci teslim. İslam olmanın ikinci safhası. Sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Ve nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. 26. ve 27. basamaklar. 27. basamakta ruhumuzda, fizik vücudumuzda, nefsimizde Allah'a teslim olmuştur. Öyleyse fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu noktanın ötesi, nefsimizin de Allah'a teslim olduğu İslam olmanın son noktasıdır. Gördük ki buraya bedavadan ulaşılmıyor. Tam 27 basamak sürüyor. Ve bir işareti var, kesin bir işaret. Hiç kimse daimi zikre ulaşmadan İslam olamaz. İster Allah'ın hediyesiyle daimi zikre ulaşsın, ister müktesefak olarak senelerce çalışıp bu hedefe ulaşsın, netice aynıdır. Daimi zikrin sahibi olan bir insan İslam olabilir. Öyleyse neyi ifade eder bu? Bu cennet saadetine ilaveten dünya saadetini ifade eder. Bu büyük hakikaten haberdar olmayan insanlar derler ki la ikrahe la rahate fil dünya. Dünyada rahat yoktur. Allah Teala hiç öyle söylemiyor. Bizi bu dünyada da mutlu etmek için yaratmış. Ve üzerimize dünya saadetini farz kılmış.
İslam olmayı farz kılmış. İşte bu İslam olmanın farziyeti dünya sayesinde iade eder. Şimdi iki kutupta mutluluk nedir? Onu karşılaştırarak İslam'la bağlamamız lazım. Çünkü İslam mutlu olmaktır. İslam hem cennet saadetinin sahibi olmaktır, İslam hem de dünya saadetinin sahibi olmaktır. Zülcenahayn olmaktır, iki kanatlı olmaktır. Bundan 14 sıra var, bütün sahabe zülcenahayn'dı. Hem cennet saadetinin sahipleriydi, hem dünya saadetinin sahipleriydi. Hepsi Allah'a teslim olmuşlardı. İşte şimdi dünya saadetinin temel standartlarına bakıyoruz. Allah Teala İslam'ı farz kılmış mı? Kılmış, hepimizi İslam olmak üzere yaratmış. Teslimi farz kılmış mı? Evet. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ve enîbü ilâ rabbüküm ve eslimu lehu min kabren yetiyekümün azabı. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a döndürün. Allah'a dönün ve ona Allah'a teslim olun. Şimdi 14 asır geriye bakıyoruz. Âl-i İmran suresinin 20. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Ve ne diyor Allah Teala? Habibim onlara de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onlardan da kendilerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa onlar mutlaka daha önce hidayete ermiş olmalıydılar. Ne diyor Allah Teala? Bütün sahabe sadece ruhlarını değil fizik vücutlarında, nefslerinde Allah'a teslim etmişler. Ne olur? Üç tane teslimi gerçekleştirirsek, ne gördük? Gerçekleştirmek farz. Ne gördük? Sahabe gerçekleştirmiş. Biz gerçekleştirirsek ne olur? Sahabe gibi bir asıl saadeti yaşarız. Öyleyse mutluluk nedir? Mutluluk ancak İslam olmakla gerçekleşebilen bir vesiledir. Ruhumuzu teslim etmek bize mutluluğun dünya saadetinin yarısını sağlar. Fizik vücudumuzu teslim etmek sonuca yaklaştırır ama nefsimizi teslim etmedikçe dünyada mutluluğa ulaşmamız mümkün değildir. O zaman mutluluk nedir diye beraberce bakalım. İki ayrı cephede inceleyeceğiz konuyu. Bir, nefsimizin kalbi kapkaralı, afetlerle dolu. Mutlu olabilir miyiz? Mutluluğumuz hiç geçerli değil. Başlangıçtayız. Birinci ve ikinci basamaklardayız. İslam'ın 5 tane şartıyla İslam olabileceklerini düşünenlerin hiçbirisi bu iki basamaktan 3. basamağa yükselemezler. Çünkü Allah'a ulaşmayı, ruhlarını Allah'a teslim etmeyi hiçbir zaman akıllarına bile getirmezler. Bunun üzerlerine Kur'an-ı Kerim'de tam 9 defa farz kılındığından haberleri yoktur. Ve hiçbir zaman saadet hazırlanan müessese ne cennet saadeti ne dünya saadeti onlar için gerçekleşemez. Öyleyse bir de sonuca bakalım. Nefsteki bütün afetler yok olmuş. Ruhun bütün hasretleri faziletler adıyla gelmiş nefse yerleşmiş. Gece gündüz olmuş. Nefsimizin kalbinin tamamen karanlıklarının oluştuğu, kafiyet bağladığı yani sertleştiği ve tüm karanlık olduğu bir noktadan hayatımız başlıyor. Eğer biz o noktadan nefsimizin tamamen Allah'ın nurlarına dolduğu bir noktaya ulaşabilirsek, işte orası bizim için başlangıçtaki dünya saadetinin sıfır olduğu noktadan dünya saadetinin sonsuz olduğu noktaya ulaşmaktır. Neden böyledir? İslam'ın standartlarını verdiğimiz zaman mutluluğun içinde vermek mecburiyetindeyiz aradaki bağıntıyı kurabilmek için. Mutluluğun üç ayrı cephede oluşması lazım. İç dünyamızda mutluluk, dış dünyamızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerimizde mutluluk. Neden başlangıçta mutsuzuz? Neden sonuçta mutlu oluruz? Bunları izah ederken asıl şartı da koymak mecburiyetindeyiz. Mutluluk sonsuz bir vesiledir. Durdurağı olmayan bir vesiledir. Non-stop'tur. Yani mutluluk kesintisizdir. Öyleyse başlangıçta iç dünyamızda neden mutsuzuz?
Oradan bakalım meselemize. İş dünyamızda mutsuzuz. Çünkü nefsimiz vücudun kumandanı olan akıldan devamlı şer taleplerde bulunur. Ruhumuz buna derhal itiraz ederek o da bir hayır talebiyle akla ulaşır. Ama şeytanın nefse verdiği taktiklerle nefs aklı hep kandırıp ona devamlı günah işletir. Her günahın arkasından huzursuz oluruz. Günah kişiyi huzursuz kıldığı için eğer hayır işleseydik, şer yerine hayır işleseydik bundan mutluluk duyacaktık. Birinci huzursuzluğumuz budur. Arkadan ruhumuz nefsimize mutlaka azar edecektir. Nefs sebebiyle buna ulaştığımız için ikinci defa mutsuzuz. Üçüncüsü de nefsimizle ruhumuz arasında birisi hayrı, yalnız hayrı dilediği için, ikisi de yalnız şerri dilediği için ikisi arasında devamlı bir çekişme, devamlı bir kavga vardır. Nerede kavga varsa orada huzur yoktur, orada mutluluk yoktur. Demek ki iç dünyamızda nefsimizin kalbi tamamen karanlıkların oluştuğu başlangıç noktasında devamlı huzursuzuz. Peki ihlasa ulaştığımız zaman nefsimizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarına dolduğu zaman, yani gece gündüze dönüştüğü zaman ne olur? Nefsimizin kalbi ruhumuzun bütün özelliklerini kazanmıştır. Yani ahsen olmuştur. Tin suresinin 3. ayet-i kerimesi gerçekleşmiştir. Nefs ahsen olmuştur, nefsin kalbi. Ve nefs de artık sadece hayrı talep etmeye başlamıştır. Nefs devamlı hayır talepleriyle aklı ulaşır. Ruh da hayır talepleriyle ulaşır. İkisi de hayrı talep ettiği için evrensel kavga sona ermiştir. Mutluluk iç dünyamızda kendini göstermiştir. Kavgasız bir ortamdayız artık. Sulh ve sükun iç dünyamızda oluşmuştur. Eğer nefsimiz de hayrı, ruhumuz da hayrı istiyorsa her ikisinin de talebi hayır olduğu için akıl yalnız hayır işleyebilir. Ne oldu? Her aktivitemiz, her faaliyetimiz, her aksiyonumuz hayırdır. Hayrın arkasından duyduğumuzsa sadece ve sadece mutluluktur ve huzurdur. Öyleyse bütün olaylarda 24 saat boyunca hep hayrı yaşarız, mutluluğu yaşarız, huzuru yaşarız. Böylece hepimiz için söz konusu olan şey hayrı, mutluluğu ve huzuru yaşamaktır. İş dünyamızdaki kavga bitmiştir. Bu sebepten mutluyuz. Nefsimizle ruhumuz arasındaki çekişme olsaydı devamlı günahlar işleyecektik. Şimdi hep hayır işliyoruz. Bu sebepten huzur içindeyiz. Hiçbir zaman ruhumuz nefsimize azap edemez. Bu sebepten iç dünyamızda üç ayrı açıdan da sonsuz bir mutluluğa ulaştık. Peki dış dünyamıza gelelim. Neden başlangıçta yani geceyken, yani nefsimizin kalbini afetler işgal etmiş noktadayken, İslam olmak yolunda girmeden evvelki durumumuzdayken neden dış alemimizde mutsuzuz? Bir, nefsimiz devamlı şer taraflarda bulunur akıldan ve şeytan ona öğrettiği taktiklerle aklımızı çeler ve başkalarına ne yazık ki yanlış davranışlarda bulunuruz. Yani Kur'an'daki ifadeyle onlara o yanlış davranışlarda zulmederiz. Her zulüm bir günahtır. Bu sebeple arkasından mutlaka huzursuz oluruz. Eğer hayır işleseydik devamlı mutlu olacaktık. Şer işliyoruz devamlı, onun için hep huzursuzuz. Başka insanlara zulmettiğimiz için huzursuzuz. Bir adım daha atıyoruz. Nefsimiz başka insanlara zulmettiği için ruhumuz nefsimize devamlı azap ediyor. Bu sebepten de huzursuzuz. Dış alemimizde daha huzursuzluk sebeplerimiz var. Başka insanlara zulmettiğimiz için bu insanlar bizden intikam almak sevdasındalar. Fırsatı yakaladıkları zaman mutlaka intikamlarını alıyorlar. İntikam aldıkları zaman bu nefsimize çok ağır geliyor ve bir defa daha huzursuz oluyoruz. Yine yetmez. Üçüncü kez huzursuz olduk ama yetmez. Biz de mutlaka intikam almak sevdasına düşüyoruz. Çünkü nefsimizde afetler var. Bu afetlerden bir tanesi intikam. İntikam alma afeti ağır basıyor. İntikamımızı almaya çalışıyoruz, başardık bunu. Başardığımız zaman yeni bir günah işlemişizdir. Çünkü intikam almak başka birinin bize yaptığı haksız davranışı aynı haksızlıkla ona iade etmek demek. Böyle bir şeyi yaptığımız zaman yeni bir günah işlemiş olduğumuz için yeniden huzursuz oluyoruz. Dördüncü defa huzursuzuz.
eğer intikam almayı o kadar çok istediğimiz halde bunu başaramazsak,